0: kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceyi alarak dinlerler.
1: Lâhiyeten kulûbuhum

0: لكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz?
0: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Muhammed onlara dedi ki: benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.

0: بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
1: Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler.
0: Mâ âmenet qablehum min qaryetin ehleknâhâ efehum yu'minûn.
1: Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleketin halkı inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar?

0: أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun.
0: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِد۪ينَ
1: Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi.
0: ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِف۪ينَ
1: Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik.

0: Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız?
1: Ve kem kas

0: Onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
0: Onlar da vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz dediler.
1: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
0: Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık.

0: Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.
1: Bel naqdifu bil hakki alel batili feyedmeguhu feizâ huve zâhiq. Ve lekumul veylu mimme tasifûn.
0: Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. Onun yanında bulunanlar ona ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler.
1: اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler?
1: لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.
1: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
0: Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir.
1: Emitte

0: قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed, sen onlara haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz çevirirler.

0: أَنَا فَاعْبُدُونَ.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur, öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
1: Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır.
0: La yesbiqunahu bil kavli ve hum bi emrihi ya'melun.
1: Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler.

Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler.

0: جهنم كذلك نجزي الظالمين.
1: Onlardan her kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.

İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı?

0: Biz üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.

0: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar?
1: Kullu nefsin zâikatul mevt ve nebelûkum bişşerri vel hayri fitneten ve ileynâ turca'ûn.
0: Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.

0: İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar.
1: خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ
0: İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar.
1: لَوْ

O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi.

Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.

Muhammed. Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.

0: ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ
1: De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar.
0: اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ
1: Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz.

0: طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
1: Doğrusu biz o kafirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı?

Muhammed, de ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler.

0: Amin.
1: Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir.

0: جدل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz.

0: Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar.

Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk.

0: İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi.
1: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِب۪ينَ
0: Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa sen şakacılardan mısın dediler.

0: İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı.

0: in.
1: Döndükleri zaman onlar, bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir dediler.
0: قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ.
1: Aralarında bazıları, kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik dediler.

kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler.

0: İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi.
1: فَرَجَعُوا

0: Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp içlerinden birbirlerine, "Asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz," dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, "Sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun," dediler.
1: قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: İbrahim dedi ki, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?"

0: İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol dedik.
1: وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, içinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.

0: وَجَعَلْنَا صَالِحِينَ
1: Biz İbrahim'e, İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.
0: وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi.

Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi.

Ey Muhammed, Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

0: Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk.
1: وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِد۪ينَ
0: Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davut'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık.
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
0: Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً

0: Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
0: Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

0: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.
0: Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmuştuk.

0: olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Ve İsmail ve İdris ve zelkifli kullum minassabirin. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi.

balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum," diye dua etti.

Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Ey Muhammed, Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
0: Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı.
1: وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık.
1: اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ

Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir.

0: Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.
1: Ve haramun ala qaryatin ehleknaha ennehum la yerci'un.
0: Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir.
1: Hatta اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler.
1: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ

0: Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve vay bizim halimize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz derler.
1: İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun.
0: Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler.

0: Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır.
1: La yesmeun hasisaha ve hum fi mashtahat enfusuhum halidun.
0: Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: La yahzunuhumul feza'ul ekber ve

0: en büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler.
1: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِل۪ينَ
0: Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz.

0: Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâğun li kavmin âbidîn.
0: Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır.
1: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.
0: Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?

0: Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum, belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir.
1: قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Muhammed şöyle dedi: Ey Rabbim, inkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir. Hac suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
1: Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir.
0: يوم

0: miydi?
1: Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır. Kutibe aleyhi

Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.

ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا

Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.

Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter. Ve en

Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.

0: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
1: فَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَر۪يقُ.
0: O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ.
0: Ona, bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ.
0: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.
1: يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ.
0: O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur.
1: يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.
0: O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

0: miydi?
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar.

0: ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?

0: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve's-sâbiîne ven-nasârâ vel-mecûse vellezîne eşrakû innallâhe yefsilu beynehum yevmel kıyâme innallâhe alâ kulli şeyin şehîd.
0: İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.
1: Elem tera enne Allah yescudu lehu men fis semawati ve men fil ardı ve'ş-şemsu ve'l-kamer. Ve'ş-şemsu

0: الناس
1: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
0: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi horkularsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.
1: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من

0: İşte bu müminlerle kafirler Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.
1: Yusheru bihi ma fi butunihim vel culud ve lehum meqami'u min hadid.
0: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleriyle derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
1: Kullemâ erâdû en yehrucû minhâ min gammin u'îdû fîhâ ve zûkû azâbel harîk.
0: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir.

0: تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Doğrusu Allah, iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir.

0: Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir.
1: İnnellezîne keferû ve yasuddûne an sebîlillâhi vel mescidil harâm.

Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız.

Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.

İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.
0: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler.
0: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
1: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
0: Hunefâ'e lillâhi gayra müşrikîne bih.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir.

0: القلوب.
1: İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır.

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kabe'dir.

0: أسلموا وبشر المخبتين.
1: Biz Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed, o alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

0: منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed, iyilik yapanları müjdele.
0: İnna Allaha yudafi'u anillezine amenu. İnna Allaha la yuhibbu kulli khawanin kafur.
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: Udine lillezine yuqatelune bi ennehum zulimu ve inna Allaha ala nasrihim lekadir.
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir.
0: اَلَّذ۪ينَ

0: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.

0: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
1: Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut ve ashabu Medyen ve kuzzibe Musa fe emleytu lil kafirine thumme ehadtuhum fe keyfe kâne nekîr.
0: İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş.

0: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
1: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

0: فِي الصُّدُورِ.
1: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ

Ey Muhammed, senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.

0: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
1: Biz senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ.
1: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
0: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ
0: İnkar edenler kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.
1: El-mulku yevme-izin lillahi yahkumu beynehum. Fellezine amenu ve amilussalihati fi cennetin na'im.
0: Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.

0: اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ.
1: Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Alem

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü O tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُح۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ
1: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
0: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ
1: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.
0: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
1: Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de.

0: Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
1: Alam ta'lem enne Allah ya'lemu ma fi's-sema'i vel-ard

Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
1: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kafirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed, de ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Ya eyyuhen nasu duribe meselun festemi'u leh. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zubâben velev ictema'û leh. وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
1: Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.
0: Mâ kaderullâhe hakka kaderih, innallâhe le kaviyyun azîz.
1: Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: Allahu yastafi minel melâiketi rusulen ve minen nâs. İnnallâhe semî'un basîr.
1: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ.
1: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
0: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitap

0: da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

الحكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله، يا

قيوم يا الله يا مقيت يا الله يا مميت يا

0: الله
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله. Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez
0: ya Allah.

0: الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

Pop.

وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafir

Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden

0: uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider, bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır, aramızda sulh eyle, bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar, nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Bundan umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut Ol 0212 523 0330 Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
6: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 21.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara! Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana...

0: baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize.
1: Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

0: İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bu günde onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında mahşer meydanından uzaklaşacaklar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34. Arnavutköy.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 7.
14: 7.
13: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur, sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
2: Özel Efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir, bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Ruhumuza ait görevlerimiz. İslam dini, bedene ait görevlerimizi yerine getirmek için gerekli yolları gösterdiği gibi, ruha ait görevlerimizi de yerine getirmek için gerekli yolları göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'de insanın iç dünyasını ilgilendiren konular sıkça geçmektedir. Ruh, nefis, kalp, şuur gibi tabirler ruha ait, ruhu ilgilendiren konuları kapsar. Bütün azgınlıklardan, taşkınlıklardan uzaklaşıp ahlaki duyguların güzelleştirilmesi, ibadetlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi, insanın iç dünyasının, ruhunun temiz ve huzurlu olmasıyla mümkün olabilir. Aksi halde ruhi çöküntüyle birlikte kendimizi ahlaki ve insani ölçülerden uzaklaştırdığımız gibi toplumu da aynı ölçüde etkilemiş oluruz. İnsan aklının ve düşüncesinin önündeki engelleri kaldırmak, insanın iç dünyasının yani ruhunun kararmasına sebep olan şeyleri temizlemek, ruhu korumak için şarttır. Modern dünya, bugün insanı ruhundan, ulvi düşüncesinden soyutlayan, her şeyi maddi açıdan değerlendiren bir robot haline getirdi. Televizyonlar, sinemalar, gazeteler, radyolar gibi kitle iletişim araçları büyük ölçüde insan ruhunu yozlaştıran, onu değerlerinden uzaklaştıran yayınlar yapmaktadır. Bir aile tüm fertleriyle birlikte televizyon seyredemez duruma gelmiş, çocuk babasının sözünü dinlemez, baba da çocuğa söz geçiremez hale gelmiştir. İmam Gazali İhya-u Ulumiddin adlı eserinde şunları söylemektedir. Ruh ve kalp bizatihi saadeti arayan bir cevherdir. Kendi zatının sıfatı olmaları için ilim, marifet ve iyi ahlaka hizmet eder. Beden de duygu ve diğer uzuvlar vasıtasıyla ruha hizmet eder. Yiyecek ve giyecekler de bedene hizmet eder. Çünkü yemekten maksat bedenin yaşaması, evlenmekten maksat neslin devamı, bedenden maksat ruhu olgunlaştırmak, İlim ve güzel ahlakla onu süslemektir. İmam Gazali'nin söylediklerinden anlıyoruz ki bedenin ve ruhun korunması için bir disiplin içinde eğitime ihtiyaç vardır. Gazali ruhu tarif ederken de şunları söylemektedir. O ruh, insanın görülmeyen, yani müdrik, akıllı ve alim olan bir parçasıdır. Allahu Teala'nın sana ruhtan sorarlar. De ki, Rabbimin emrindedir. Buyurduğundan muradı da bu ruhtur. Bu acayip bir Rabbani emirdir ki,

kendi sahası içinde çalışması gerektiğini kavrayabileceği alanlara yönelmesini ifade ediyor. Zira boşu boşuna çöllerde dolaşmanın anlamı yoktur. Kavrama, imkan ve araçlarına sahip olmadığı alanlara yönelip gücünü, enerjisini harcamasına gerek yoktur. Ruh da aklın sınırları dışında kalan, Allah'tan başkasının kavramasına imkan olmayan Allah'ın gayb konularından biridir. Onun mukaddes sırlarından biridir. İnsan denen bu yaratığa ve gerçekliğini bilmediğimiz bazı yaratıklara bu mukaddes sırrı bahşetmiştir. İnsanın bilgisi Allah'ın engin bilgisine oranla çok sınırlıdır. Bu varlık dünyasının gizemleri ise sınırlı olan insan aklı tarafından kavranacak cinsten değildir. İnsan bu yeryüzündeki pek çok şeyleri keşfetmiş ve önemli icatlarda bulunmuştur. Fakat o gizli bir sır olan ruh karşısında hep başarısız kalmıştır. Onun ne olduğunu, nasıl geldiğini, nasıl gittiğini, nerede olduğunu ve nerede olacağını bir türlü kestirememiştir. Her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan Allah'ın Kur'an'da bildirdikleri hariç. Nefis, sürekli şeytanın tuzaklarına açık olduğundan, kalbin hastalıklarından kurtulmak için güzel ahlak sahibi olmak şarttır. Riya, haset, kin, rezillik, kendini beğenmek, alay etmek gibi kötü fiillerden uzak durulmalıdır. Güzel huy, yumuşak söz, doğruluk, çalışkanlık, kararlılık, takva, hilim, sadakat gibi İslam'ın güzel gördüğü fiillerle donanmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel huylu, ahlaklı kimseyi tarif ederken, müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu ve ahlakı güzel olup ailesine karşı en lütufkar olanıdır derken, Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan başkasına tapmayarak nefsini yücelten iflah oldu, yaratıklara taparak onu alçaltan da ziyana uğradı buyurmuştur. Profesör Doktor Abdullah Nasih Ulvan, nefsin korunması hususunda haram olan şeyleri sıralarken şunları söylemektedir. Yabancıların gidişatını, ahlak, adet ve kültürünü bize uymayan dış görünüşlerini, ümmetin özelliklerine ters düşen konularını, ahlakımızla bağdaşmayan davranışlarını taklit etmek haramdır. Çünkü bu gibi benzemeler, taklitler kişiliği eritir, ruhu hezimete uğratır, iradeyi yıkar, ahlak ve fazileti iyice zayıflatır. Nimetlenmek, bunun için dünyalığa girip gark olmak men edilmiştir. Buhari ve Müslim'in sahih tespitlerine göre ikinci halife Hazreti Ömer radıyallahu anh, Faris yani İran ve çevresinde ikamet eden Müslümanlara fazla nimetlenmekten, dünyalığa dalmaktan ve şirk ehlinin, inkarcı sapık milletlerin kıyafet ve bezeklerinden de sakının diye yazmıştır. Her türlü pislikten temizlenip kalbimizi riyazat, nefsini hevadan uzaklaştırıp faydalı fikir ve işle meşgul olmakla donatıp takva ile süslememiz gerekmektedir. Bu sayede nefsi kötülüklere sevk eden şeytanın yollarını kapatmış oluruz.

İnsan nefsine tesir eden bütün kötülüklerden uzaklaşıp iyi ve güzel işlerle meşgul olmak için yapılan gayrete riyazat denilmektedir. Bu kalple organlar arasında ilişkinin sonucudur. Yani ruhla beden arasındaki ilişkiden meydana gelir. İmam Gazali riyazatın sırrıyla ilgili olarak mezara gelmeyecek ve orada bulunmayacak şeylerden ancak ihtiyaç miktarı kadar faydalanmaktadır.

0: olacaktır. Zaruri ihtiyacını giderecek kadar yemek, içmek, giyinmek, evlenmek gibi muhtaç olduğu diğer hususlardan istifade eder. Fazlasına bakmaz ve yaklaşmaz. Zira bunlardan fazla miktarda geri dönmek ister. Bundan kurtuluşsa kalbin Allah'ı bilmesi ve sevmesiyle mümkündür. Kalp Allah'ı tefekkür eder, her şeyden kesilerek ona bağlanırsa, o zaman dünyaya dönmek isteğinden kurtulmuş olur ki, bu hususta yardım ancak Allah'tandır demektedir. Nefsani şehvetlerin kontrol altına alınması ve her türlü dış ve iç pisliklerden arınarak yapılan ibadet kalbe huzur verir ve insan ibadetinin zevkini alır. Dış temizliğe verilen önemle birlikte nasıl ki iç temizlik de gerçekleşmiş oluyor, hem dış hem de iç temizlikle de ibadetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi mümkündür. İnsan nefsini kontrol ettikçe temizlenmiş, bu ölçüde ahlak da kuvvetlenmiş ve güzelleşmiş olur. İbadetin gayesi kalbe tesir edip onu düzenlemek olduğuna göre, nefsi çirkin şeylere bağlayan her şeyi ortadan kaldırıp yüzünü yüce ilahi tarafa çevirmek gerekmektedir. Oruç ibadetinde nefsimizi yemekten, içmekten ve şehvetten uzaklaştırmış oluyoruz. Bu vesileyle nefsin arzuları kırılıp şeytanla olan mücadelede kazançlı taraf biz olmaktayız. Zekat ibadetinde de yalnızca bedenle yapılan ibadet görülmemektedir. İnsan nefsinin amansız düşmanlarından cimrilik arzusunu kırıp mali açıdan fedakarlıkta bulunmaktayız. Bu sayede nefsin arzusunu kırmakla kalmıyor, fert olarak mali açıdan temizlenmiş olup toplumda ihtiyaç sahipleriyle malımızı paylaştığımız için yerine getirilen sosyal düzenin huzurunu da yaşamış oluyoruz. Özetle ruhu ve kalbi korumak, onları ilahi iklime taşımak için nefsin arzu ve isteklerini terk etmek, her türlü taşkınlıktan Allah'a sığınıp ibadetleri en güzel şekilde yerine getirmek gerekmektedir. Huzurlu bir kalp ve sükunet içinde bir ruh bu şekilde anlam kazanabilir. Ruhun ıslah edilmesi ve güçlendirilmesi faziletle donatıp kötülüklerden kaçınmakla mümkündür. Fazilet, insanın tabii ruh halini yansıtan hikmet, iffet, adalet, kısaca güzel ahlakın bütünüdür. Her türlü kötülükse cehalet, fücur, günah, zina, namusları ayaklar altına almak gibi iştiha ve zulüm gibi kötülüklerdir. Cenab-ı Allah nefsini koruyan, çirkinliklerden, taşkınlıklardan uzak duranları Necm suresinde anlatırken, o güzel davrananlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar. Yalnız bazı küçük hatalar işleyebilirler. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O kendine yönelen kulunu affeder. O sizi daha iyi bilir. Gerek arzdan, yerden inşa ettiği, gerek annelerinizin karınlarında bulunduğunuz zaman biçim verdiği sırada sizin her halinizi bilmiştir buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimede büyük günahlardan korunanlar anlatılırken, onların günahların büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçındıkları anlatılmaktadır. Devamındaysa küçük hatalar işleyebileceklerinden bahsedilmektedir. Ruhun terbiyesi ve güçlendirilmesi için İslam'ın gösterdiği yolları kısaca şöylece sıralamak mümkündür. Sahih bir itikadın sahibi olmak, iradenin kontrol altına alınması ve terbiye edilmesi, yeme ve içmede edep kurallarına uyulması, dil, göz, kulak gibi azaların kontrol altına alınması ve terbiye edilmesi, insanları iyiliğe çağırmak, kötülükten uzaklaştırmak için çalışmak, sahih bilgi sahibi olmak, yalan, kovuculuk, iftira, kibir gibi kötülüklerden uzak durmak, iyilikleri teşvik eden, kötülüklerden uzaklaştıran dostlar, arkadaşlar edinmek, sır saklamasını bilmek ve sebat, tevazu, hilm, edep, iffet, doğruluk, sabır sahibi olmak. Nefis sürekli kötülüğü, fenalığı emrettiği için yukarıda belirttiğimiz hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. İlk sufiler nefis durumunu nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmainne olarak derecelere ayırmışlardır. Daha sonraları Kur'an-ı Kerim'den anlamlandırmaya gidilerek 7 dereceyi bulmuşlardır. Bunlar da sırasıyla emmare, insanın çirkin işlerden ve şeytanın arzularına itirazsız ve mücadelesiz tabi olma hali, levvame, kötülüğü işledikten sonra fenalığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hali, mülheme, Cenab-ı Hak tarafından kendisine hakikatler ilham edilen temizlenmiş ve kemale ermiş hali, mutmainne, iyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazifesini tanıttıran ve vicdanına rahatlık veren hal, insanı Allah'a yaklaştıran hal. Radiye, Rabbinden razı ve hoşnut olanın nefsi, mardiye, kusurlarını bilen, kendisinden razı olunan nefis ve kamile ise bütün kemal sıfatlarla sıfatlanmış, halkı irşad için görevlendirilmiş bulunanların halidir. Rabbim bizleri halini düzeltenlerden kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur kalıp.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, Rabbimin bizlere bahşettiği şu güzel günlerin bizlere güzellikler kazandırmasını, rahmetiyle buluşma vesilesi kılmasını niyaz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Rabbimin nusreti, mağfireti sizlerle olsun. Evet, yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü programımızda yine daha önceki derslerimizde de üzerinde durmaya çalıştığımız gibi şu dönemde bizler için hayati önem arz eden toplumsal sorumluluklarımız, toplumsal sınavımız ve bu süreç içerisindeki duruşumuz, etkimiz, konumumuz nedir, ne olması lazım? İnşallah bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii bu önemli mevzuyu ele alırken özellikle bir ibareden hareketle Kur'an-ı Kerim'de sık sık kullanılan, diyebilirim ki tüm peygamberlerin özellikle başlangıç cümlesi olarak, ibaresi olarak aldıkları bir kelimeyle başlamak istiyorum. Yüce Rabbimizin Kerim kitabının sayfa ve satırları arasında gezinen herkes şu ifadeye oldukça aşinadır. Ya kavmi, ey kavmim. Gelen her peygamberin adeta dilinden düşürmediği ibare yine ey kavmim hitap olduğunu göreceğiz. Bu hitap hemen ilk etapta şunu bize hatırlatıyor. Bir misyonun ve mesajın adeta anahtar terimidir. Bireysel bir hitaptan ziyade toplumsal bir sorumluluğa atıftır. Nebiler ve onların izleyicileri, onların davalarını sürdürenler münzevi ve mistik bir yolla toplumdan soyutlanmak yerine mücadeleci ve muhalif bir ruhla toplumun ıslahına talip olmuşlardır. Bu açıdan ey kavmim nidası çok derin anlamlar içeriyor. Bir defa ey kavmim ifadesiyle yaratılış amacından uzaklaşmaya yüz tutmuş topluma ve insan kitlelerine yönelik Rabbani bir müdahalenin başlangıç cümlesi olarak alabiliriz. Ey kavmim derken bu söz bir vicdan sızlaması, bir merhamet fışkırması, bir kurtuluş muştusu, bir umut aşısı, bir çözüm önerisi, bir gelecek uyarısı şeklinde gerçekleşiyor. Adeta tüm bu anlamları içeriyor. Kuruyan insanlık damarının hayat bulması için ilahi irade devreye giriyor. Hayat iksiri olan bir nefa üfleniyor. Bitkisel yaşam ünitesinde tutulan toplumlar için diriltici bir nefes oluveriyor birdenbire. İşte o zaman anlıyoruz ki gelen bütün peygamberlerin ortak derdi yozlaşan ve yoldan çıkan toplumları hakikate ve hidayete irşad etmektir. İnsanlar inkar ve isyan yolunu seçseler de Allah Azze ve Celle o insanlardan elini çekmiyor, Allah rahmet elini onlardan uzak tutmuyor. Ta ki o insanlar fıtratlarına dönsünler, akıllansınlar ve sakınsınlar diye. Ancak insanların çoğu fısk yolunu seçerler, gerçekleri görmemezlikten gelirler. Fakat bugün bize düşen sorumluluk ise, ey kavmim, tüm peygamberlerin ısrarla vurguladığı, dikkat çektiği, yoğunlaştığı ey kavmim hitabının bizim için, bugün için neye tekabül ettiğini tespit edebilmektir. Bu ifade üzerinden toplumu takip ve tahlil edebilmektir. Toplumsal sınavın boyutlarını idrak ederek daha doğru bir ifadeyle sorumluluk almaktır. Zaten vahye şahitliğimiz de bunu zorunlu kılmaktadır. Ey kavmim kelimesini irdelerken önce toplumların tabi tutulduğu toplumsal yasaları, sünnetullahı ve ortak kaderlerini doğru okumak gerekiyor. Vahyin öğretisinden çıkardığımız sonuç şudur. Toplumların çöküşünü ve tükenişini hazırlayan en önemli etmenler adeta şu dört kelimede saklıdır. Yani biz toplumların kaderini inceleyeceksek, öğreneceksek, toplumsal tefessühün, çöküşün, çözülmenin nedenlerini çok boyutlu irdeleyeceksek, özellikle toplumları, kitleleri bitiren şu dört unsurun oldukça etkileyici olduğunu görürüz. Nedir bunlar? Şu dört kelimeyi şimdi kısaca hatırlatayım. 1- zulüm, 2- tefrika, 3- kötülük, şer, 4- ahlaksızlık. Şimdi bu dört konuyu, dört başlığı, dört kelimeyi bir de Kur'an-ı Kerim'den hareketle ele almaya çalışalım. Kısa kısa. Evet, birinci kelimemiz neydi? Zulüm. Yani toplumların yok oluşa doğru sürüklenmesinde zulmün etkisi nedir, yeri nedir, payı nedir? Şimdi Allah'ın kitabına bakıyoruz değerli dinleyiciler. Bu konuda Hac suresi 48. ayete baktığımızda şunu görürüz. Estaizu billah. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ الظَّالِمَةِ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَاِلَيَّ الْمَصِيرِ Sadakallahu l-Azim. Nice ülkeler var ki zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim diyor Allah Azze ve Celle. Nice ülkeler var ki zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim. Sonunda onları yakaladım. İşlerini bitirdim. Dönüş yalnız banadır. İlahi kelamı dinledik. İlahi kriteri, kıstası gördük. Nasıl bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu ya da toplumların akıbetinin nasıl şekillendiğini bu ayet-i kerime bizlere öğretiyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'den de öğreniyoruz ki toplumların küfür üzere varlıklarını devam ettirmeleri mümkün ama zulüm üzerine süreklilik asla. El kufru yedum ve zulmü la yedum. Küfür uzun soluklu devam edebilir ama zulüm için bu söz konusu değil. Zulüm zirvede de olsa zevale uzak değildir. Toplumların hayatiyetini bitiren fiil zulme bulaşmış olmaları ve zamanla zulmü kanıksamalarıdır. Beterin beteri ise zalimin zulmü ile mazlumun duyarsızlığının buluşmuş olmasıdır. Toplumlar için esas felaket işte o zamandır. Yani toplumsal çöküşleri hızlandıran ve toplumları içten içe kemirip bitiren en korkunç virüs zulüm. Zulmün her türlüsünü düşüneceksiniz bu bağlamda. İkinci hastalık neydi? Tefrika. Bununla ilgili En'am suresi 159. ayete bakmamız yeterli olacaktır. Estaizu billah. İnnel lezine ferraku dinehum ve kanu şia'a. Leste minhum fi şey innema emruhum ilallah thumme yunebbi'uhum bima kanu yef'alun. Sadakallahul azim. Dinlerini fırka fırka edenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Bağı, buğuz, nifak, nefret, kin ve öfke ile değerleri ve doğruları ters yüz edenler toplumsal çatışmaların da tetikleyicisi, tahrip ve tahrif ehli olanlardır. Toplumsal tesanüdü ve teavuni katledenler de yine o tefrikacılardır. Haset ve husumet tohumlarını eken fesat odakları harici hiçbir düşmanın veremeyeceği zararı toplumlara verdiklerini görmekteyiz. Üçüncü problem neydi? Kötülük, münker, şer odakları. Bu hususla ilgili Maide suresi 79. ayete bakıyoruz. Estaizu billah. Kanu la yetenehevne an munkerin fealluh lebi'se ma kanu yef'alun. Sadakallahu'l-azim. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmezlerdi. Yapa geldikleri şey ne kötüdür. Onlar kötülüğe toleranslı olanlar. Kötülere hem toleranslı, kötülüklere ise lakayt ve vurdum duymaz olanlar. Bir toplumda kötülükler normalleşmeye, toplumsallaşmaya, hatta yasallaşmaya başladıktan sonra o toplumda köksüzleşme, kimliksizleşme, kişiliksizleşme, soysuzlaşma, kokuşma başını alıp gider. Kötülüklerin alkışlandığı, iyilerin dışlandığı bir dünyada şerrin, münkerin, fücurun önünü nasıl alabilirsiniz? Bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Ve en tehlikelisi, kötülüklerin emrediliyor olması, iyiliklerin yasaklanıyor olmasıdır. Dördüncü tehlike neydi? Toplumları çökerten ahlaksızlık. Bununla ilgili de özellikle Hud suresi 116. ayete bakmamız yeterli olacaktır. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجْرِم۪ينَ Sizden önceki asırlarda yeryüzünde insanları bozgunculuktan, fesattan, ahlaksızlıktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya, ancak onlardan yalnızca kurtardığımız pek az kimselerden başka yok. Zulmedenler ise kendileriyle şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve hep suçlu oldular ve hep mücrim kaldılar. Yeryüzünü arsızca, ahlaksızca ifsat edenlere karşı bir ahlak ayaklanması başlamadığı sürece göreceğiz ki batılın ömrü uzuyor. Fahşa, fücur, fısk, heva, münker, bağı, seyyiye, ism, dalal, şer, zulüm başını alıp gidiyor. Görünen o ki, başıboşluk, kural tanımazlık, değersizlik ve ahlaksızlık gittikçe normalleştiriliyor. Bireysel özgürlükler bağlamında çirkinlikler ve kirlilikler savunuluyor. Toplumların çöküşüne ve tükenişine neden olan söz konusu dört kelimeye karşı toplumların yükselişini, toplumların ıslahını, ihyasını, inşasını sağlayan ve besleyen dört temel faktör, dört kelime de şunlar olsa gerek. 1- Adalet, 2- Vahdet, 3- İhsan, iyilik, 4- Ahlak. Şimdi biz bugün konumuz itibariyle özellikle bu dört unsur üzerinden yalnızca ahlak üzerinde yoğunlaşacağız. Ahlak üzerinde durmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, ahlak eskilerin de tabiriyle, tanımlamasıyla insanın kendini idare etmenin sanatıdır. Tedbirun nefs derler buna. Ahlak, yeni ve eskimeyecek bir insanlık boyutudur. Nefsini, özünü, benliğini ve iradesini denetleyemeyen ve idare edemeyenlerin yeryüzünde nasıl bir ağırlıkları ve amaçları olabilir ki? Ya da böylelerinin inandırıcı olmaları beklenebilir mi? Kur'an'da ahlakın işleyişine baktığımızda iman ve salih amelle iç içelik arz ettiğini görürüz. Yani Kur'an'daki ahlakı inceleyiniz, iman ve salih amel bağlamında konu ele alınıyor. Ahlak, ibadet ayrışmazlığına tanık oluruz. Kitabı dikkatle okuyan herkes ahlaki ilkelerle imani ilkelerin ilintili olduğunu hemen fark edecektir. Akideden bağımsız olmayan bir ahlak karşımıza çıkacaktır. Ve bu ahlak ihtiyari değil, mecburidir, icbaridir. Toplumsal sonuçları ne olursa olsun, her mümin, her Müslüman ahlaklı olmak zorundadır. Bu ahlakın maslahatı, menfaati, getirisi olur ya da olmaz. Semeresi görülür veya görülmez. Birinci derecede belirleyici olan bu değildir. Mutlaka olması gereken bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Biliyoruz ki Kur'an salt bir ahlak kitabı değildir. Fakat muazzam bir ahlak sistemi oluşturacak bir özellik ve zenginlik arz etmektedir. Böyle bir boyut içermektedir. Kur'an ahlakı sadece önermiyor, üretiyor da. Bir ahlak ordusu inşa ediyordu Kur'an. Tevhid akidesini taşıyabilecek ahlaki bir donanım üzerinde duruyordu. Tabii ki bu ahlak da nereden besleniyordu? Akideden neş'et ediyordu. İlk Kur'an neslinin ahlaki duruşuna göz attığımızda şunu hemen fark edebiliriz. Kureyş müşrikleri ilk nesil Müslümanlar için, sahabe nesli için nasıl onları suçluyorlardı? Onlara mecnun diyebiliyorlardı. Kahin diye suçluyorlardı. Akılsız ayak takımı gibi küçümseyici ithamlarda sıkça bulunuyorlardı. Fakat en acımasız müşrikler bile o müminlere, o ilk nesil sahabe nesline hırsız, zalim, zani, fahişe, yalancı, hain ve ahlaksız diyemiyorlardı. Dilleri bunu söylemeye varmıyordu. Çünkü öyle net bir kimlikleri, öyle güçlü bir kişilikleri vardı ki bunun hilafına bir şey söylemek mümkün değildi. Dünün eşkıyası artık bugünün evliyasıydı. Bedeviler insanlığa medeniyet dersi veriyorlardı. Haramilikten sahabiliğe terfi etmişlerdi. Kimse bunun aksini iddia edemezdi. Bu konuda aksi iddialar onları gülünç durumda bırakacaktı. İnandırıcı olmayacaktı. Şimdi buradan hareketle günümüze bakıp şunu ifade etmek istiyorum. Tüm zamanların Müslümanların bekleyen sorumluluk da aynıdır. Bugün de Müslümanlara gerici, mürteci, fundamentalist, radikal, fanatik, köktenci suçlamasında bulunabilirler. Düşmanlarımız bunu yapabilir. Bu mümkün. Ama Müslümanlara soyguncu, hortumcu, talancı, yalancı, sahtekar, hilekar, dolandırıcı, ırz düşmanı diyemezler. Diyememelidirler. Ya da Müslümanlar böyle bir şeyi dedirtmemelidirler. Ahlaki temsiliyetteki gücümüz ve güzelliğimiz buna müsaade etmemelidir. Cesaret, cömertlik, mertlik, dürüstlük ismimizin sıfatı olmalıdır. Erdem, onur ve ahlakımızla bizden önce namımız yürümelidir. Ahlaki yüceliğimizle aleyhimizde tezgahlanan komploları ve kampanyaları boşa çıkartabilmeliyiz. Bunu başarabilmeliyiz. Yani ahlaki gücümüz, ahlaki derinliğimiz, zenginliğimiz bize yönelik kampanyaları, operasyonları, linç girişimlerini akamete uğratması lazım. Engellemesi lazım. Düşmanlarımıza karşı siyasi gücümüz yeterli olmayabilir. Askeri gücümüzle onlarla boy ölçemeyebiliriz. Buna takatimiz yetmeyebilir. Ama ahlaki gücümüzle onların hilelerini ve hesaplarını bozabilmeliyiz. Hani hatırlayıverin, Mekke'nin en azılı müşrikleri bile emanetlerini Muhammedül Emin'e teslim etmek durumunda değiller miydi? İşte bugün de o Muhammedül Emin'in ümmetül emini olmak bize düşüyor. Öyle ki cellatlarımız bile emanetlerini bize teslim edebilmelidirler. İşte o zaman ahlaki yapımızla, erdem ve onurumuzla kapalı yüreklerin kapılarını tıklayabiliriz. Tüm kalleşlikler kardeşlik duvarımıza çarpıp tuz buz oluverir o zaman. Bireyci, dünyacı, fırsatçı, çıkarcı, hazcı, acımasızların dünyasından sehavet ve merhamet ile yolumuza devam edebiliriz. Bize yönelik tüm hile, hinlik ve hainlikleri hilim ve hikmetle savabiliriz. Dostlar, Allah'ın terazisinde ahlakın ne kadar ağır bastığını biliyoruz. Düşmanlarımızın silahı ahlaksızlık olsa bile bizim cevabımız ahlak ve erdem olacak. Onlar çirkinlikleri, fahşayı, fucuru silah olarak bize karşı kullansalar bile bizim bu noktada düşmanın silahıyla silahlanıp da o seviyesizliğe düşme gibi bir çelişkimiz, bir tutarsızlığımız, bir zaafımız olamaz. Küçülemeyiz biz. İşte o zaman ahlakımızla öne çıkacağız. Güç, iktidar, fırsat bizde olsa bile bu bizde zorbalığa ve sömürüye neden olmayacak. Gücü sınırlayacak, gücü denetleyecek, terbiye edecek ahlaki değerlerimiz öne çıkacak. Cinnetin eşiğine gelmiş toplumsal travmaya, çıkar ilişkisine dayalı ekonomik dünyanın çarpıklığına ve doyumsuzluğuna, siyasetin seviyesizliğine, zorbaların tanrılaşma ve hayvanlaşma heveslerine karşı kalkış noktamız ahlak çağrısı olacaktır. Rahmet meltemleri estirmek, merhamet kanatlarını germek, adalet ve emniyet iklimini sunmak için bir ahlaki kalkış kaçınılmazdır. Evet, değerli dostlar, siyasal yozlaşma, sosyal kokuşma, ticari çürüme, ahlaki bir sorgulamayı zaruri kılıyor. Artık siyasete, ticarete, kültüre, düşünceye, sanata, edebiyata, sokağa, pazara, kamuya, tüm alanlara ve anlara ahlakı taşımak farz oldu. Tabii ki sessiz, sinik, teslimiyetçi, pasif bir ahlak değil. Sorgulayan, denetleyen, savunan bir ahlak sistemi. İtaati öğrettiği gibi itirazı da olan bir ahlak anlayışı. Hep evet efendimci değil, sırasınca hayır da diyebilen bir ahlak öğretisi bizimkisi. Modern dünyanın çıkmazlarında dik durmayı öğretecek bir erdem iklimi. Mistik ve silik değil, laik ve etik değil, kerim ve azim bir ahlaktır. Bizim vurgumuz, bizim derdimiz, bizim arayışımız. Evet, yüce bir ahlakla duruşunu netleştirmeyen, yürüyüşünü sürdürmeyenin ruhu yorgun, söylemi yavan, zemini de kaygandır. Dikkat edilirse, yolla dökülenlerin çoğunun nedeni, dökülmesinin, çözülmesinin nedeni, fikri zaafiyetlerden, hastalıklardan ziyade, ahlaki zaafiyetler, ahlaki hastalıklar olduğunu görmek mümkün olacaktır. Bu gerçekle karşı karşıya kalacağız. O zaman kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle tevhidden hareketle yola çıkanların tevhidi bir ahlak kuşanmaları, la ilahe illallah ahlakı üzerinde ciddiyetle, önemle durmaları gerekiyor. Benliklerimizi okşayan beğenilerin bizi şımartmasından ve şaşırtmasından endişe ediyorum. Kendimizi öncelediğimiz ve sadece kendimizi önemsediğimiz günden beridir ki ortak mücadele ruhu ve heyecanı kaybolmaya başladı. Zedelendi. Rüzgarımız zayıfladı ve tersten esen rüzgarlar bizi de etkilemeye başladı. Doğrusu ben yenilgiden korkmuyorum ama acelecilikten doğacak fevriliklerden, olumsuzluklardan oluşacak refeverandan çekiniyorum. Uzun soluklu bir seferi sürdürecek sabır ve sebattan yoksun kalmak bizler için en ciddi bir tehdittir. Aslında başaramamak önemli değil. Esas üzerinde durmamız, konuşmamız gereken başarının büyüsünün bizi bozmasından kaygılanıyorum. Siyasi başarıların nasıl baş döndürdüğüne, ticari kazanımların baştan çıkarıcı etkilerine az mı tanık olduk? Ve nice insanlarımızı bu zeminde kaybettik. O aşamalarda insanlarımız dökülmeye başladı. Büyümenin büyüsünü bozacak tevazu ve teenniye sahip miyiz? Güzelim değer ve doğrulara yönelik şüphe ve vesveseler salınırken ortaya, zihinler bulanırken, bunu savacak ihlas ve yakini kuşanıp kuşanamadığımıza yeniden bir bakmamız gerekiyor. Üzerine titrediğimiz ilkeler, yeni zamanların gerekliliklerine feda edilirken, savunma refleksimizi bilememiz ve kendimizi bu anlamda korumamız ve doğrularımız üzerinde daha bir ciddiyetle sebat etmemiz gerekiyor. Neden bunlar üzerinde bu kadar sıklıkla duruyorum? Gerçekten hareket ahlakı, cemaat ahlakı, birlikte hareket etme, kolektif bir ruhla iş yapma ahlakı oldukça önem arz ediyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını yetiştirirken 13 yıl Mekke'de öyle bir hareket bilinci ve ahlakıyla onları donattı ki Medine'ye geldikleri zaman artık İslam'ın tüm hükümlerini kolektif omuzlayıp kaldırabilecek bir kıvama gelmişlerdi. Artık bir medeniyeti gerçekleştirebilecek bir seviyeyi yakalamışlardı. Ama bunu kaldırabilecek ahlaki derinlik yoksa, tahammül, sabır, sebat, terbiye, disiplin, bu eğitim gerçekleşmemiş olsa idi, İslam'ı yüklenip de götürebilecek mecali kendilerinde bulamayacaklardı. İşte bugün bizi tehdit eden en önemli risklerin özellikle bu alanlarda kendini gösterdiğini görüyoruz. Her türlü aracı, alanı, yolu, yöntemi mübah ve meşru gören makyavalist anlayış, liberalist aklın, anlayışın doğruyu, güzeli, iyiyi öncelemesini ve bunun üzerinde direnmesini, sebat etmesini beklemek artık diyorum ki saf dillik olur. Böyle bir beklenti ile kendimizi avutmanın alemi yok. Bazı gerçekleri iyi görmemiz lazım. Artık dikkat ediniz, akıllılarımız en azından bir kısmı aklını nerede kullanıyor? Kurnazlıkların, hileciliğin, iş bitiriciliğin aracı haline getirdiler. Bilgi, bilim, Allah'ın nasip ettiği bilgi ve bilim, hamdin ve şükrün vesilesi olması gerekirken, bilim üzerinden, bilgi üzerinden, gururun, kibirin nasıl beslendiğini, gurur ve kibir vesilesi haline geldiğini hepimiz çok rahat bir şekilde müşahede edebiliriz. Sermaye, servet, ekonomik güç, kapital, şımarmanın ve sömürünün tetikleyicisi ise o zaman geçmiş kavimlerde refah içinde nimetlerle şımaranların akıbetine bakmak lazım. Özellikle hemen konuşmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi Hud suresi 116. ayette münkerle, refahla şımaranların, azgınlaşanların akıbetine Yüce Rabbimiz Kerim kitabında dikkatlerimizi çekmişti. Güç ve iktidar tekebbür ve tahakkümle sonuçlanıyorsa adalet ve ahlak ayak altı demektir. Evet, bunları bileceğiz. Bunların farkında olacağız. Ama şunu da bileceğiz. Tüm olumsuzluklara rağmen, yani ahlaksız bir sistemde, toplumda, zamanda, dünyada ahlaklı yaşamanın imkanı bizdedir. Umut bizde, sorumluluk bizde ve bu işin üstesinden gelebilme kapasite, imkan ve fırsat bizdedir. Bu açıdan yapmamız gereken şudur. Bir ahlak yürüyüşü başlatmalıyız. Ya da yürüyen ahlak olmalıyız. Ahlakı ayağa kaldırdığımız zaman nice kapalı kapıların bize açıldığını göreceğiz. Ahlak üzerinden yürekler arası köprüler o zaman kolayca örülecektir. Tabii ki burada hemen şunu da eklemek istiyorum. Bizim derdimiz ahlakçı olmak değil, ahlaklı olmaktır. Ahlakçı olmakla ahlaklı olmak farklı şeylerdir. Ahlak üzerinde hamaset yapmak, edebiyat yapmak, el aleme ahlaki noktada, diyelim ki aleme nizamat verirken, kendi iç dağınıklığımızı, iç çöküşümüzü görmemezlikten gelmek gerçekçi olmaz. İşte o zaman son bir soru şu soru aklımıza gelecek. Nasıl bir ahlak? Ve inneke la ala hulukin azim. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. Azim olan bir ahlak. Yüce olan, üstün olan bir ahlak. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendinin ifadesiyle innema bu'ithtu li utammima makarim al ahlak. Şüphesiz ben kerim ahlakı, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İşte bizdeki ahlak vurgusu amentu ile formüle edilen esasların oluşturduğu bir ahlak sistemidir. Şayet dinamik bir ibadi hayatı kurmaz, üstün bir ahlak kuşanmaz isek, o zaman hazlarımız ibadetleşmeye başlar, hevanın tutsağı oluruz. Çıkış yolumuz, özetleyecek olursak, bağlayacak olursak, takva ile tahkim edilmiş yüce bir ahlaktır. Rabbim bu ahlakla bu çağa yönelik, bu zamana yönelik, bugünkü insanlığa yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Ahlaki gücümüzle İslam'ın mesajını sürdürmeyi, misyonumuzun gereğini yerine getirmeyi bizleri kolaylaştırsın. Güzel ahlakımızla güzel bir iz, güzel bir intiba, güzel bir etki bırakmayı Rabbim bizlere kolaylaştırsın. Tekrardan gününüz mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olunuz.
0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Boomerang. Boomerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, İşte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken, tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sabahlar.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
12: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
0: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
16: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
18: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM.
20: www.ozelfm.net.
2: ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: özkonakkuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamlar.

0: Yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar efendim. Özel FM stüdyolarından Yeni Ufuklar programından hepinize selamlar, sevgiler. Evet kıymetli dinleyenler, Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Yeni bir programda, yeni bir konuyla sizlerin huzurundayız. Evet, Yeni Ufuklar programı, aile, çocuk ve eğitim programı. Efendim aileye dair, çocuk eğitimine dair, çocuklarımıza manevi değerler öğretmeye dair, anne babalara ilke ve rehber olabilecek bir takım hususları açıklama gayreti içerisinde bulunduğumuz program. Yeni Ufuklar programı. Sizlerle Yeni Ufuklar programını birlikte götürüyoruz. Mülahazalarımızı, değerlendirmelerimizi, öneri ve tavsiyelerimizi, dikkat çekici gördüğümüz bazı problemleri hususan işaret ederek biraz uygulamalı, biraz teorik anlamda çocuk eğitimi, gençlerle iletişim nasıl yapılmalı, ne şekilde ortaya konulmalı, efendim bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çaba ve gayreti göstermek durumundayız. Efendim anne baba olarak çocuklarının eğitimini önemseyen, onlara değer veren, onların en sağlıklı şekilde yetiştirilmesi çaba ve gayretini, arzusunu içinde hisseden annelerimiz, babalarımız, eğitimcilerimiz, efendim bu gayelerini gerçekleştirmek adına her şeyden öte öncelikli olarak kendisini yetiştirmelidir. Kendisini yetiştirmeyen anne baba çocuğunu yetiştiremez. Tekrar ifade etmek istiyorum. Kendisini yetiştirmeyen anne babalar çocuklarını yetiştiremezler. Çünkü insanın örnek olabilmesi, insanın rehber olabilmesi, insanın çocuğuna sağlıklı eğitimi verebilmesi her şeyden öte kendisinin donanımına bağlı bir durumdur. Donanıma sahip olmayan, gerekli ilke, yöntem ve hususları bilgi sahibi olmayan ve bu bilgi ve malumatı uygulama noktasına koyamayacak durumdaki anne babaların çocuklarını eğitebileceğini düşünmek ya da bu beklenti içerisinde olmak çok da sağlıklı bir düşünce olmasa gerek. O halde biz anne babalar her şeyden öte kendimizi yetiştirmeli, bir çocuk eğitimi noktasında, gençlerle iletişim noktasında gerekli donanımlara sahip olabilmek için çaba ve gayret sarf etmek zorundayız. Çaba ve gayretimizi ortaya koymak durumundayız. Aksi takdirde, efendim ben nerede hata yaptım? Niçin benim evladım böyle davranıyor? Niçin benim sözümü dinlemiyor? Niçin ibadetlerden bu kadar uzak bir evladım var? Bunun telafisi yok mu? Ya da ben niçin daha önce doğruları öğrenip çocuğumu eğitme adına çaba ve gayret sarf etmedim demek istemiyorsak, bu duruma düşmek istemiyorsak, efendim anneler babalar olarak hemen çocuklarımızı nasıl iyi yetiştireceğimiz noktasında her şeyden öte kendimizi yetiştirme çaba ve gayret içerisinde girmeli ve bu noktada elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Ancak bunu yaparsak, bu amaç ve gaye doğrultusunda hareket edersek, İşte çocuklarımıza o zaman bazı değerleri daha güzel öğretebiliriz, sevdirebiliriz, benimsetebiliriz. Bizler anne babalar olarak çocuklarımızla olan iletişimimizin boyutlarını sahip olduğumuz malumata arka planda bizim dünyamızda var olan ama bilinçli ama bilinçsiz eğitim ilkelerine bağlı olarak gerçekleştiririz. Şu var ki bizlerin zihin dünyasında kendisinde yer tutmuş ya da kendi çerçevesinde oluşmuş eğitim ilkeleri, yöntemleri, yaklaşım ve davranış biçimleri her zaman sağlıklı olmak durumunda değildir. Bazen biz anne babalar eğitim sergiliyoruz, çocuklarımıza doğruları öğretiyoruz zannıyla hareket ederken maalesef sergilediğimiz davranış ve yaklaşım çocuklarımızı doğruya yöneltmek yerine bilakis anlamsız ifadeleri, anlamsız noktalara götürecek, yanlışlara yöneltecek unsurları içermektedir. O halde asıl olan zihnimizde, dünyamızda var olan ilkelerin en sağlıklı biçimde değiştirilmesi, varsa eğer yanlışlıkların, varsa eğer problemlerin, bunların ortadan kaldırılabilmesi için biz anne babaların kendimizi yetiştirmesi, çocuk eğitimi, gençlerle iletişim açısından birinci temel ilkemizdir. Efendim bu hakikati ne kadar gerçekleştirebilir, bu hakikati ne kadar çok uygulayabilirsek o derece çocuklarımızın eğitiminde, çocuklarımızın arzulanan noktaya gelmesinde bize yardımcı olacaktır. Şu var ki eğitimde denge, anne babanın dengeli olması, ölçülü hareket etmesi son derece önemlidir. Her noktada. Efendim denge dinimizin temel hususiyetidir. Dengeli olmak, vasat ümmet olmak tabiri vardır ya, Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hangi meselede, hangi hususta, hangi olayda, hangi durumda olursa olsun hep ortayı bulabilmek, dengeli yaklaşımı sergileyebilmek ve bu doğrultuda hareket edebilmek. Efendim iyiliğe yöneltirken, kötülükten sakındırırken denge, ibadetlere alıştırırken çocuğun yaş, konum, durum ve psikolojisine uygun bir denge, çocuğunuza bir takım doğruları, ahlaki kavramları öğretirken denge, denge her zaman denge. Efendim anne baba dengeliyse çocuğuna dengeli eğitim verir. Şu noktada yapmamız gereken kendi dengelerimizin hakikatlerle ne kadar mutabık olup olmadığı meselesidir. Bizim sahip olduğumuz dengeler acaba hakikate uygun, hakikate muvafık anlayışlar mıdır, zihniyetlerin kendisi midir? Yoksa bizim doğru olarak kabul ettiğimiz, denge unsuru olarak gördüğümüz inançlarımız eğitim anlayışı açısından problemli ve sorunlu yaklaşımlar mıdır? Önce bunu kendi zihin dünyamızda netleştirmeli, sonra çocuklarımıza o doğrular çerçevesinde yaklaşmalıyız. Çocuğunuzun eğitiminde şunu hiçbir zaman unutmayın ki, çocuğunuzun size olan güvenini sarsmamalısınız. Anne babasına güveni sarsılan, güven duymayan çocuğun anne babasının öğretilerine, anne babasının açıklamalarına ve tavsiyelerine uyması beklenemez. Zahiren anne babasından korkan çocuğun onun tavsiyelerine uyar gibi yapması, isteklerini gerçekleştiriyor gibi davranması durumu maalesef istenilen davranışları gerçekleştirme durumu olarak tarif ettiğimiz eğitim anlamına gelmemektedir. Çocuk arzu etmediği davranışları sadece ama sadece anne babaya göstermek için onun gördüğü yerlerde yapıyorsa, istendik davranış biçimleri çocukta geliştirilmemiş demektir. Yani çocuk eğitimini almamış demektir. Hatta ve hatta çocuğun sergilediği bu iki yüzlü yaklaşıma bağlı olarak bizler ciddi bir problemle karşı karşıyayız demektir. Bu noktada her şeyden önce çocuğun bize karşı yaklaşımı, bakışında, bakış açısında çocuğun güven duygularının sağlamlaştırılması ve anne, baba, eğitimciye karşı çocukta güven duygularının hakim olması gerekir. Çocuğun güven duygularını neler yıpratır, neler çocuğun güven duygularını ortadan kaldırır? Bunlar üzerinde durmak gerekirse şunu hemen ifade edelim. Anne baba, çocuklarının kendileri için bir anlamda müfettiş olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Emin olun, sizin küçücük dediğiniz yavrularınız bile sizin yaptığınız davranışları ciddi anlamda müzakere ederler, zihin dünyalarında değerlendirir, yorumlarlar. Siz çocuğunuza yapmayın diye yaptığınız davranış ve uyarıları bir gün olur.

biz söylediğimizi yapacağız ve gerçekleştireceğiz. Diğer yandan tutarlı davranışlar sergilemeliyiz çocuklarımıza karşı. Eğer tutarlılık söz konusu değilse çocuğun bize karşı olan güveni de sarsılacaktır. Çocuğumuzun yaptığı kendince güzel bir davranışa bir gün olumlu cevap verirken, onu takdir eder, tebrik eder, onu sevip okşarken, bir diğer gün aynı davranışına ceza ile mukabelede bulunursak, efendim çocuğun bize karşı güveni sarsılacak ve bizim açımızdan neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemeyeceği, anlamayacağı için bizim hiçbir söz ve davranışımıza ciddi anlamda itibar etmeyecek ve bir takım problemlerle çocuk karşı karşıya kalacaktır. O halde her şeyden önce çocuğumuzun dünyasında bize karşı var olan güveni sarsmamalıyız. Onu sarsmamak adına önce söylediklerimizi kendimiz gerçekleştirmeli, yerine getirmeli, yapmalı ve uygulamalı. Sonrasında ise tutarsız söz ve davranışlardan uzak durmalıyız. Eğer bu gerçekleri uygulayabilirsek çocuğumuzun bize karşı olan güven duygularında problemlerin olmayacağını, çocuklarımızın bize karşı güven duygularının sağlıklı bir şekilde devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii çocuklar küçük yaştan itibaren anne babayla yaşadıkları için hani yakın aile ortamı içerisinde bazen istenmeyen sorunlar, sıkıntılar, anne babanın yanlışları, yanlış davranışları, çocuğun sergilediği problemli davranışlara mukabil anne babanın tepkileri ve aile içerisinde zaman zaman sıkıntılar söz konusu olur. Çocuk yaramazlık yapar, anne baba kızar, anne babanın davranışlarına çocuk küser, anne baba arasında bazen özellikle yaş büyüdükçe, ergenlik çağlarına geldikçe, yetişkinlik dönemine geldikçe çocuk anne arasında, çocuk baba arasında buzlu yollar biraz daha fazlalaşır. Araya engeller girer, çocuk ve aile arasında iletişim kopukluğu ciddi anlamda yaşanmaya başlanır. Öyle ki çocuk ve aile arasında buzlar vardır, hatta buzullar vardır. Onlar çözülmeden artık anne babanın çocuğunu eğitmesi, anne babanın çocuğunu doğruya yönlendirmesi, anne babanın çocuğunu hakikatleri kavrayan ve benimseyen bir fert haline getirmesi çok kolay olmayacaktır. Bu yüzden eğer evlatlarımızla aramızda buzullar varsa, engeller varsa, her şeyden ama her şeyden önce çocuklarımızla aramızdaki bu soğukluğu ortadan kaldırmalıyız. Onu ortadan kaldırmak için çaba ve gayret sarf etmeliyiz. Aksi takdirde çocuğumuzu eğitmek, ona doğruları göstermek ve öğretmek noktasında yapacağımız bütün çaba ve gayretler, beyhude çabalar, anlamsız gayretler olacak ve maalesef istenilen sonuca ulaşmak mümkün olmayacaktır. Aile çocuk arasında sorunların temel kaynaklarından birisi de dinlemeyi öğrenmeyişimiz ve dinlemeyi öğretmeyişimizdir. Tabii biz çocuğumuza bir şey anlatırken, evladım beni dinle, niçin beni dinlemiyorsun, niçin gözlerin başka tarafa bakıyor, niçin ilgisiz davranıyorsun gibi uyarıları, eleştirileri sık sık yöneltiriz. Ama bunu söyleyen bizler çoğu zaman söylediğimizi ne eşimize karşı ne de çocuklarımıza karşı uygularız. Biz öyle söylesek dahi onların bizi dinleme noktasındaki zafiyetlerimizi tespit etmesi, bizim onları dinlemeyişimiz onlar açısından problem olarak görülmektedir. O halde çocuklarını eğitmek isteyen anne babalar, her şeyden önce çocuğunuza dinlemeyi öğretmelisiniz. Ona dinlemeyi öğretebilmek için sizler, yani bizler anne babalar, dinlemeyi öğrenmeliyiz. Çocuklarımızı, eşimizi, dostumuzu konuştuğu zaman nasıl dinlenilmesi gerektiğini, hiç istemediğimiz, hoşlanmadığımız, arzulamadığımız, hatta bize yöneltilen eleştiri ve tenkitler dahi olsa onları nasıl dinleyeceğimizi, nasıl dinlememiz gerektiğini uygulamalı olarak çocuklarımıza göstermiş olmalıyız. Efendim bunu ders mahiyetinde değil, gündelik yaşam içerisinde, gündelik hayat içerisinde karşılaştığımız durumlarda çocuğumuzun "Aa bak anneme filanca kişi şöyle dedi ama annem buna rağmen onu soğukkanlılıkla dinliyor ve gerekli cevabı veriyor" diyerek çocuğumuzun kendi dünyasında dinlemeyi öğrenmesini sağlayacağız. Bizler çocuklarımızı dinleyeceğiz. Çocuklarımız bunun sonrasında bizi dinleyecektir. Aksi takdirde dinlemeyi öğrenmeyen, dinlemeyi bilmeyen ve bu hakikati uygulamayan anne babalar çocuklarına dinlemeyi öğretemezler. Dinlemeyi bilmeyen çocuğu ise eğitmek mümkün değildir. Dinlemeyen, işitmeyen, söylenenlere kulak asmayan bir kimsenin doğruları bulması ve kabul etmesi mümkün değildir. Değilmiş inkar eden o kimselerin Kur'an'da çokça vurgulanır inkar sebeplerinden birisi kulak vermeyişleri, dinlemeyişleri. İşte çocuklarımıza bazı değerler öğretmek, onları doğrulara yönlendirmek, onları hak ve

kat yolcusu yapabilmek adına dinlemeyi öğretmeliyiz. Tekrar ediyorum, çocuklarımıza dinlemeyi öğretmek her şeyden önce biz anne babaların dinlemeyi öğrenmesine bağlıdır. Diğer yandan biz çocuklarımızı çoğu zaman önemsemeyiz. Onların sözlerini, davranışlarının hangi anlamı ifade ettiğini, onların ruh dünyasında hangi manaların dolaştığını, nasıl bir iç dünyaya sahip olduklarını çoğu zaman merak etmeyiz. Çocuktur canım, onun dünyası mı olur? Çocuktur canım, ne düşünürse düşünsün gibi yaklaşımlar maalesef ama maalesef zaman zaman bizde kendisini göstermektedir. Efendim, çocuk da olsa, küçük de olsa onlar büyümüş, küçülmüş birer insan gibidirler. Onların da duyguları vardır. Onların da bir dünyası vardır. Onlar iç dünyalarında belki bizim farkında olmadığımız, birbirinden farklı öyle duyguları yaşarlar, hissederler, onunla üzülür, onunla sevinirler ki bizim için değersiz pek çok mesele onların hayatının gayesi olabilir. Sizin için sıradan bir çikolata bazen çocuğun o gün mutlu olmasını sağlayacak önemli bir unsurdur. Ya da çocuğun başının bir defa okşanması, sevgiyle gözlerine bakılması, ellerinin tutulması, kucağınıza alıp bir defa yavrum, evladım denilmesi çocuğun dünyasında çok farklı anlamlar uyandıracaktır. O halde çocuklarımızın herhangi bir meselede, bir durum karşısında emir ve yasaklarımıza mukabil nasıl ruh dünyasına sahip olabildiklerini, onların duygulanımları açısından bunun nasıl etki yaptığını ciddi anlamda anlamaya çalışmalıyız. Yani söylediğimiz sözün, yaptığımız davranışın, bağırmalarımızın, sevmelerimizin, onları uyarmalarımızın, eleştirmelerimizin ya da takdirlerimizin onları nasıl etkilediğini, onların duygusal dünyasında nasıl bir iz bıraktığını anlamaya çalışmalıyız. Efendim, biz onları anlamaya çalışmazsak onlar bizi anlamaya çalışmaz. Anlaşılmayan çocuk anlamaya çalışmaz. Anlamayı öğrenmeyen çocuk, görmeyen çocuk, anne babasından bunu yaşamayan çocuk başkasını anlamak istemez. Hep ben merkezci yaklaşır. Hep kendi istediği gibi anlar, kendi istediği gibi anlamlandırır, kendi istediği gibi yorumlar. Halbuki biliyorsunuz içinde yaşadığımız şu hayatta, bu sosyal yaşam içerisinde insanlar arasındaki problemlerin belki de temel kaynağı birbirimizi anlamayışımız, anlamak istemeyişimiz ve birbirimizin duygularını göz önüne almayışımızdır. Hep kendi penceremizden bakarız. Hep bize görünen şekliyle olayları ve durumları değerlendiririz. Ve buna göre yorumlarız insanları ve davranışlarını. Sonra kendi dünyamızdaki bu duyguların sonrasında insanları bazen eleştirir, bazen insanlara küseriz. Halbuki amaç iletişimse, amaç insanlar arasında irtibat kurmaksa, amaç çocuklarımıza doğruyu öğretebilmekse, amaç çocuklarımızın manevi dünyasını zenginleştirme adına neler yapabileceğimiz üzerinde durmaksa, o halde lütfen buyurun, çocuklarımızın duygularını anlamaya çalışalım. Bunun için çaba ve gayret sarf edelim. Ne kadar çok onları anlamaya çalışırsak, onları ne kadar çok anlarsak, onları yönlendirme, onlara doğruyu gösterme, hata ve yanlışlardan uzak tutma noktasında o derece başarı sağlayabiliriz. Kıymetli dinleyenler, muhatabınızın iç dünyasında hangi manaların olduğunu bilirseniz, onun ne düşündüğünü, konuştuğunuz, söylediğiniz sözü ya da sergilediğiniz davranışı nasıl yorumladığını bilirseniz, onun doğru veya yanlış anlamaları noktasında düzeltmeleri yapmanız mümkün olacaktır. Doğru anlaşıldığınızı düşünürken yanlış anlaşılmışsanız, bu yanlış anlamayı düzeltmek için muhatabınızı tanımalısınız. Muhatabınızın yanlış anladığını anlayabilmelisiniz. Onun hangi duygulara yenilmiş durumda olduğunu bilmelisiniz. İşte çocuklarımızın eğitimi açısından, çocuklarımıza manevi değerleri benimsetme noktasında onların hangi duygulanım içerisinde olduklarını, hangi duygular yaşadıklarını, olaya, duruma ve meselelere nasıl yaklaştıklarını bilmeliyiz. Eğer bu konuda bilgi sahibi olmazsak, onları anlayamazsak, muhatabımızı tanımazsak, onları irşad etmemiz, onlara doğruları ve gerçekleri göstermemiz, iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmemiz maalesef ama maalesef çok mümkün olmayacaktır. O halde önce muhatabı tanımak, muhatabımız çocuksa ve mesele çocuk eğitimi ise, mesele gençlerle iletişim ise, mesele gençleri doğruya yönlendirmek, yanlışlardan uzaklaştırmaksa, efendim önce onları,
onların duygularını, onların hislerini, onların ruh dünyalarını anlamaya çalışmalıyız. Ne kadar çok bunu gerçekleştirebilirsek o derece başarıya biraz daha yaklaşmış oluruz. Hepimizin arzusu bu değil mi kıymetli dinleyenler? Çocuklarımızın manevi gelişimini, çocuklarımızın ahlaki değerlerle değerlenmesini sağlamak bizim asıl amacımız, asıl gayemiz değil mi? O halde buyurun lütfen. Önce çocuklarımızın duygularını, onların hislerini, onların iç dünyalarında yaşadıkları mutlulukları, sıkıntıları, olaylara ve durumlara nasıl baktıklarını anlamaya çalışalım. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde artık çocuklarımızla iletişim kurma noktasında başarılı bir davranış sergileyebiliriz. Sonuca ulaşma noktasında ciddi adım atmış oluruz. Efendim, çocuklarımız her ne kadar çocuk olsa da onların duygularının olduğunu, onların anlama biçimlerinin bizden farklı olabileceğini bilmeli ve onları anlamak için, onları anlayabilmek için çaba ve gayret sarf etmeliyiz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, çocuklarımızla iletişim kurmak, gençlerimizle irtibat içerisinde olabilmek, onları en güzel şekilde eğitebilmek dedik. Bazı temel ilkeleri bilmek ve bunları uygulamaya bağlıdır. Dedik ki çocuklarımızı yetiştirmek için her şeyden önce kendimizi eğitmeliyiz, kendimizi yetiştirmeliyiz. Sonra dengeli olmayı öğrenmeli ve çocuklarımızın güven duygularını, hususan bize karşı olan güvenlerini sarsmamalıyız. Aramızda varsa problemler, buzullar, engeller, onları ortadan kaldırmanın yollarına bakmalıyız. Ve dinlemeyi öğrenmeli, çocuklarımıza dinlemeyi öğretmeliyiz. Hepsinden önemlisi çocuklarımızın duygularını anlamaya çalışmalıyız. Çocuklarımızın dünyasına girebilmeliyiz. Onların ruh dünyasında hangi anlamların var olduğunu, onların olayları, durumları, meseleleri, bizim istek ve arzularımızı nasıl algıladıklarını, nasıl değerlendirdiklerini öğrenme çaba ve gayret içerisinde olmalıyız. Efendim, anne baba olmak zordur. Annelik babalık görevini yerine getirmek zaten zor bir durumdur. Düşünün, karşınızda minicik bir çocuk var. Çoğu zaman sözden anlamaz, durdan anlamaz, sabrımızı zorlar, ev işleri, aile işleri, aileler arasında zaten yaşanan bir takım sıkıntılar ve sonrasında çocuk ya da çocuklar. Efendim, sabrımızın sonu gelir. Artık dayanamaz oluruz. Öfke duygularımız kabarır, kabarır, bir an gelir, artık çocuklarımıza patlamaya zorunda kalırız. Öfke duyguları bizi sarmıştır, bizi esir almıştır. O anda ne çocuğumuzun nasıl etkileneceğini düşünür, ne de yaptığımız davranışın ne kadar problemli olduğunu görebiliriz. Efendim, ne olursa olsun, hangi durumla karşı karşıya kalarsak kalalım, hangi sıkıntıyı yaşamak durumunda olursak olalım, lütfen öfkemizi kontrol etmeyi öğrenelim. Biz anneyiz, biz babayız, biz eğitimciyiz. Eğitimi sağlıklı temeller üzerine bina edebilmek için her şeyden önemli çocuklara karşı hep tutarlı bir yaklaşım sergilemek zorundayız. İşte bu tutarlı yaklaşımı sergileyebilmenin unsurlarından birisi de öfkeli anlarımızda yanlış yapacağımızı bilmekten geçer. Öfke insanın aklı selimini götürür. Öfke insanı yanlışa sürükler. Öfke insanı akli düşüncelerin ötesinde duygularla hareket etmeye zorlar. Buna bağlı olarak da öfkeli insan çoğu zaman yanlış yapar. Öfkeyle insan başkasına vurur, darbeder, öldürür. Öfkeyle insan suç işler, günah işler. O halde öfke durumunda öfke kontrolünü yapabilmek, sabırlı olabilmek, öfke duygularının ortaya çıkaracağı sorunları, problemleri ortadan kaldırabilmek son derece önemlidir. Efendim, çocuklarımızı eğer sağlıklı bir şekilde eğitmek istiyorsak, öfkeliyken sergileyeceğimiz davranışlar, söyleyeceğimiz sözlerin çoğu zaman problemli olabileceğinin bilincinde olarak kendimizde o öfke problemini yenmeye çalışmalı. Bu gibi durumlarda neler yapacağımızı, nasıl sakinleşeceğimizi iyice tespit etmeli ve öfke anında bunları hatırlamalıyız. Çünkü öfkeyle yaptığımız bazı davranışlar çocuklarımızı soğutabilir. Öfkeyle yaptığımız davranışlar yanlış olacaktır. Yanlış olduğu zaman da o güne kadar hep sağlıklı yaptığımız, hep ortaya koyduğumuz çaba ve gayretlerimizin beyhude olmasına sebep olacaktır. Çaba gayretlerin boşa gitmesine sebep olacaktır. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Hepimiz arzu ederiz ki o güne kadar harcadığımız, o güne kadar ortaya koyduğumuz o çaba ve gayret boşa gitmesin. Ama bunun için lütfen çocuklarımızla olan iletişimimizde insani unsurlar bağlamında öfkelensek dahi
Bu öfkeyi kontrol altına almalı. Çocuğumuza kızmamız gerekiyorsa, çocuğumuzu uyarmamız gerekiyorsa, çocuğumuza her neyi söylememiz gerekiyorsa, öfkeli anımızda değil, öfkemiz geçtikten sonra yapmalıyız. Gerekirse ceza mı verilmeli? Cezayı öfkeli anımızda değil, biraz daha kendimize geldiğimiz zaman nasıl bir yaptırım uygulayacağımızı düşünerek yapmalıyız. Çünkü öfke anında yapılan davranışlar, söylenen sözler kırıcıdır. Yanlışlara, problemlere, hatalara yol açan ciddi sıkıntıdır öfke hali, öfkeli olma durumu. Efendim, çocuklarımızın bizlerle olan iletişiminde bazı problemler, bazı sıkıntılar söz konusu. Belki çocuklardan değil de biz anne babalardan kaynaklanan problemdir desek efendim mübalağa sayılmaz. Çoğu zaman bizler çocuklarımızı hep yok sayarız. Onların varlığını düşünmeyiz, kabul etmeyiz bile. Çocuklarımız yoktur. Çocuklarımız hiçbir şey söyleyemez. Çocuklarımız yorum yapamaz. Çocuklarımız düşüncelerini dile getiremez. Çünkü çocuklarımız bizim karşımızda yoktur. Halbuki bu anlayış, bu yaklaşım peygamberi uygulama değildir. Hazreti Peygamber'in sünnetinde bu yoktur. Hazreti Peygamber çocukları dinler, çocuklarla muhatap olur. Her gördüğü çocuğa selam verir, selamla mukabele eder. Hepimiz biliriz, yavru bir kuşu ölen çocuğu ziyaret ederek, taziye ziyaretinde bulunarak ona başsağlığı dilemiştir Peygamber Efendimiz. Bakınız, çocuğu muhatap alıyor. Çocukla karşılıklı bir iletişime giriyor. O halde çocuğun duygularını dinliyor. Çocuğu konuşturuyor. Ne hissettiğini soruyor. Ve sonrasında işte o yüceler yücesi Peygamber seviliyor. Değer görüyor. Dil görüyor. Çocuklar açısından, çocuklar tarafından bile seviliyor. Şimdi biz kendimize bakalım. Herhangi bir durumda çocuğumuz bir açıklama yapmaya kalksa, bir soru sorduğumuz zaman cevap vermeye tevessül etse, sus bakalım evladım, bir de cevap veriyorsun utanmadan diye çocuğumuzun cevabının önüne kesiyoruz. Belki çocuğumuz o an bize yanlış gelen bir davranış sergilemiştir ama çocuk onu anlatmaya çalışıyorsa, sebep ve gerekçelerini ortaya koyma gayreti içerisindeyse, onu birazcık dinlemeye ne dersiniz? Ya da çocuklarımızı biraz daha konuşmaya, cesaretlendirmeye ne dersiniz? En azından çocuk kendisini ifade eder. En azından çocuğumuzun o ifade biçiminden hareketle doğru mu yanlış mı düşündüğünü, amacının iyi mi kötü mü olduğunu anlayabiliriz. Ama buna izin vermeden, buna müsaade etmeden, çocuğumuzun hangi davranış biçiminin için yaptığını anlamadan çocuğumuzun yanlışlarını ortadan kaldıramayız. O halde çocuklarımızın konuşmalarına imkan tanımak, çocuklarımızın sorduğumuz sorulara cevap vermelerini sağlamak ve bu doğrultuda hareket etmek bizim için, biz anne babalar için son derece önemlidir. Efendim, bu konuyu da hiçbir zaman hatırdan uzak tutmayalım. Evet, biz çocuklarımızla devamlı beraber olduğumuz için, çok sık beraber olduğumuz için bu birliktelik içerisinde bazen birbirine benzer durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Anne baba, anne baba olsa da, ne kadar bilgili, birikimli, kültürlü olsa da, kendisinin de zaman zaman yanlış yapabileceğini, kendisinin de hatalarla muallel olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Hiçbir insan, dolayısıyla hiçbir anne baba dört dörtlük değildir. Her anne, her baba yanlış yapabilir, hatalı davranabilir, çocuğuna haksızlık yapabilir, çocuğuna karşı yanlış davranışlar sergileyebilir. Bu insan olmanın gereğidir. Bu insan olmanın sonucudur. Bu yeryüzünde imtihan için gönderilen, fıtratı iyiye ve kötüye meyil olan insanın genel vasfıdır. Bu vasıflar içerisinde bu gerçekleri kabul etmenin yanında kabul etmemiz gereken bir diğer gerçek, yanlışlarımızdan bir şeyler öğrenmemiz gerektiği gerçeğidir. Yanlış yaparız, yanlış uygulamalar ortaya koyabiliriz, yanlış davranışlar sergileyebiliriz. Ama bu yanlışlardan yanlışlarımızı görebilmek ve yanlışlardan dönmek gayreti ve çabası içerisinde olmak, ben anneyim, ben babayım, ben yanlış yapmam düşüncesini bir tarafa bırakarak biraz daha mütevazi olmak, insan olduğumuzu hatırlamak son derece önemlidir. Çünkü hepimiz yanlışlık yaparız, yanlış davranışlar sergileriz. Böyle durumlarda gerekirse çocuğumuzu karşımıza alıp özür dileyebilmeliyiz. Evladım, hani ben sana kızdım ya, orada ben seni yanlış anlamışım, gerçekten sen orada haklıymışsın, özür dilerim, ben hata yaptım demek. İnanın, ne anne baba otoritesini sarsar, ne de çocuğunuzu şımartır. Bilakis çocuğunuzun size karşı olan saygısı ve sevgisi artar. Ve şunu der: benim annem, benim babam hakkaniyet ölçülerine uyuyor, hep bana haksızlık yapmıyor, beni anlamaya çalışıyor, yanlış yaptığı zaman da bu yanlışını ifade ediyor diyerek çocuk bundan memnuniyet duyar.
ve bu memnuniyetini bir şekilde sonraki süreçte mutlaka gösterir. Böyle bir davranışla anne baba otoritesi yıkılmaz. Çocuklar karşısında otoritenizi kaybetmezsiniz. Çocuklarınızın size saygısızlığı artmaz. Ama şu var ki anne ve baba olmak dikkatli olmayı gerektirir. Mümkün mertebe yanlış yapmamak için, doğruları yapmak için söyleyeceğimiz söz, sergileyeceğimiz davranıştan önce iyice düşünmek ve bilinçli hareket etmek son derece önemlidir. İyice düşünmek, karar vermek. Çünkü yapılan davranışın, söylenilen sözün dönüşü mümkün değildir. Her ne kadar özür dilesek dahi. O halde bize düşen, yapmamız gereken şey sergileyeceğimiz davranışları, söyleyeceğimiz sözleri akıl süzgecinden geçirerek bilinçli bir şekilde serdetmek, ortaya koymaktır. Bu şekilde davranırsak hem daha az yanlış yapmış olacağız hem de bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmamış olacağız. Hepimiz insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Hata yapan biz, muhatap çocuklarımız olabilir. Bunun da son derece normal olduğunu bilmeli. Özür dileyerek çocuğumuza bunu gösterebilmeli. Ve bu şekilde çocuğumuza da pek çok şey öğrettiğimizin bilincinde olmalıyız. Evet, bir taraftan bizler yanlışlık yaparken çocuklarımız da diğer taraftan yanlışlıklar yapabilir. Yanlış davranışlar sergileyebilir, hatalı durumları söz konusu olabilir. İşte bu gibi durumlarda çocuklarımıza da pişmanlık duyabilmelerini, pişmanlıklarını sergilemelerini öğretmeliyiz. Her şeyden önce bunu yaparken bizler aynı durumda kendimiz bu davranışı sergileyerek çocuklarımıza bunu öğretmiş ve göstermiş olacağız. Bir anne, bir baba çocuğuna, eşine, yakınlarına karşı yaptığı yanlıştan dolayı pişmanlık duyuyor ve bunu sergileyebiliyorsa çocuk açısından bu güzel bir örnektir. Aynı şey artık çocuğun kendi dünyasında, insanlarla olan iletişiminde, anne babasıyla olan iletişiminde ortaya koymasını sağlayacak bir durumdur. Çocuk annesinde, babasında bunu gördüğü zaman demek ki yanlış yapan, pişmanlık duyan insan bunu ifade edebiliyor. Ben de ifade etmeliyim diyecek. Gerektiği zaman anne babasının karşısına geçip yaptığı pişmanlıktan dolayı özür dileyecek. Yaptığı hatayı anladığını ifade edecektir. İşte bu noktada anne babaların çocuklarına karşı yaklaşımları, onun pişmanlık durumunu nasıl değerlendirmeleri gerektiğini bilmeleri gerekir. Eğer çocuğunuz gerçekten yaptığı bir yaramazlık, bir hata, bir yanlış davranış sonucunda gelmiş, samimi bir şekilde size karşı duygularını ifade ediyor, pişmanlığını ortaya koyuyorsa, lütfen böyle durumlarda çocuğun bu pişmanlığını tasdik edelim, onu anladığımızı ifade edelim. Ve bir daha yapmadığı takdirde onu affettiğimizi, affedeceğimizi söyleyelim. Eğer çocuğumuz bu güzel hasleti gösterebilmişse çocuğumuzla alay etmeyelim. Ben sana demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Şöyle veya böyle bir takım yorumlarla çocuğumuzu rencide etmemeliyiz. Çocuğumuz büyük bir kemali davranış sergiliyor. Kemalatlı bir davranışı ortaya koyuyor. Ahlaki olan bir yaklaşım sergiliyor. Bundan mutlu olalım. Bundan sevinelim ve çocuğumuzu takdir etmeyi bilelim. Eğer çocuğumuz pişmanlığını ifade edebiliyorsa güzel bir haslettir. Ondaki bu hasletin silinmesini, kaldırılmasını, unutulmasını zannederim hiçbir anne baba istemez. İstemesek de maalesef tavırlarımızla, davranışımızla, sözlerimizle buna sebep olabilmekteyiz. Bu yüzden lütfen ama lütfen çocuklarımız yanlış yaptıkları zaman pişmanlık duyuyor ve bunu ortaya koyabiliyorlarsa bu noktada çocuklarımızı çok fazla ezmeyelim, eleştirmeyelim ki çocuğumuz sonraki yanlışlarında, sonraki hatalarında da aynı pişmanlığı gösterebilsin. Bunu sergileme vasfını kendisinde bulsun ve bu şekilde hayatına devam etsin. Evet, çocuklarımız pişmanlık duygusunu ortaya koyabilmeleri için, bu güzel davranışı sergileyebilmeleri noktasında onların dürüstlüğü bilmeleri ve dürüst olmaları son derece önemlidir. Efendim, çocuklarımıza dürüstlüğü öğretirsek, ki bu dürüstlüğü öğretmek dürüst bir anne babanın yapabileceği bir şeydir. Dürüst olan anne baba çocuğuna dürüstlüğü öğretebilir, dürüstlüğü gösterebilir. İşte çocuklarımız dürüst davranışlar sergilemeye başlamışsa, zararını olduğunu bile bile kalkıp yaptığı yanlışını ortaya koyabiliyor, dürüstçe bunu ifade edebiliyorsa, onları dürüst oldukları bu gibi durumlarda teşvik etmeliyiz, tebrik etmeliyiz, takdir etmeliyiz. Eğer bu gibi durumlara mukabil yine hala çocuğumuzu cezalandırır, korkutur, döversek, çocuklarımızın
dürüstlüklerini cezalandırmış oluruz. O halde dürüstlüğünün devamını istiyorsak, çocuğumuzun dürüst kalmasını istiyorsak, çocuğumuz dürüstçe gelip bir suçunu itiraf ediyorsa, işte bunun sonrası da çocuğa kızmamak. Evladım, aslında ben bunu sen söylemeseydin, kendim görseydim, duysaydım sana çok kızardım. Ama sen geldin, dürüst bir şekilde ne güzel yanlışını ifade ediyorsun, pişmanlığını ortaya koyuyorsun. Bundan sonra tekrarlamaman şartıyla, güzel davranışın sebebiyle seni affediyorum ama bundan sonra aynı davranışlarda görmek istemiyorum diyerek çocuğumuzun dürüstlüğünü rencide etmeyelim. Çocuğumuzu tebrik edelim, bu davranışını takdir edelim. Dürüstlüğün, açık sözlü olman ve açık yüreklilikle gelip suçunu itiraf etmen, yanlışını ortaya koyman beni memnun etti demeli ve çocuğumuzun bu vasfının daha güçlü bir şekilde kendisinde kalmasını ve devamlılığını sağlamalıyız. Çocuklarımızdan beklentilerimizde bizler bazen dengeyi kuramayız. Bazen çocuklarımızı yetişkin bir insan gibi düşünür, yetişkin insanın yapacağı davranışları, sözleri bekleriz. Bazen de onların tamamen çocuk olduğunu düşünür. Mesela en küçük bir yanlışlarında genç insan olsalar dahi çocuklar gibi azarlarız. Efendim, karar verelim artık. Bunlar çocuk mu, yetişkin mi? Beklentilerimizde onlara yetişkin gibi davranıyoruz. Herhangi bir hata ve yanlışlarında onları çocuk gibi azarlıyoruz. Çocuk dahi kendisine karar veremeyecektir. Ben yetişkin bir insan mıyım, genç bir insan mıyım, çocuk muyum? Anne babamın bana karşı davranışlarına bak. Çocukların ve gençlerin en çok muzdarip oldukları meselelerden birisi de budur. Anne babaların kendilerine hala çocuk muamelesi göstermeleri, hala çocuk gibi davranmaları çocukların, gençlerin dünyasında ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İşte bu gibi durumlarda çocuğumuza cesaretli olmayı öğretmeliyiz. Cesur olmayı, açık yürekliliğin ötesinde gerçek ve doğru bildiğini ortaya koymayı öğretmeliyiz. Efendim, cesur olmak, kavgaya dalmak, vurmak, kırmak bu şekilde anlaşılmasın. Cesurluk, kendi aleyhine olduğunu bile bile gerçekleri söylemekledir. Cesurluk, yanlışını ortaya koyabilmektir. Cesurluk, hakkı ortaya koyabilmektir aynı zamanda. İşte çocuklarımızda bu vasıfların varlığını ve bunların devamlılığını sağlayabilmek bizim elimizde. Bizim sergilediğimiz davranışlar, yaklaşım biçimimiz çocuklarımızı son derece etkileyecektir. Bu noktada biz anne babalar çocuklarımıza nasıl iletişim kurar, onlara nasıl davranırsak, onlarla nasıl bir ilişki içerisinde girersek çocuklarımız onlardan etkilenecek ve kendileri de bu şekilde devam edeceklerdir. Efendim, çocuk eğitiminde, çocuklarımızın yönlendirilmesinde, çocuklarımızın iman, ibadet ve ahlak hayatına şekil verilmesinde her şeyden ama her şeyden önemli olan hususlardan birisi de çocuklarımıza bizim tutarlı davranışlarımızı sevgileyerek ondan hep aynı davranışları beklememizdir. Efendim, çocuğumuza bugün evladım sen şu davranışı yap derken yarın ya oğlum boşver yapmasan da olur dersek, çocuk kendisi için meşakkat ve külfet anlamına gelen o davranışı yapmaktansa bir daha onu yapmamayı tercih edecektir. Halbuki o davranış iyi ve güzel bir davranışsa her zaman onun yapılmasını istemeliyiz. İşte mesela çocukların dişlerini fırçalamayı öğretilmesi diyelim. Çocuk anne ben bugün dişimi fırçalamak istemiyorum dediği zaman tamam yavrum sen bilirsin, ne olacak gibi yaklaşımlar sergilerse çocuk hep kendisi için bir meşakkat olan, bir külfet olan diş fırçalamaktan kaçınacaktır. Halbuki tutarlı olarak hayır evladım dişini fırçalamasın, dişinin sağlığı açısından zarar görmemesi, çürümemesi, acımaması, ağrıtmaması gibi sebepler sayılarak hadi hemen kısa da olsa dişini fırçala diyerek ondan taviz vermeden tutarlı bir yaklaşım sergilemek son derece önemlidir. Çünkü bu tutarlılık çocuğun o davranışı kendi dünyasına tam anlamıyla yerleşmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde çocukta lakaytlık başlayacak, çocukça olumsuz duygular hakim olacak, çocuk artık birçok davranışı bu şekilde yapılırsa da olur, yapılmazsa da olur görecektir. Aynı davranışın sonrasında bu tarz bir yaklaşım çocukta hakim olmaya başladığı zaman da çocuk ibadetlere aynı bakış açısıyla yaklaşacak, namaz için aynısını düşünecek, oruç için aynısını düşünecek, yetişkin bir insan olduğu zaman zekat için, sadaka için aynı yaklaşımı sergileyecek ki efendim mesela imani meseleler, ibadetler, ahlaki davranışlar olduğu zaman bu konularda böyle bir tavizin, böyle bir yaklaşımın sergilenmesi ve böyle bir yaklaşımın tasvip edilmesi mümkün değildir. Bunu düşünmek söz konusu olamaz. Çocuklar hep birbirlerini şikayet ederler. Bazen arkadaşlarına, bazen annelerine babalarına, bazen babalarına annelerine şikayet eder dururlar.
Belki de çocuk olmanın, çocukluğun bir adıdır, ifade tarzıdır bu. Hep şikayet etmek. Hayatın merkezine kendisini koymaktır belki de. Ben her şeyi biliyorumun ifadesidir belki. Ama şu var ki, bir gerçek ki, çocuklar hep şikayet ederler, hep şikayet ederler. Şikayet ederek bir şeyler elde etmek isterler. Efendim bu şikayetlere çok itibar eder. Şikayetlerini hep dinler ve bundan dolayı onu takdir tasvip edersek çocuğumuzu ömür boyunca hep bir şeylerden şikayet eden, hep her şeyin olumsuzluğunu gören insanlar olarak yetiştirmiş oluruz. Halbuki hiçbirimiz çocuğumuzun böyle olmasını, bu tür yaklaşımlar sergilemesini istemeyiz. Hiçbirimiz bundan memnuniyet duymayız. Hiçbirimiz bunu arzulamayız ve hiçbirimiz bunu kabul edemeyiz. Kabul etmemiz de mümkün değildir. O halde çocuklarımızın şikayetlerini şikayet olmaktan çıkarıp, evladım çok önemli bir hususta bana arz et. Kardeşinle sorunun varsa onunla sen kendin halletmelisin. Bak sen şu yaşa geldin, yetişkin bir insan oldun, genç bir insan oldun demeliyiz. Eğer ciddi bir problem söz konusuysa bu gibi durumlarda anne babalar olarak bizler müdahale etmeliyiz. Çocuklarımızın arasındaki en küçük bir meselede, efendim kalemi aldın almadın, sen benim kağıdımı aldın almadın gibi meselelerde hep hakem rolüne soyunursak, çocuklarımızın kendi aralarında problemleri halletme özelliğini kazanmalarını engellemiş oluruz. Halbuki çocuğumuza, evladım sen 8 yaşındasın, kardeşin 4 yaşında, nasıl yapman gerektiğini, nasıl davranman gerektiğini sen biliyorsun değil mi demeli. Belki bir defa uygulamalı olarak göstermeliyiz. Sonra benzer durumlarda çocuğumuzun bu davranışı kendisinin sergilemesini istemeliyiz. Ona bırakmalıyız, onun yapmasını sağlamalıyız. Böyle yaptığımız takdirde çocuğumuz artık bir birey olarak yetişecek, nasıl davranması gerektiğini öğrenecek. Bunun ötesinde bu güzel davranış biçimini de bizzat uygulayacaktır. İşte çocuk eğitimi, çocuğumuzun ibadetlere yönlendirilmesi, çocuğumuza ahlaki değerleri öğretmek, çocuğumuzu sosyal hayata, geleceğe hazırlamak, işte bu ilkeler çerçevesinde olur. Bunları çocuğumuza bizzat göstererek, öğreterek, kendisinin yapmasını sağlayarak gerçekleştirebiliriz. Aksi takdirde bu tür ilkeleri, prensipleri bilmez isek, bilsek dahi uygulamaz isek, istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalacağız demektir. Efendim mesele çocuklarsa, evlatlarımızsa, onların geleceği ise, onların dünya ahiret saadeti ise, bu zaman bu durumda efendim anne babalar olarak biraz daha fedakarlık yapalım. Biraz daha gayret gösterelim. Acaba nerede eksiklerimiz var, nerede hatalarımız var, bunları öğrenme çaba ve gayret içerisinde olalım. Lütfen çocuklarımız rahatsız olduğu zaman hemen doktora gidiyoruz, reçete alıyoruz, ilaç kullanıyoruz, tedavi etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama çocuklarımızı eğitme noktasında, çocuklarımızın manevi dünyasını zenginleştirme noktasında problemlerimiz mevcut iken hiçbir şekilde bir uzmana danışmak, bunun reçetesini öğrenmek gibi bir çabamız, gayretimiz olmuyorsa lütfen kendimize biraz daha dikkat edelim. Kendimize biraz kızalım. Çocuğumun bedeninden çocuğumun ruh dünyası daha mı değersiz? Çocuğumun manevi dünyası sağlığından daha mı değersiz? Çocuğumuzun iman dünyası sağlığından daha mı değersiz? Asla. Beden, biyoloji, fizyoloji ne kadar önemliyse belki ondan da önemlidir çocuğumuzun manevi dünyası. Hem beden hem ruh. İkisi hem sağlıklıysa, ikisi bir arada sağlıklı bir şekilde tutulabiliyorsa işte istenen, arzulanan noktaya gelinmiş demektir. Efendim bizim söyleyeceğimiz şu ki, çocuklarımızla iletişim kurma noktasında biz anne babaların bazı yanlışları olabilir. Bize düşen hatalarımızı, yanlışlarımızı görmek, görmeye çalışmak, tespit etmeye çalışmak ve öğrendiğimiz gerçekleri de hayata geçirmek için çaba ve gayret sarf etmektir. Evet kıymetli dinleyenler, Yeni Ufuklar programında bugün de sona gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir programda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Dünyanın suyu yerle gök arasında dolaşır durur. Buna su döngüsü denir. Su deniz olur, akarsu olur, buharlaşıp havaya karışır, bulut olur. Sonra kar, yağmur, dolu olur, yeryüzüne geri döner. Denizlere, okyanuslara katılır, akarsularda akar, göllerde durulur, yeraltı kaynaklarında birikir. Ve suyun bu halden hale, şekilden şekle girip, yerden göğe, gökten yere dolaşıp durması devam eder. Dünyanın suyu yaratıldığı günden beri hiç yerinde durmaz. Kur'an su döngüsüne de dikkatimizi çeker ve bu harikulade işlerden ibret almamızı ister. Rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci gönderen de yine O'dur. Böylece biz gökten tertemiz bir su indirdik. Ta ki ölmüş bir beldeyi onunla canlandıralım, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara ondan içirelim. Doğrusu öğüt alsınlar diye biz onu aralarında çeşitli şekillerde çevirip durmaktayız. Furkan Suresi 48 ve 50. ayetler arası. Bu hayret edilecek su döngüsünün en hayret edilecek yanı, gökyüzüne çıkan suyla yeryüzüne inen su miktarının değişmez bir ölçüsü olmasıdır. Bilim adamlarının yaptıkları hesaplamalara göre her saniye yerden göğe doğru yaklaşık 16 milyon ton su buharlaşıp çıkar. Ve aynı süre içinde bir o kadar su, kar, yağmur ya da dolu olarak yeryüzüne iner. İnen suyun da çıkan suyun da ölçüsü bellidir. Bu oran hiç değişmez. Güzel dünyamızın en hassas dengelerinden biri olan su döngüsüne dikkatimizi çeken Kur'an, bu döngüdeki bu değişmez ölçüye de iki farklı ayetinin nurdan parmaklarıyla işaret etmektedir. Biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de bizim gücümüz elbette yeter. Mü'minun 18. ayet. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur ki ölü bir beldeye biz o suyla hayat verdik. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Zuhruf 11. ayet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: FM. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 İmraniye.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi, Ümraniye.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Bismillahirrahmanirrahim.
21: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değil.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533-315-3413.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212-569-3333 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
10: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532-293-4997 Başakşehir.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212-916-2361. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546-123-1237 npmobilya.com.
12: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554-007-3446 uhvet.org.tr.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
14: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
10: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 11.
4: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
18: Özel FM.
20: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Mülk Suresi Mekke'de inmiştir. 30 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr.
1: Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir. Hayrı ve bereketi sınırsızdır ve o her şeye kadirdir.

Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O azizdir, gafurdur. Üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur.

Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak. Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün bir kusur bulamadığından eli boş ve bitkin geri döner.

0: Biz yere en yakın semayı lambalarla donattık. Onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Hem onlara alevli ateş hazırladık.
1: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Rablerini inkar edenlere de cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası.
1: اِذَا أُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ
0: Onlar oraya atılınca cehennemin müthiş homurtusunu kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler.

Cehennem, öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri, "Sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı?" diye sorarlar.

Onlar şöyle cevap verirler: evet, bizi uyaran oldu ama biz onu yalancı saydık ve Rahman hiçbir vahiy indirmedi, siz besbelli bir sapıklık içindesiniz, dedi.

0: Ve ilave edecekler. Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Böylece günahlarını itiraf ederler. Rahmetten uzak olsun o cehennemlikler.

0: Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah gönüllerin künhünü dahi bilir.
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
0: الْخَبِيرُ O yarattığı mahlukunu hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan, latif ve habir O'dur.

Yeryüzünü size hizmete hazır, uysal bir binek gibi kılan da O'dur. Hadi öyleyse siz de O'nun omuzları üstünde rahatça dolaşın. O'nun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin. Ama ölümden sonra dirilip O'nun huzuruna çıkacağınızı da bilin.

Yüceler yücesi olan Allah'ın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yer çalkalanıp duruyor.

0: Yahut onun size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenirsiniz.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
0: Onlardan öncekiler de dini, peygamberleri yalan saydılar. Ama benim ret ve inkar edişim, intikamım nasıl olurmuş anladılar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Üstlerinde kuşların saf saf dizilip, kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada, Rahman'dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür.

Peki Allah size ihsan ettiği nasibi alıkorsa, sizi başka rızıklandıracak kimmiş? Doğrusu onlar azgınlık ve nefret içinde diretmektedirler.

Düşünün bir, yüzü koyun kapanıp yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi?

0: De ki, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Sizin şükrünüz ne de az.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp zürriyet halinde yayan O'dur. Ölümden sonra da diriltilip yine O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Ama onlar yalnızca şunu soruyorlar. Eğer iddianızda tutarlıysanız, bu vaat yani inanmadığımız takdirde geleceğini bildirip tehdit ettiğin azap ne zaman?

Onu yanı başlarında buldukları zaman, inkar edenlerin kederden yüzleri mosmor kesilir. Kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz şey denilir.

De ki, söyler misiniz bana, Allah eğer beni ve beraberimdeki müminleri ister helak eder, ister merhamet eder, ne ederse eder. Peki, kâfirleri o acı azaptan kim kurtarır?

De ki, sizi imana davet ettiğimiz ilah Rahman'dır. Biz ona iman ettik, ona dayandık. Kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz.

0: De ki, söyleyin bana, şayet suyunuz çekilir, yerin dibine giderse, o akan tatlı suyu kim getirebilir size? Kalem Suresi, Mekke'de inmiş olup 52 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kalem ve ehli kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için.
1: Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn.
0: Rabbinin lütfuyla deli değilsin.
1: Ve inne leke le ecren gayre memnûn.
0: Hem senin ecrin, mükafatın hiç kesilmez.
1: Ve inneke le alâ hulukin azîm.
0: Ve sen pek yüksek bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
0: Yakında göreceksin, onlar da görecekler.
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizdeymiş o dertler, o delilikler?
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ
0: Senin Rabbin şüphesiz pek iyi bilir. Allah yolundan sapanlar kimdir ve onun yolunu tutanlar kimdir?
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: O halde hakkı yalan sayanların sözlerine sakın uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: İsterler ki sen gevşeyesin de böylece kendileri de yumuşasınlar.
1: وَلَا تُطِعْ

Sakın uyma. Servet ve hanedan sahibi diye o bol bol yemin eden değersiz adama, o gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa, şerefsiz, kaba hem de soysuz olana. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, bu eski insanların masalları diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız.

Biz tıpkı o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi bunları da sınadık. Onlar sabah erken mahsulü devşireceklerini yeminle pekiştirip kesin söylemiş, inşallah dememiş, Allah'ın iznine bağlamamışlardı. Ayrıca fakirlerin payını düşünmemişlerdi.

0: Fakat onlar henüz uykudayken, Rabbin tarafından gönderilen bir afet bahçeyi kapladı. Bahçe sabahleyin siyah kül haline geliverdi.
1: فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: Onlar ise olup bitenden habersiz, neşeli neşeli birbirlerine seslendiler. Haydi, madem devşireceksiniz, çabuk ekininizin başına.
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ
0: Hemen yola koyuldular. Bir taraftan da aralarında şöyle fiskos ediyorlardı. Sakın bugün yanımıza fakir fukara gelmesin. Onların bahçeye girmelerine hiç imkan vermeyin.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ
0: Yoksulları engelleme azmi içinde ilerlediler.
1: فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُّونَ
0: Bahçeyi görünce apışıp kaldılar. Galiba yolu şaşırdık, yanlış yere geldik dediler.
1: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
0: Çok geçmeden işi anlayınca, hayır dediler, doğrusu felakete uğramışız.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ
0: En makul olanları ise, ben size Allah'ı zikretmenizi söylememiş miydim dedi.

0: Bunun üzerine, "Sübhansın ya Rabbena, her türlü noksandan uzaksın. Doğrusu biz kendimize zulmetmişiz" deyip birbirlerini kınamaya başladılar.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
0: "Yazıklar olsun bize, ne azgın kimselermişiz."

Olur ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimizin rahmetini arzu ediyor, ona dönüyoruz.

0: Azap böyledir işte. Ahiretteki azap ise daha müthiştir. Keşke bunu bir bilselerdi.
1: اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ
0: Allah'ı sayan, haramlardan sakınan müttakilere ise Rableri nezdinde naim cennetleri vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ
0: Biz hiç Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenleri suçlu kafirlerle bir tutar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Neyiniz var? Nasıl olur da böyle bir şey iddia edebilirsiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle?
1: اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ
0: Yoksa size ait bir kitap var da bu kabil bilgileri oradan mı okuyorsunuz?
1: اِنَّ لَكُمْ ف۪يهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
0: Onda siz neyi tercih ederseniz size verilir diye bir bilgi mi buluyorsunuz?

0: Yoksa neye hükmederseniz o yerine getirilir diye kıyamete kadar geçerli olacak size yeminle verilmiş sözümüz mü var?
1: سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ
0: Sor bakalım onlara. Böylesi bir iddiayı savunacak kimse var mı aralarında?
1: اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ
0: Yoksa güvendikleri ortakları mı var? İddialarında tutarlı iseler, getirsinler de görelim o ortakları.

O gün işler son derece güçleşir, paçalar tutuşur, bütün insanlar secdeye davet edilir. Fakat kâfirler secde edemezler.

Gözleri yerde, kendilerini zillet kaplamıştır. Halbuki dünyada bedenleri sağlam, azaları salim iken de secdeye davet edilirler ama bunu yapmazlardı.

0: O halde sen bu şerefli sözü, Kur'an'ı yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilmedikleri, farkına varmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim düzenim pek sağlamdır.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yoksa sen onlardan bu risalet hizmetinden ötürü bir ücret istiyorsun da onlar cereme ödemekten ezilmişler mi?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gayb kitabın yanlarında da onlar oradan mı yazıp duruyorlar?
1: Tasbir li hukmi rabbika ve la tekun ka sahibil huti idnada ve huve makzum.
0: Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balığın yoldaşı olan zat gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine yalvarmıştı.

0: Şayet Rabbinden gelen bir lütuf, onun imdadına yetişmeseydi, kınanmaya müstehak bir vaziyette deniz tarafından karaya atılırdı.
1: فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Ama Rabbi kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı.

0: O kâfirler zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman, hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak, adeta gözleriyle yiyecekler. Hâlâ da o dilinin teki derler.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Delilik nerede, o nerede? Kur'an'ın hiç delilikle ilgisi olur mu? Kur'an olsa olsa sadece bütün insanlara bir derstir. Hakka Suresi Mekke'de inmiş olup 52 ayettir. Adını ilk ayetten almıştır. Hakka, kesin gerçek, vuku bulması muhakkak olan kıyamet anlamına gelir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Hakkah.
0: Kesin gerçekleşecek olan
1: Mel-Hakkah.
0: Evet, nedir o gerçekleşecek olan?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَّهُ
0: Gerçekleşecek kıyameti sen nereden bileceksin?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
0: İşte Semud ve Ad milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı.

0: Allah o kasırgayı üzerlerine 7 gece 8 gün kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
0: Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görebilir misin?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Firavun da ondan öncekilerde altüst edilip yerin dibine geçirilen Lut milletine ait kasabaların ahalileri de hep o günaha yani şirke girdiler.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
0: Rablerinin elçisine isyan ettiler. Allah da onları şiddetle cezaya çarptırdı.

0: لها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
1: Unutmayın ki Nuh zamanında sular taştığı vakit sizi, varlığınıza vesile olan atalarınızı emniyetli gemide biz taşımıştık. Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağıyla dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
1: Artık sura kuvvetle üflendiğinde, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, bir tek darbeyle çarpılıp, paramparça edildiğinde,
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ.
1: İşte o gün olan olur. Kıyamet o gün kopar.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
1: O gün gök yarılır, parçalanır, iyice kuvvetten düşer.

0: Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin arşını 8 melek taşır.
1: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
0: O gün bütün yaptıklarınızla Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki sizden en ufak bir şey bile gizli kalmaz.

0: Hesap defteri sağ tarafından verilen neşelenir ve işte defterim, buyurun okuyun, inceleyin.
1: İnni zanantu enni mulaqin hisabiyah.
0: Zaten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
0: O artık mutluluk veren bir yaşam içindedir.
1: فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
0: Çok güzel ve pek kıymetli cennet bahçelerindedir.
1: قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ
0: Meyveleri hemen el ile koparılacak durumdadır.
1: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ
0: Kendilerine şöyle denilir. Geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel işlerden dolayı afiyetle yiyin için.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهُ
0: Ama hesap defteri sol tarafından verilen kimse, eyvah der, keşke verilmez olaydı bu defterim.
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ
0: Keşke hesabımı bilmez olaydım.
1: Ya leytaha kanatil qadiyah.
0: Ne olurdu ölüm her şeyi bitirmiş olaydı.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Servetim, malım bana fayda etmedi.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Bütün gücüm, iktidarım yok oldu gitti.

0: Allah cehennem bekçilerine emir verir. Tutun, bağlayın onu, kelepçeleyin. Sonra da cehenneme fırlatın. Sonra da onu 70 arşın uzunluğundaki zincire vurun.
1: İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm.
0: Çünkü o, büyükler büyüğü Allah'a inanmazdı.
1: Ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskîn.
0: Çünkü o, fakiri doyurmayı teşvik etmezdi.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ
0: Bugün artık burada onun bir dostu olmaz.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ
0: Yiyecek olarak da cehennemliklerin irininden başka bir şey bulunmaz.
1: لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ
0: Onu büyük şirk suçunu işleyenlerden başkası yemez.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ
0: Yok yok, gördüğünüz ve göremediğiniz alemlere yemin olsun ki
1: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: Bu Kur'an pek kerim bir elçinin getirip okuduğu sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şairin sözü değildir. İnanmanız ne de az sizin.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
0: O bir kâhinin sözü de değil. Ne de az düşünüyorsunuz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O Rabbül Alemin'den indirilen bir derstir.

0: Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
0: Sizden kimse de buna mani olamazdı.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Şüphesiz o müttakiler için bir irşattır.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ
0: Elbette sizden bazılarının peygamberi yalancı saydığını biliriz.

0: Şüphesiz o, kafirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. O halde ey şanlı elçi, haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret. Me'ariç Suresi Mekke'de inmiş olup 44 ayettir. Adını 3. ayetten almıştır. Zilme'ariç, yüceler yücesi, dereceler ve makamlar sahibi demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sâle sâilun bi'adâbin vâqi'.
0: Biri çıkıp gelecek azabı sordu.
1: Lilkâfirîne leyse lehû dâfi'.
0: O azap ki onu kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.
1: Minallâhi bilme'âric.
0: Çünkü bu azap yüceler yücesi Allah'tan gelecektir.
1: Te'arucu l-melâiketu ve'r-rûhu ileyhi fî yevmin kâne miqdâruhu 50.

0: Zar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
6: Özel FM.
7: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم De ki işte benim yolum ben Allah'a basiretle davet ederim ve bana uyanlar da öyledir Allah'ı tesbih ederim. Ben müşriklerden değilim. Yusuf suresi 108. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu basiret ve firasettir. Basiret ve firaset birbirlerine eş anlamlı olan iki kavramdır. Anlamlarını topluca ifade edecek olursak, basiret ve firaset, hakikati kalbiyle hissedip anlamak, zihin uyanıklığı, bir şeyi çabukça anlayış ve kavrayış kabiliyeti, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziş, bir kimsenin ahlak ve istidadını yüzünden anlamak, idrak gücü, akıl, zeka, marifet, yakin, öngörü ve hüccet gibi anlamlara gelmektedir. Değerli Müslümanlar, bu asır Müslümanlarının en çok ihtiyaç duyduğu özelliklerden bazıları da basiret ve firaset olsa gerek. Çünkü bugün küresel şeytanların ve derin tağutların Müslümanlar için kurduğu tuzakları anlayabilmek ve onların bu oyun ve tuzaklarını boşa çıkarıp onlara karşı korunma stratejileri oluşturabilmek için basiret ve firaset sahibi olmak gerekmektedir. Müminlerin düşmanları olan müstekbir tağutlar o kadar çok değişik metodları ve yolları kullanarak Müslümanları yok etmek, esir etmek ve sömürebilmek için gayret edip çalışıyorlar ki bu onların bu şeytani çalışmalarını anlamak gerçekten firaset sahibi müttaki müminlerin işidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, eğer siz Allah'tan korkar, takva sahibi olursanız o size

ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış, bir firaset verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal suresi 29. ayet. Değerli Müslümanlar, işte bu ayeti kerime Müslümanlara en çok lazım olacak ve onların istikamet üzere olmalarına yardımcı olacak firasete nasıl sahip olunacağının yolunu göstermektedir. Yani firaset sahibi olmak için takva sahibi olunması gerektiğini gündeme getirmektedir. Takva sahibi olunduğu takdirde hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir anlayışa sahip olmak mümkündür. Kısacası firaset sahibi olabilmek için takva sahibi olmak gereklidir. Değerli kardeşlerim, daha önce takva ile ilgili müstakil bir hutbe gündeme getirdiğimiz için bugün takva konusu üzerinde durmayacağız. Ama kısaca takva, Allah'ın sevmediği şeylerden uzak durmak, bütün günahlardan sakınmak, dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphe olan şeylerden sakınmak ve salih amel dairesinde hareket edip hayır kazanmak gibi anlamlara gelmektedir. İşte Müslümanların dünyadan ahirete doğru olan imtihanlarla dolu bu yolculuklarında kendilerine lazım olacak olan özellikler takva temelli basiret ve firasetlerdir. Eğer Müslümanlar firaset sahibi olmazlarsa birçok imtihanları kaybedebilirler. Şeytan ve dostlarının bizim imtihanları kaybedip Allah Azze ve Celle'ye asi olmamız için çeşitli çeşitli tuzaklar hazırlamış ve sinelerimize çeşitli vesveseler vererek pusuya yatmış bizi beklemektedirler. Piyade ve süvari ordularıyla, sesleriyle ve fısıltılarıyla her taraftan baskı yaparak müminleri saptırmak isterler. Değerli Müslümanlar, Allah'ın hükümlerinin hayata hakim olmadığı, hevasını ilah edinen zalim ve tağutların hüküm sürdüğü bu dönemler gerçekten Müslümanlar için çok tehlikeli dönemlerdir. Öyle ki bu zamanda insanlara imtihanları kaybettirecek etkenler aleni bir şekilde iş başındadır. Yani Allah'ın haram kıldığı, insanların nefislerine hoş gelen ve onların şehevi arzularını azdıran içki, kumar, zina, faiz ve benzeri şeyler toplum içinde serbestçe işlenmektedir. Dolayısıyla ulaşımı kolay bir hale gelmiş olan bu etkenler firaset sahibi olmayan insanların durumunu tehlikeye sokmakta ve o insanları imtihanı kaybettirecek bir noktaya getirmektedir. Eğer bu etkenler, yani Müslümanlara, insanlara zarar veren bu kötülükler yasak olsa bu imtihanlar bu noktada daha kolay olacaktır. Gayri İslami yönetimlerin serbest bıraktığı bütün haramlar toplum içinde yaygınlaşmış ve ticari, ekonomi, sosyal, hülasa bütün yaşam alanlarına sirayet etmiş durumdadır. Yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar aracılığıyla reklamları yapılan bütün bu kötülükler gençlerin yoldan çıkmasına ve imtihanları kaybetmesine sebep olmaktadır. Gayri İslami bir eğitim sistemiyle yetiştirilmiş olan gençlerin birçoğu İslami ahlaktan yoksun yaşamakta, cadde ve sokaklarda yarı bir çıplak dolaşarak içki, kumar ve benzeri diğer ahlaksızlıkları da aleni bir şekilde işlemektedirler. Değerli Müslümanlar, işte bütün bu kötülüklerin ve hayasızlıkların son bulup İslami ahlaklı, temiz toplumların oluşabilmesi ancak firaset sahibi muvahhid müminlerin çoğalması ve İslam davasının benimsenmesiyle mümkündür. Çünkü içerideki ve dışarıdaki İslam düşmanlarının Müslümanlar için hazırladıkları oyun ve tuzakları bozacak olan Müslümanlar ancak firaset sahibi muvahhid müminlerdir. Dostu ve düşmanlarımızı bizlere öğretecek, yerli ve yabancı tağutların derin tuzaklarını gün yüzlerine çıkaracak, bizlere onların bütün bu hilelerini gösterip, bizleri bu tuzaklara karşı şuurlandırıp, yol haritası belirleyecek olanlar basiret sahibi müminlerdir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bugün yeryüzündeki Müslümanların çektiği sıkıntıların ve esaretlerin en önemli sebeplerinden birisi de firaset sahibi olmamaları ve basiretli yöneticilere, öncülere, liderlere, hocalara, efendilere ve kanaat önderlerine çok az sayıda sahip olmalarıdır. Ne yazık ki İslam toplumlarının birçoğu firasetsiz insanlar tarafından yönetilmektedir. Basiretsiz din adamlarının, cemaat liderlerinin ve kanaat önderlerinin yönlendirmesiyle desteklenen bu basiretsiz yöneticiler maalesef kendi toplumlarını sırat-ı müstakim yolundan saptırarak laik ve demokratik yollara sevk etmişlerdir. Kendilerini takip eden ve destekleyen Müslümanları Allah ile aldatarak kendi günahlarına ortak etmişlerdir. İslami söylemler ve olmayacak bir metotla Müslümanları oyalayan ve aldatan bu insanlar Müslümanların elinden, dilinden ve mallarından faydalanarak batıl ve gayri İslam nizamların devam etmesine ve daha da sağlamlaşmasına sebep olmaktadırlar. Müslümanlardan aldıkları desteklerle Müslüman halkları gayri İslami hükümlerle yöneten ve Müslümanları içki, kumar, zina, faiz ve benzeri haramların işlenmesine ve devam etmesine ortak eden bu insanlar Allah'ın dinine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı hayata hakim kılma metoduna ihanet etmekte, aykırı hareket etmektedirler. Değerli kardeşlerim, bizleri firasetleriyle koruyacak ve imtihan yolunda ayaklarımızın ve kalplerimizin kaymasına engel olabilecek basiret sahibi dava adamlarına gerçekten ihtiyacımız vardır. Hem böyle var olan, hazır olan değerli dava adamlarının kıymetlerini bilmeli ve onlara destekçi olmalıyız. Hem de böyle dava önderlerinin yetişebilmesi için mallarımızla, canlarımız ve diğer imkanlarımızla çaba sarf etmeliyiz. Böyle değerli dava adamların yetişmesi için gayret sarf ederken kendimizi de ihsan, ihlas ve takva noktasında geliştirip firaset sahibi müminler olmaya çaba sarf etmeliyiz. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de firaset sahibi kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel Kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Deki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Manevi gelişimde kendini zorlamak 2. Nefse işkence etmek ve onu türlü zorluklara sokmak nasıl caiz olabilir ki? Yüce Allah şöyle buyurmuyor mu? Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin. O Yüce Allah bize nefsimize olan merhameti ve şefkati nedeniyle yolculukta oruç tutmak yerine iftar etmemizi istemiyor mu? Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Sonra nefis bizi amacımıza ulaştıran bir binek, araç değil midir? Bütün bu itirazları aktardıktan sonra sözlerine şöyle devam eder. İbnül Cevzi, şüphesiz nefsin de insan üzerinde hakkı vardır. Ve hak sahibine hakkını vermemek zulümdür. İnsanın nefsine eziyet etme hakkı yoktur. Bu helal de değildir. Çünkü nefis ancak aldığı gıdalarla ayakta durabilir. İnsanın kendini aç ve susuz bırakması, hakkı olan bir şeyden kendini mahrum etmesi demektir. Bu da işlenebilecek en kötü hatalardan biridir. Kendini uykusuz bırakması da böyledir. Unutulmamalıdır ki bu beden ve can Allah-u Teala'nın biz insanlara birer emanetidir. İbnül Cevzi biraz önce aktardığımız sözlerinde insan nefsini, bedenini bir bineğe benzetmekte ve üzerindeki kişiyi varacağı yere rahatlıkla ulaştırması için ona yumuşak davranılması gerektiğini vurgulamaktadır. Sonra insanın kendini ihtiyaç duyduğu şeylerden sürekli mahrum bırakması çok çabuk hastalanmasına neden olacaktır. Bu da zihnin saf ve berrak olmasını engeller. Halbuki nefse hoşlandığı ve haz duyduğu mübah şeylerden bazen verilmek suretiyle menzile rahatlıkla ulaşılabilir. İmam Şatibi de bu önemli noktaya dikkati çeker. Sıkıntı ve zorlukların gerek bütünüyle, gerekse ayrıntılar bazında dini yaşantıda tamamen kaldırıldığını söyler. Herhangi bir zorlayıcı sebep veya zaruret olmadan sadece nefsi terbiye etmek amacıyla giyimde, yeme ve içmede son derece katı ve sert davranmanın, bu konuda aşırı gitmenin insana dinde olmayan şeyleri yapmaya kesinlikle götüreceğini, çünkü İslam dininin insana yüklediği sorumluluklarda nefse işkence etmeyi amaçlamadığını belirtir. Ayrıca nefse işkence etmenin Allah Resulü'nün şüphesiz nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır hadisine aykırı olduğunu da vurgular. Dolayısıyla nefsini her türlü zorluğa süren, onu mübah olan bütün zevklerden yoksun bırakan kimse, yüce yaratıcının belirttiği merhamet ve kolaylık amacından ayrılmış ve dinde hiçbir dayanağı olmayan bir şey uydurmuş olmaktadır. Şaşırtıcı olan bir başka durum, bazı sufilerin nefsin ümitlerinde dahi her türlü aşırılığa gitmeleridir. O derece ki bu sufiler nefsin ahirete ilişkin sevap ve ecirle ümitlerini dahi kırmaya çalışırlar. Çünkü onlara göre ümitli kalp sevaba endekslenir. Kalbin sevaba endekslenmesi ise ondan beklenen Allah'a karşı tam bir teslimiyet ve Allah'ın onun için seçip ve takdir ettiği şeye tam anlamıyla boyun eğme değildir. Yani insanın ahiretten yana ümitli olması ona göre Allah'ın hükmüne ve iradesine terstir, karşı çıkmaktır. İmam İbni Kayyım bu iddiaya da şiddetle karşı çıkar ve böyle bir söz söylenmesinden dolayı İmam Herevi'yi kınar. Sözlerini Medaricü's Salik'in adlı kitabında tartışır ve kitabında bu tartışmaya genişçe yer verir. İbni Kayyım bu tür ölçüsüz sözlerden sakınmak gerektiğini ve bu tür iddiaların iki grup insanın fitneye düşmelerine neden olduğunu söyler. Bu sözler nedeniyle gruplardan biri sufiliğin hiçbir iyi tarafının olmadığını iddia etti ve sufilere karşı tamamen kötü zan besleme yolunu seçtiler. Onların bu yollarının yanlış olduğuna inanıyoruz. Diğer grup ise sufilerin yaşadıkları zevkler ve kendilerine karşı takındıkları iyi tavırlar nedeniyle onların ölçüsüz sözlerini ve eksikliklerini görmez oldular. Her türlü iyiliğin onlarda bulunduğunu iddia ederek bütün görüşlerini kabul ettiler ve onlara her türlü desteği verdiler. Kişilerin ahirete ilişkin taşıdıkları umutların nefsin zevkleriyle bağlantılı olduğunu iddia edenler, gerçekten ve içten sevenlerin içinde acı çektikleri şeyler bulunsa bile sevgililerin muradına yok olan kimseler olduklarını iddia ederler. Hatta bazı sufiler ayrılık acısını vuslat sevincine tercih ettiklerini, çünkü nefsin vuslattan zevk aldığını ama acıdan nefret ettiğini, bu yüzden nefsin ayrılıkta hiçbir amacının ve zevk payının olamayacağını söylemişlerdir. Bu iddialara karşılık İbn-i Kayyım, kulun Rabbine tam bir teslimiyetle bağlı olmasının ümitli olmakla hiçbir şekilde çelişmediğini söyler. Çünkü ona göre ancak güçlü bir ümit sahibine böyle tam bir teslimiyeti ve itaati zorunlu kılabilir. Sonra korku ümidin, ümit de korkunun bir ayrılmazıdır. Yani korku ve ümit birbirinden asla ayrılmayan bir ikilidir. Her ümit eden aynı zamanda ümit ettiği şeyin yok olmasından korkar. İçinde ümit olmayan korku yeistir, umutsuzluktur. Yüce Allah salih kullarını överken şöyle buyurur: onlar taptıkları da hangisi daha yakındır diye Rablerine yaklaşmak için bir vesile arıyorlar. Onun rahmetini umuyorlar ve azabından korkuyorlar. Şüphesiz senin Rabbinin azabı pek korkunçtur. Bir başka ayette ise şöyle buyurur: şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Dolayısıyla ümit kul için bir zorunluluktur. Bir an için bile kaybolsa kul yok oluverir. Eğer malik olan Allah mülkünde dilediğini yapma hakkı nedeniyle insanları umutlu olmaktan sakındırsaydı, o zaman kulun Rabbine yaptığı dualarda başarılı olmayı, işlerinin düzelmesini ve kendisini cehennem azabından korumasını istemenin yanında umutlu olmaktan da korumasını dilerdi. Sonra Allah'ın kuldan almak istediği bir ölç, intikam yok ki onu böyle bir şeyden sakındırsın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O alemler üstüdür. Rahmet ve merhameti cezalandırmasından daha geniştir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası.
2: Makale arası.
1: Makale arası.
3: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada

0: bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-0 Demkur Kalıp.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216-771-9616 iyidikalbi.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
18: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki, nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki, nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki, günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Abdullah bin Caş, Uhud günü Sa'da gel Allah'a dua edelim dedi. Böylece Abdullah'la Sa'd bir kenara çekildiler. Sa'd, ya Rab, düşmanla karşılaştığımızda bana çok kuvvetli zulümleri, çok şiddetli olan bir kişiyi rastlat ki ben onunla, o da benimle savaşsın. Sonra onu mağlup etmeyi bana nasip et. Ben onu öldüreyim. Onun üzerindeki silahlarını, ağırlıklarını alayım diye dua etti. Ve Abdullah bin Caş, Sa'd'ın bu duasına amin dedi. Sonra, ey Allah'ım, bana şiddetli bir kişiyi rastlat ki hücumları şiddetli olsun. Ben senin yolunda onunla savaşayım. O da benimle. Sonra beni mağlup etsin. Burnumu, kulaklarımı kessin. Ben seninle mahşer gününde mülaki olduğumda kulağımın ve burnumun niçin kesildiğini sorasın. Ben de senin uğrunda ve senin Resulünün uğrunda diyeyim. Sen de doğru söyledin diyesin dedi. Sa'd, Abdullah bin Caş'ın duası benim duamdan daha hayırlıydı. Onu aynı günün son saatlerinde gördüm. Burnu kesilmiş, kulakları kesilmiş, bir ipe dizilmişti dedi. Hazreti Peygamber, nice elbisesi yırtık olan vardır ki kimse ona önem vermez. Fakat o Allah üzerine yemin ederim ki Allah onun kasemini yerine getirir. Onlardan birisi de Bera bin Malik'tir dedi. Tuster savaşında Müslümanlar yenilgiye uğrayıp savaş alanını terk etmeye başlayınca Bera'ya, ey Bera, bizim için Allah'tan yardım dile dediler. Bera da, ey Allah'ım, bizi düşmanlarına galip kıl, beni de peygamberine kavuştur diye dua etti. Ve Bera o gün şehit oldu.

ismi Hümame olan bir sahabi, Hazreti Ömer zamanında gaza için İsfahan'a gitti ve "Ya Rab, Hümame sana kavuşmayı arzu ettiğini söylüyor. Eğer bu iddiasında doğruysa, onun doğruluğundan ötürü ona yardımcı ol. Eğer yalancıysa, o istemese bile yine onun iddiasını gerçekleştir" diye dua etti. Bu zat sonradan şehit oldu ve Ebu Musa el-Eş'ari onun şehit olduğunu söyledi.

Hazreti Ömer Hürmüzan'la istişare etti. Ona ne dersin? Önce Fars'tan mı, Azerbaycan'dan mı yoksa İsfahan'dan mı başlayalım dedi. Hürmüzan, Fars ve Azerbaycan iki kanattırlar. İsfahan da baştır. Eğer sen kanatlardan birini kesersen öteki kanat iş görür. Ama başı kesersen iki kanat da düşer. Öyleyse baştan başla dedi. Hazreti Ömer kalkıp mescide girdi. Numan bin Mukarrin namaz kılıyordu. Ömer onun yanına oturup selam vermesini bekledi. Selamı verdikten sonra sana bir görev vermek istiyorum dedi. Numan, eğer haraç toplayıcı olarak tayin edersen ben gitmem. Fakat savaşa gönderirsen giderim dedi. Hazreti Ömer ona, seni istediğin göreve tayin ettim dedi ve onu İsfahan'a gönderdi. Muhire Numan'a, Allah senden razı olsun. Ne bekliyorsun? Görmüyor musun? Düşman bize ok yağdırıyor. Bir an önce hücum emrini ver dedi. Numan ona, vallahi sen akıllı bir insansın ve makul düşünüyorsun. Fakat ben Hazreti Peygamber'le birçok savaşta bulundum. Hazreti Peygamber sabah serinliğinde başlamamışsa, güneş zahir olup rüzgar esmeye başlamadan ve zafer ümidi belirmeden savaşa girmezdi dedikten sonra askerlere, ben bayrağı 3 defa sallayacağım. Birincisinde herkes ihtiyacını görsün, abdest alsın. İkinci defa salladığımda herkes silahını kontrol etsin. Ayakkabılarının bağlarını bağlasın ve eksikliklerini tamamlasın. Üçüncü salladığımda hücuma geçin. Hiç kimse bir başkası için geri kalmasın. Numan dahi öldürülse kesinlikle hiç kimse ona dönüp bakmasın. Ben Allah'a bir dua yapacağım. Herkes amin desin dedi ve ey Allah'ım, Müslümanların zaferi uğrunda Numan'a şehitlik mertebesini ver. Müslümanlara fethi müyesser et diye dua etti ve bayrağını ilk defa salladı. Sonra ikinci defa salladı. Sonra da üçüncü defa salladı. Sonra zırhını çıkardı ve hücuma geçti. İlk öldürülen o oldu. Makil diyor ki, onun yanına geldim. Bize verdiği yemini hatırladım. Onun üzerine bir bayrak veya bir nişan koyduktan sonra gittim. Fakat biz düşmandan birini öldürdüğümüz zaman arkadaşları hemen onu alıp götürüyorlardı. Tam bu sırada İran ordusunun kumandanı Zülhacı Bey'in katırından düştü, karnı patladı ve Allah onu yenilgiye uğrattı. Her şey bittikten sonra Numan'a geldim. Yanımda biraz su vardı. Yüzündeki toprağı yıkadım. Bana sen kimsin diye sordu. Makil bin Yesar'ım dedim. Bizimkiler ne yaptı dedi. Allah fethi müyesser kıldı dedim. Numan, hamd Allah'a mahsustur. Bunu Ömer'e yazınız dedi ve ruhunu teslim etti.

Hazreti Peygamber Bedir'e çıktığında Sa'd bin Hayseme ile babası peygamberle beraber gitmek istedi. Bu peygambere söylenince Hazreti Peygamber birisinin kalmasını emretti. Hayseme oğlu Sa'da, "Birimizin burada kalması gerekir. Sen hanımlarınla beraber kal," dedi. Sa'd, "Eğer cennetten başka bir mesele olsaydı seni nefsime tercih ederdim. Ben bu gidişimde Allah yolunda şehit olmayı umuyorum," dedi. Bunun üzerine kura çekildi ve kurada Sa'd'ın adı çıktı. Böylece Sa'd Bedir'e gitti ve Amr bin Abdüvet tarafından şehit edildi. Bedir gününde Utbe meydan okudu. Hazreti Ali meydana çıkıp onun oğlu Velid ile karşılaştı. İkisi de aynı çağda ve yetişmiş birer gençtiler. Ali onu elinden tutarak yüzü koyun yere çarptı ve hemen öldürdü. Sonra Şeybe bin Rabia kalktı. Hazreti Hamza da kalktı. Onlar da aynı yaşlardaydılar. Hamza kuvvetli bir vuruşla onu yere serdi. Sonra Utbe bin Rabia kalktı. Ona da Ubeyde bin Haris karşı çıktı. İkisi de iki direk gibiydiler. Birbirlerine saldırdılar. Ubeyde ona bir darbe vurarak sol tarafını kesti. Utbe de Ubeyde'nin ayağına yaklaştı ve kılıçla ayağına vurarak baldırını kesti. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali Utbe'nin üzerine hücum ederek onu öldürdüler. Ve Ubeyde'yi Resulullah'a getirdiler. Hazreti Peygamber Ubeyde'yi yatırıp ayağını ona yastık yaptı. Yüzündeki toprakları siliyordu. Ubeyde, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki eğer Ebu Talip beni bu halde görseydi, ne zaman ki hepiniz Muhammed'in etrafında vurulup yere serilir ve bizden çocuk ve kadınlarımızı koruyacak kimse kalmazsa ancak o zaman onu düşmanlarıyla baş başa bırakırız" demeye, beni kendinden daha fazla hak sahibi görecekti. "Acaba ben şehit miyim?" dedi.

Hazreti Ömer Uhud gününde kardeşine "Benim zırhımı al ey kardeşim" dedi. Kardeşi ona "Ben de senin arzuladığın şehitlik mertebesini arzuluyorum" diyerek zırhı almadı. İkisi de zırhı bıraktı. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Halk Uhud gününde peygamberin yanından kaçtıklarında ölülere baktım. Resulullah'ı görmedim. Kendi kendime Hazreti Peygamber kaçmaz. Onu ölüler arasında da göremedim. Herhalde peygamberi yalnız bıraktığımız için Allah bize öfkelenmiş ve onu göğe kaldırmıştır. Öyleyse benim için en iyisi ölünceye kadar savaşmaktır dedim ve hücum ettim. Müşrikleri yararak ilerledim. Baktım ki Hazreti Peygamber onların arasındadır.

Enes bin Mali'nin amcası Enes bin Nadr, Ömer bin Hattab, Talha bin Ubeydullah ve Muhacirle Ensardan bazı kimselerin yanına vardı. Onlar savaştan tamamen el çekmiş bir vaziyetteydiler. Onlara "Neden oturuyorsunuz?" dedi. "Hazreti Peygamber öldürüldü." dediler. Enes bin Nadr, "O halde Peygamberden sonra hayatı ne yapacaksınız? Kalkınız. Peygamber nasıl ölmüşse siz de öyle ölünüz." dedikten sonra müşriklere yöneldi. Şehit düşünceye kadar savaştı. Sabit bin Dehda, Uhud gününde Müslümanlar parçalanmış ve savaştan hemen hemen el çekmiş bir halde şaşkın şaşkın durduklarını görünce, "Ey Ensar, bana geliniz, bana. Ben Dehda'nın oğlu Sabit'im. Eğer Muhammed öldürülmüşse kesinlikle Allah diridir, ölmez. Dininiz için savaşınız. Kesinlikle Allah sizi galip getirecek, size yardım edecektir," diye bağırdı. Bunun üzerine Ensardan bazı kimseler kalktılar ve beraberlerindeki Müslümanlarla birlikte müşriklere hücum ettiler. İçlerinde Halid bin Velid, Amr bin As, İkrime bin Ebu Cehil ve Birar bin Hattab gibi müşriklerin ileri gelenleriyle çarpıştılar. Halid bin Velid, Sabit bin Dehda'ya saldırdı ve bir mızrak darbesiyle onu öldürdü. Ensardan beraberinde olanlar da şehit oldular. Deniliyor ki, o gün öldürülen Müslümanların sonuncuları onlardı. Muhacirlerden bir kişi Uhud gününde Ensardan bir kişinin yanından geçti. O Ensari kanlar içinde kıvranıyordu. Ona "Ey filan, biliyor musun Muhammed öldürülmüştür," dedi. Ensari, "Eğer Muhammed öldürülmüşse o peygamberlik vazifesini tebliğ etti. Siz de dininiz için savaşınız," dedi. İşte o zaman "Muhammed ancak bir Resuldür" ayeti indi.

Zeyd bin Sabit şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni Uhud gününde Sa'd bin Rebi'yi aramak için gönderdi ve bana eğer onu görürsen kendisine selam söyle ve Hazreti Peygamber kendini nasıl hissediyorsun diye sor dedi. Ben de gidip onu aramaya başladım. Son nefesini verirken buldum. Vücudunda 70 yara vardı. Kimisi mızrak yarasıydı, kimisi kılıç yarası. Ona, ey Sa'd, Hazreti Peygamber sana selam söyledi ve sana kendini nasıl hissediyorsun diye sormamı istedi dedim. Bana, Allah'ın Resulüne selam söyle, sana da selam olsun. Ona, ey Allah'ın Resulü, ben cennet kokusunu alıyorum. Kavmim Ensar'a da, gözlerini açıp kapamaya güçleri yettiği müddetçe, Allah'ın peygamberine bir şey olursa,

Allah yanında mazur sayılmazsınız dedi ve öldü. Halk Uhud gününde peygamberi yalnız bırakarak kaçtı. Onunla beraber Ensar'dan 11 kişi ve Talha bin Ubeydullah vardı. Peygamber dağa doğru çıkıyordu. Müşrikler onlara yetiştiler. Hazreti Peygamber, "Bu müşriklere karşılık verecek bir kimse yok mudur?" diye sordu. Talha, "Ben ya Resulallah" deyince Hazreti Peygamber, "Ey Talha, yerinde dur" buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan bir kişi, "Ey Allah'ın Resulü, ben" dedi ve çıkarak onlarla savaştı. Peygamber de beraberindekilerle dağa doğru çıkıyordu. Sonra o Ensari öldürüldü. Müşrikler yine peygamberi ablukaya aldılar. Peygamber, "Bunlara karşı duracak kimse yok mudur?" deyince Talha sözünü tekrarladı. Peygamber de aynı sözü tekrarladı. Yine Ensar'dan bir kişi, "Ey Allah'ın Resulü, ben" dedi ve savaşmaya başladı. Peygamber ve arkadaşları dağa çıkmaya devam ediyorlardı. Nihayet Ensari şehit oldu. Kureyşliler tekrar peygamberi sardılar ve peygamber ilk sözünü tekrar etti. Talha da aynı şekilde konuştu. Peygamber ona yine izin vermedi. Ta ki Talha'dan başkası kalmayıncaya kadar bu devam etti. Müşrikler Talha ile peygamberi ablukaya aldılar. Hazreti Peygamber, "Kim bunlara karşılık verecektir?" deyince Talha, "Ben" dedi ve o daha önceki savaşçıların hepsi kadar dövüştü. Fakat parmakları kesildiği için "Eyvah" dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer sen bunun yerine Bismillah deseydin, melekler seni yükseltip götüreceklerdi" dedi. Hazreti Peygamber dağa çıkınca arkadaşlarının orada toplandıklarını gördü. Hazreti Peygamber Uhud'a çıktığında Huzeyfe'nin babası Yeman'la Sabit bin Vakş bin Zeure çok yaşlı oldukları için kadınlar ve çocuklarla beraber kalede kaldılar. Onlar birbirlerine, "Biz neyi bekliyoruz? Allah'a yemin ederim ki ömrümüzden ancak bir merkebin suya gitmesi kadar bir zaman kalmıştır. Biz bugün veya yarın ölürüz. Niçin biz kılıcımızı almıyor ve Resulullah'a yetişmiyoruz?" dediler. Böylece gelip Müslümanların arasına girdiler. Müslümanlar onlardan haberdar değildi. Sabit bin Vakş'ı müşrikler öldürdüler. Ebu Huzeyfe'ye gelince Müslümanlar onu tanımadıkları için hücum ettiler. O sırada Huzeyfe, "O benim babamdır, o benim babamdır" diye bağırdıysa da bunu kimse duymadı. Böylece onu öldürdüler. Huzeyfe'ye, "Allah'a yemin ederiz ki biz onu tanımadık" dediler. Huzeyfe de onlara, "Allah sizi affetsin. O merhamet sahibidir" dedi. Hazreti Peygamber onun diyetini vermek istedi. Huzeyfe, "Müslümanlara sadaka olsun" dedi. Böylece peygamber katında mertebesi daha da yükseldi.

Güzel FM 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net.
0: ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Beşinci özellik, bakışların çıkış merkezine yöneltilmesi. İbn-i İshak şöyle demektedir: Allah-u Teala dinini üstün kılmak, peygamberini izzetlendirmek ve ona olan vaadini gerçekleştirmek istediği zaman Resulullah Aleyhisselam Ensardan bir grupla karşılaştığı panayıra çıkmıştı. Her panayırda yaptığı gibi kendini Arap kabilelerine tanıtarak tebliğde bulundu. Akabe'de olduğu bir sırada Hazreç'ten bir grupla karşılaştı. Allah bunların hayıra ermelerini nasip etmişti. Resulullah Aleyhisselam onlarla karşılaştığında onlara "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Hazreç'ten bir grubuz" dediler. Resulullah "Yahudilerle dost olanlardan mısınız?" diye sordu. "Evet" dediler. Resulullah Aleyhisselam "Sizinle konuşmam için oturmaz mısınız?" diye sordu. "Otururuz" dediler ve birlikte oturdular. Resulullah onları Allah-u Teala'ya davet etti. İslam'ı anlattı ve onlara Kur'an-ı Kerim okudu. Allah'ın onlara İslam'la bahşettiği bir şey de şuydu: memleketlerinde onlarla beraber Yahudiler de oturmaktaydı. Yahudiler kitap ve ilim ehliydiler. Onlarsa putperesttiler. Yahudiler kendi memleketlerinde onları istila altına almışlardı. Aralarında bir şey olduğu zaman onlara, "Şu anda Allah'ın göndereceği bir peygamberin ortaya çıkmasının zamanı yaklaştı. Biz ona tabi olacağız ve Ad ile İrem'in katledildikleri gibi onunla beraber savaşıp sizleri katledeceğiz" diyorlardı. Resulullah Aleyhisselam bu grupla konuşup onları Allah'a davet ettiği zaman birbirlerine, "Allah'ın adına yemin ederim ki iyi bilin, bu Yahudilerin kendisiyle sizi tehdit ettikleri peygamberdir. Sizden önce ona ulaşmasınlar" deyip Resulullah'ın davetine icabet etmişler, onu tasdik edip İslam hakkında anlattıklarını kabul etmişlerdi. Ve "Biz milletimizi hiçbir milletin içinde bulunmayan bir tefrika ve şer içerisinde bıraktık. Umarız ki Allah seninle onları bir araya getirir. Onların yanına gidip onları dine davet edeceğiz. Bu din hakkında seni tasdik ettiğimiz şeyleri onlara anlatacağız. Eğer Allah onları senin tarafında toplarsa senden daha şerefli bir adam olamaz" dediler. Sonra memleketlerine dönmek üzere Resulullah Aleyhisselam'ın yanından ayrıldılar. Ona inanmış ve onu tasdik etmişlerdi. Bana anlatılanlara göre bunlar Hazreç'ten 6 kişiydiler. Medine'ye kabilelerinin yanına döndüklerinde onlara Allah'ın elçisinden bahsettiler. Onları İslam'a davet ettiler ve bu haber her tarafa yayıldı. Ensar evlerinde Resulullah Aleyhisselam'dan konuşulmayan hiçbir ev kalmamıştı. Şeyban oğullarıyla yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmış ve Allah elçisine Hazreç'ten olan bu grubu hazırlamıştı. Resulullah'ın Hazreç hakkında geçmiş bir tecrübesi vardı. Hazreç'ten büyük bir heyet Evslilere karşı Kureyşlilere ittifak yapmak için Mekke'ye gelmişti. Resulullah onları davet ettiğinde sadece Yafi adında bir genç kendisine inanmış, bunun üzerine onu kınamışlar, "Biz bunun için gelmedik" diyerek onu yermişlerdi. Sonuç olarak Hazreç'in ittifak girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış ve bir müddet sonra bu as harbi başlamıştı. Rivayetten de anlaşılacağı gibi Resulullah Aleyhisselam'la bu grubun karşılaşması ayaküstü olmuş ve Resulullah onları konuşmak için oturmaya davet etmişti. Bu Allah'ın davasına bahşettiği bir lütuftu. Resulullah onlara Yahudilerin dostları olup olmadıklarını sorarak kimliklerinden emin olmuştu. Yahudilerden sürekli duydukları için Allah'tan, kitaptan ve peygamberden söz etmenin onlara yabancı gelmeyeceğini biliyordu. Onlar bu sözleri ilk defa duymuyorlardı. Resulullah onları Allah'a davet etti, İslam'ı anlattı ve onlara Kur'an okudu. Hazreçliler İslam hakkındaki konuşmayı dinlemeye hazırdılar. Yahudilerin karşısında devamlı bir eziklik hissetmekteydiler. Onlar ümmiydi. Yahudilere karşı koyacak ilmi bir potansiyele sahip değildiler. Onların karşısında ne diyeceklerini bilmeksizin şaşkın bir vaziyette duruyorlardı. Öte yandan yeni bir peygamberin geleceği Yesrib'de zaten konuşulup duruyordu. Hatta Yahudiler onları bu peygamberle tehdit ediyorlardı. Onun için Resulullah'ın sözünü duyduklarında, "Allah'ın adına yemin ederim ki bu Yahudilerin kendisiyle sizi tehdit ettikleri peygamberdir. Sizden önce ona ulaşmasınlar," demişlerdi. Öyleyse davetçi davetini yaparken uygun olan özel ortamlardan istifade etmelidir. Bununla beraber Allah'a davet ettiği kişilerin kültürel seviyelerini dikkate almalıdır. Dava için bir çıkış merkezi ve esas teşkil edebilecek bir memleketten ilk defa bir grup topluca Müslüman oluyordu. Özellikle de bu grup, "Biz milletimizi hiçbir milletin içinde bulunmayan bir tefrika ve şer içerisinde bıraktık. Umarız ki Allah seninle onları bir araya getirir. Onların yanına gidip onları senin davana davet edeceğiz. Ve din hakkında seni tasdik ettiğimiz şeyleri onlara anlatacağız. Eğer Allah onları senin etrafında toplarsa senden daha şerefli bir adam olamaz," diyerek bu davayı yüklenmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Bu altı kişinin Müslüman olması yeni bir ümit çekirdeğini ortaya koymuştur. Medine'de Resulullah Aleyhisselam için ortam hazırlamışlar, ihtilafları azaltmışlar, inanan ve tasdik eden bu altı kişi orada tebliğin öncüleri olmuşlardır. Burada söz konusu olan altı kişi Allah'ın dinine girdikleri için Resulullah'ın onlara himaye ve yardım talebinde bulunmadığını görüyoruz. Resulullah burada dikkatini Allah'ın dini için yeni bir çıkış noktası olacak, davanın mevkilerini tümüyle değiştirecek iyi bir merkeze yöneltmiştir. Bu altı kişi Hazreç ve Evs saflarında Allah'ın dinine çağrıda büyük bir rol oynamışlardı. Onların sayesinde İslam'ın haberi Medine'de yayılmış, Ensar evlerinden Resulullah Aleyhisselam'ın anılmadığı hiçbir ev kalmamıştı. Belki de peygamberliğin 11 yılı içerisinde davanın geçirmiş olduğu bu yıl, geçen 10 yıldan daha bereketliydi. Belki de İslam'ın bu beldede yayılması, geçen 10 yıl zarfında Mekke'deki yayılışından çok daha hızlı olmuştu. Uzun bir sabır ve azimli bir mücadeleden sonra, dava uygun bir ortam ve münasip bir hava bularak bu 6 kişinin elinde yeni bir döneme giriyordu. Bu sene içerisinde Resulullah Aleyhisselam'ın diğer kabilelerle görüşmeler yaptığı hakkında hiçbir rivayet yok elimizde. Bu seneden gelecek mevsimin panayırına kadar Peygamberimizin hayatıyla ilgili herhangi bir habere de rastlamıyoruz. Altıncı özellik: Birinci biat ve sonuçları. İbn-i İshak şöyle demektedir: "Ertesi sene geldiğinde panayır mevsiminde Ensar'dan 12 kişi geldi. Resulullah Aleyhisselam onları Akabe'de karşıladı. Resulullah'ı kendi aileleri gibi koruyup muhafaza etmek üzerine biat ettiler. Bu olay kendilerine savaş farz kılınmadan önceydi. Aralarında Esad bin Zürare, Raif bin Malik, Ubade bin Samit ve Ebu Heysem bin Tihan gibi isimler vardı. Ubade bin Samit şöyle demektedir: "Birinci Akabe biatına katılanlardandım. Tam 12 kişiydik. Onu ailelerimiz gibi koruyacağımıza dair Resulullah'a biat ettik. Bu olay savaşın farz edilmesinden önceydi. Resulullah Aleyhisselam'a Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamamız, haksızlık yapmamamız, zina etmememiz, çocuklarımızı öldürmememiz, kesinlikle batıl iftiralarda bulunmamamız ve hayırlı işlerde ona isyan etmememiz üzerine söz verdik. Eğer bunları yerine getirirseniz size cennet vardır. Eğer bunlardan az da olsa kayarsanız durumunuz Allah'ın elindedir. İsterse sizi cezalandırır, isterse bağışlar." İbn İshak şöyle devam ediyor: "Topluluk Resulullah'tan ayrılırken Resulullah Aleyhisselam onlarla beraber Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi ve onlara Kur'an okumasını, İslam'ı öğretmesini ve onları dinde bilgi sahibi yapmasını emretti. Mus'ab Medine'nin en iyi okuyucusu olarak anılıyordu. Evs ve Hazreç birbirlerine imamlık yapmayı hoş görmediklerinden onlara Mus'ab radıyallahu anh namaz kıldırıyordu. İlk karşılaşmanın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni mevsimde 12 kişi Mekke'ye geliyordu. Bu heyetteki yeni durum, heyetin Evs ve Hazreç gibi iki büyük topluluğu temsil etmesiydi. Öyleyse durum Hazreç'in İslami tarafı, Evs'in de cahiliye tarafını temsil ettiği kabilesel savaşın neticesinden ibaret değildi. İslam'ın ana çekirdeklerini oluşturan bu grup, birkaç ay içerisinde kabilesel intikam ve kan duvarını aşmış ve tek bir cemaat halinde birleşmeyi sağlamıştı. Bu biatta bizi ilgilendiren aşağıdaki şu noktalardır. 1. İslam'ın siyasi çizgisi bütünüyle iç yapıya yönelmişti. Üzerinde önemli durulan yerde Yesrib yani Medine'ydi. Bu 12 kişinin İslam'a çağrıyı yaymada büyük rolleri olmuştu. İbn İshak'ın da dediği gibi Medine'ye milletlerinin yanına döndüklerinde onlara Allah'ın elçisinden bahsettiler. Onları İslam'a davet ettiler ve bu haber her tarafa yayıldı. Ensar evlerinden Resulullah Aleyhisselam'ın anılmadığı hiçbir ev kalmamıştı. Resulullah Medine'de iç yapıya yönelmiş ve İslam saflarında fikrin yayılmasına çalışmıştı. 2. Biat savaş fikrini içermediği için kadınlar biatı diye isimlendirilmişti. Savaş ancak insanın inanç ve fikir yapısının oluşturulmasından sonra öngörülür. Birey ve cemaat iç olgunluğa eriştikten sonra cihada davet edilebilir. Yapısı İslami bir biçimde şekillendirilmeden bir kişinin cihada itilmesi doğru değildir. Böylesi bir kişi Allah yolunda cihadın kutsallığına vakıf olamayacağı için aile bağları ve geride kalan malı mülkü onu geri itebilir. Onun için birinci biat savaş kanunlarının dışındaydı ve savaş öncesinin canlı bir tecrübesiydi. 3. Üzerine biat yapılan değerlere gelince Ubade bin Samit'in bize anlatmış olduğu Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamamız, hırsızlık yapmamamız, zina etmememiz, çocuklarımızı öldürmememiz, kesinlikle batıl iftiralarda bulunmamamız ve hayırlı işlerde ona isyan etmememiz üzerine söz verdik şeklinde belirttiği esasları kapsamaktadır. 4. Birinci Akabe biatına Evs'ten 2 kişi katılmıştı. Bu İslam'ın menfaatine çok büyük bir gelişme demekti. Bu astaki şiddetli savaştan sonra Hazreç'ten olan bu 6 kişi kanlı iç çatışmalar durumunu aşmışlar ve ikisi Evs'ten olmak üzere yanlarında 7 kişi daha getirmişlerdi. Demek oluyor ki Evs ve Hazreç'ten Müslüman olanlar cahiliye kalıntıları olan aşiret çatışmalarını aşmışlar, önlerinde açılan yepyeni bir ufka doğru birlikte yürümenin mutluluğunu yaşamışlardır. 5. Akabe biatının semeresi olan yeni gelişme Resulullah Aleyhisselam'ın Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhi durumdaki yeni gelişmeleri şahsi olarak kontrol etmesi ve bu yeni dini Müslümanlara öğretmesi için kendi özel temsilcisi olarak göndermesiydi. 6. Medine'deki bu ilk İslam diplomatı Allah'ın yardımından sonra zekası, hikmeti ve olgunluğuyla bir yıl içerisinde Usayd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi Evs'in büyük liderlerini İslam'a çekebilmiştir. Evs'in liderlerinden olan Abdüleşel oğullarından kadın, erkek, çocuk İslam'a girmedik kimse kalmamıştı. İslami akım büyümüş ve Medine'de İslam devriminin yapılması için ortam hazırlanmıştı. Yöneticilerin yaptığı bütün bu potansiyeli mücadelenin menfaatine organize etmek olmuştu. 7. Biat şartlarının savaş ve muareke özelliklerini taşımaması ve bu yüzden Müslümanların bu biatı kadınlar biatı diye isimlendirmelerine rağmen bu biat belirli bir terbiye ve muarekeye taban oluşturma özelliklerini içeriyordu. Birincisi inanç ve fikirdeki ayrılıklardır. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayız kelimesi pratikte bu topluma bir savaş ilan etmek anlamına gelir. Bu onların dinine ve inançlarına karşı yapılan bir devrimdir. İkincisi ahlak ve gidişattaki ayrılıktır. Bu yolda zina, hırsızlık, kız veya erkek çocukları diri diri gömmek ve iftira atmak yoktur. Cahiliye toplumunun tüm özelliklerine karşı İslam'ın güzelliklerini özümseyebilen bir kişi, İslam askerliğine ehil olan ve belli bir müddet sonra kendisine verilecek emirleri uygulamaya kadir olan kişidir. Üçüncüsü, velayetin değişmesidir. Medine yöneticilerine veya kabileye olan itaat bitmiş, Allah'a ve onun elçisine itaat başlamıştır. Bu emirlere muhalefet edenler asidirler ve taksirlerinden dolayı hesaba çekilirler. Böylelikle itaat ve masiyet terazisi kabile reisinin emirlerine veya kabile adetlerine karşı çıkmakla tartılır olmuştur. Dördüncüsü, uygulamada emirler veren bir otoriteyi değil, vicdan ve maneviyatı esas almaktır. Günahların cezası Allah'tandır, devlet otoritesinden değildir. Vefanın mükafatı da cennettir, hükmeden sultanın maddi bağışı değil. Kısa olmasına rağmen küfürle batılı tamamen ayıracak olan bu yeni merhalede bu terbiyenin verilmesi zaruriydi. Günümüzün İslami hareketi bu durumu kendine örnek olarak almalıdır. 8. Bu biatın işaret ettiği mefhum sabır mefhumudur. Birinci Akabe biatının değerlerinden konuşacak olursak bu meyanda zamanın hiçbir fonksiyonu olmadığını görüyoruz. Mekki terbiye tam 13 yıl, Medine'deki terbiye ise 2 yıl. Bundan biraz çok veya az olabilir, bu kadar sürmüştür. Buna rağmen muhacirin ve ensardan İslam'a ilk girenler aynı seviyede kabul edilirler. Önemli olan terbiyenin kalitesi ve semeresidir, kapsadığı zaman değil. Bunun için Resulullah Aleyhisselam, temsilcisinin Medine'de bulunduğu bir senelik bir zaman zarfı içerisinde hazırlamış olduğu raporu dinlediği zaman, gerekli olan imani hazırlıktan sonra ikinci Akabe biatında silahlı hazırlık için izin vermekte bir sakınca görmemiştir. Yedinci özellik, savaşa izin verilmesi. Resulullah Aleyhisselam'a henüz savaşmak için izin verilmemiş ve müşriklerin kanları ona helal kılınmamıştı. Allah'a davet, eziyetlere sabır ve cahilleri hoş görmek emrediliyordu. Kureyş, muhacirlerden Resulullah Aleyhisselam'a tabi olanları ezmiş, onları dinlerinden döndürmek için zorlamış ve vatanlarından sürgün etmişti. Müslümanların kimi zor altında dininden dönmüş gibi gözükmekte, kimi müşriklerin elinde işkence görmekte, kimi de müşriklerin eziyetlerinden kurtulmak için vatanlarından kaçmış vaziyetteydiler. Bunlardan kimi Habeşistan topraklarında, kimi Medine'de, kimi de her tarafa dağılmış vaziyetteydiler. Kureyşliler Allah'a isyan edip, onun kendileri için istemiş olduğu şeref ve izzeti reddedip, onun peygamberini yalanlayıp, onun dinine bağlı olanlara işkence yapıp, onları sürgün ettiklerinde, Allah, Resulüne kendilerine zulmeden ve azgınlık yapan zorbalara karşı savaşma ve onlara üstün gelme iznini verdi. Allah-u Teala'nın Resulüne savaş izni verdiği, müşrikleri öldürmeyi ve onların kanlarını helal kıldığı ayetlerden ilk nazil olanı, Urve bin Zübeyr ve alimlerin diğerlerinden bana bildirilene göre Allah-u Teala'nın şu ayeti kerimesidir. Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselere karşı koymaya izin verilmiştir. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Onlar haksız yere ve Rabbimiz Allah'tır dediler diye yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah insanların bir kısmını diğerleriyle salmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan camiler yıkılıp giderdi. Andolsun ki Allah'a yardım edenlere, onun emir ve yasaklarına uyanlara o da yardım eder. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Onları biz yeryüzünde yerleştirirsek namaz kılarlar, zekat verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Bütün işlerin sonucu Allah'a aittir. Hac Suresi 39-41. Yani ben zulme uğradıkları için onlara savaşmayı helal kıldım. Kendileriyle diğer insanlar arasında olan olaylarda onların hiçbir günahı yoktur. Onlar sadece Müslümanlıklarını ortaya koydular, namaz kıldılar, zekat verdiler, iyiliği emrettiler ve kötülükten men ettiler. Bunlar Peygamber Aleyhisselam ve onun ashabıdır. Bu sözlerin açıklanmaya ihtiyacı yoktur. İkinci Akabe biatı iki merhale arasındaki bir ayrımdı. Sözle karşı koyma merhalesiyle silahla karşı koyma merhalesi. Bu iki biatı karşılaştırmak bizlere İslami hareketin çeşitli geçmiş dönemlerini açıklamaktadır. Yani bu özellikle şunu belirtmektedir. İslami hareketin savaşmak için izin verilen ortamın şartlarını dikkate alarak onun ışığı altında şimdiki durumunu gözden geçirip düşmana silahla karşı koyma merhalesinin planını çizmesi gerekir. O gün Rabbani bir emirle Mekke'de savaşa başlama kararının verilmesi, bugün de savaş izninin verildiği şartların oluşması durumunda bu emrin uygulanması gerektiği anlamına gelmektedir. Hareketi yönetenlerin görevi bu şartları iyi belirlemektir. Bu meyanda açıklanması gereken bir durumda savaşa izin verilmesinin başka, savaşa başlamak ve onun metodunu tayin etmenin de başka bir şey olduğudur. Burada görüşler arasındaki ayrılığın sebebi olan çok ince bir fikri tedavi etmemiz gerekiyor. Bu fikir, Tevbe suresindeki cihat farizası ve bu konudaki nihai hükümle günümüzde savaşa izin verilmesi konusu arasındaki bağlantıyı nasıl kuracağımızdır. Eğer İslam'da savaş için verilmiş olan nihai hükümler kıyamet gününe kadar geçerliyse, ki bu haktır, günümüzde savaşa izin verilmesi konusunu zikretmenin bir anlamı var mıdır? Savaşa izin verilmesi konusu belirli bir merhaleye ait hüküm olup o merhalede tamamlanmıştır. Allah-u Teala, "Bugün size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslamiyet'i beğendim." Maide 3 buyurmaktadır. Ben bu iki hüküm arasında bağlantı kurmada bir sakınca görmüyorum. Neticede ikisi de aynı sonuca ulaştırmaktadır. Fıkıh alimleri cihadın bazı hallerde farz-ı ayın olduğunu, fakat kendisiyle beraber savaşa gireceği bir imam bulunmadığı takdirde cihadı terk eden kişinin günahkar olmayacağını söylemişlerdir. Öyleyse bir Müslüman, kafirlerle savaşmak için sancağı altına gireceği Müslüman bir cemaat ve imamın bulunmaması halinde savaşması farz-ı ayın olduğu halde savaşmadığından dolayı günahkar olmamaktadır. Bu mananın özü ikinci bir anlayışı gerektirmektedir. O da, varlığını sürdürmeye, kendini ispatlamaya ve düşmanlara karşı koymaya gücü yeten Müslüman bir cemaatin ve onu yöneten Müslüman bir liderin oluşmasına kadar bu merhalede malı, canı ve ırzı korumak için yapılanlar hariç ferdi olarak kişilerin savaşmasına izin verilmemiştir. Öyleyse her iki durumda da savaşın başlangıcını belirleyen makam Müslüman cemaatle bunun için şartları münasip bulan yönetici kadrodur. İslam'ın uygulanması Müslüman bir imam ve yöneticinin varlığına bağlı olan had ve kısas gibi sabit ve nihai hükümlerinin Müslüman bir imam olmadığı takdirde geçerliliğinin kalkması söz konusu değildir. Bu hükümler nazari olarak mevcuttur ve bunları terk eden Müslümanlar günahkardırlar. Fakat pratik olarak bu hükümlerin uygulanması, cihat sancağını taşıyıp düşmanlara galip gelen Müslüman bir cemaatin İslam hakimiyetini kurmasına bağlıdır. Had, kısas ve cihat hükümleri Müslüman bir yöneticinin bulunmasına ve onun gücüne bağlıdır. Allah-u Teala, "Biz onları yeryüzünde yerleştirirsek namaz kılarlar, zekat verirler, iyiliği emreder ve kötülükten men ederler." Hac 41 buyurmuştur. İnsanların namaz, zekat, iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek gibi farizaları uygulamaları için ilk önce yeryüzünde yerleşmeleri, yerlerinin sağlamlaşması gerekir. Ferdi bir uygulama yoktur. Ferdi uygulamada herhangi bir yetersizlik veya acizlik söz konusu değildir. Bu hükümleri farz olarak insanlar üzerinde uygulamada yetersizlik söz konusudur. Müslümanlar ne kadar yerlerini sağlamlaştırırlarsa İslami hükümleri uygulamaya o kadar muktedir olabilirler. Bu meseleyi bu çerçeveler içerisinde anlamaya ne kadar da ihtiyacımız var. Bunu doğru anlamış olsak insanların üzerine olur olmaz hükümler yükleyip sonra da onları inanç ve din bozukluğuyla itham etmeyiz.
2: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
10: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4.000, küçükbaş kurban bedeli 5.000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
16: Sekizinci özellik. Devletin kuruluş görüşmeleri için hazırlanmak. Kâb bin Malik şöyle diyor. Kavmimizden bazı müşriklerle beraber hac için çıkmıştık. Namaz kıldık ve bazı bilgiler edindik. Aramızda büyüğümüz ve efendimiz olan Bera bin Marur vardı. Resulullah Aleyhisselam'la teşrik günlerinin ortasında Akabe'de buluşmak için sözleştik. Haccı bitirdikten sonra Resulullah'la buluşmak için sözleştiğimiz gece geldiğinde yanımızda büyüklerimizden ve efendilerimizden olan Abdullah bin Amr bin Haram, Ebu Cabir de vardı. Onu da yanımıza aldık. Müslüman olduğumuzu kavmimizden olan ve bizimle birlikte bulunan müşriklerden saklıyorduk. Abdullah bin Amr'la konuştuk ve ona, "Ey Ebu Cabir, sen büyüklerimizden ve efendilerimizden birisin. Senin cahiliye üzerine kalıp yarın bir cehennem odunu olmanı istemiyoruz," dedik. Sonra da İslam'a davet ettik. Resulullah Aleyhisselam'la Akabe'de buluşmak için sözleştiğimizi kendisine haber verdik. Ebu Cabir Müslüman oldu ve bizimle beraber Akabe'de bulundu. Bizim temsilcilerimizdendi. O geceyi kavmimizle beraber kafilemizde geçirdik. Gecenin üçte biri geçtiğinde Resulullah Aleyhisselam'la buluşmak için kafilemizden ayrıldık. Kuşlar gibi sessiz ve gizli hareket ediyorduk. Sonunda Akabe'de bir vadide toplandık. Tam 73 kişiydik. Yanımızda kadınlarımızdan Nüseybe binti Ka'b ve Esma binti Amr bin Adi adında iki de kadın vardı. Sonra devam ediyor. Vadide oturup Resulullah Aleyhisselam'ın gelişini beklemeye başladık. Yanında amcası Abbas bin Abdülmuttalib olduğu halde çıka geldi. Abbas o zamanlar henüz milletinin dinindendi. Ancak kardeşinin oğlunun işine katılmak ve onu desteklemek istemişti. Oturdukları zaman ilk konuşan Abbas bin Abdülmuttalib olmuştu. Abbas, "Ey Hazreç ehli! Araplar Ensar'ın bu kolunu Hazreç diye isimlendiriyorlardı. Diğer rivayetlerde Hazreç ve Evs diye bahsedildiği gibi. Bildiğiniz gibi Muhammed bizlerdendir. Biz onu kavmimizden, onun hakkında bizim gibi düşünenlere karşı koruduk. O kavmi içerisinde izzet sahibi ve vatanında muhafaza altındadır. Fakat o size yönelmeyi ve size katılmayı tercih etti. Eğer ona vaat ettiklerinizi yerine getirebilecekseniz ve onu düşmanlardan koruyabilecekseniz, işte siz ve işte yüklendiğiniz mesuliyet. Ama eğer sizin yanınıza geldikten sonra onu küçük düşürüp teslim edecekseniz, şimdiden onu bırakın. O vatanında ve kavminin içerisinde izzetli ve muhafaza altındadır," dedi. Biz de ona, "Söylediklerini duyduk. Ey Allah'ın elçisi, şimdi sen konuş. Rabbin ve kendin için istediklerini al, söyle," dedik. Bu takdimden şu sonuçları çıkarıyoruz. 1. Tarihin şahit olduğu en derin bir siyasi plan içerisinde devletin kuruluş görüşmeleri için yapılan hazırlıklar tamamlanmış ve bunun neticesi olarak İslam devleti ortaya çıkmıştır. Müşrik Mina hacılarından Mekke Müşrik Devleti'ne, Yesrib'in müşrik liderlerinden Medine'deki Yahudi devletine kadar Arapların tümünün temsil ettiği şirk çemberinin ortasındaki küçük ve zayıf bir bölgede İslami devletin yöneticileri ve ana hatları belirlenmişti. Kelepçenin bileği sardığı gibi Müslümanları her yönden saran bu düşman çemberinin ortasında tarihte ilk İslam devleti ortaya çıkmıştı. 2. Sayıları 300'ü bulan müşrik heyeti içerisinde Müslümanların adedi 70 küsürü bulmaktaydı. Bu Müslümanların hareket, intikal ve iletişim zorlukları içinde olduğu anlamına gelmektedir. Her Müslümanın etrafında onun hareketlerini kontrol eden birkaç müşrik vardı. Buna rağmen hac esnasında bütün hareketlerin gizli tutulabilmesi, planların başarıya ulaşmasında hayret uyandıracak etkenlerden birisidir. Resulullah Aleyhisselam'ın temsil ettiği Müslüman Mekke yönetimiyle Medine'deki Müslüman yöneticiler arasında haberleşme sağlanmış, buluşmanın yeri ve zamanı belirlenmiş, hiç kimsenin dikkatini çekmeden de buluşma yapılmış ve aynı zamanda bu sayılı birkaç gün içerisinde yeni birkaç kişinin İslam'a girmesi sağlanmıştı. Belki bugünlerin en önemli hadiselerinden biri de Medine'nin büyük liderlerinden olan Bera bin Marur ve Abdullah bin Amr bin Haram'ın İslam'a girmeleridir. Bazı rivayetlerin işaret ettiğine göre Müslümanıyla müşrikiyle bütün heyetin liderliği Bera bin Marur'a aitti. O da Müslüman olduğuna göre yapılması öngörülen buluşmaları belirlemek ona düşüyordu. Kureyş tarafından bilinen meşhur bir şair olduğu için de kendisine muvafakat etmesi için Ka'b'ı seçmişti. 3. Dahice yapılan planın ikinci adımı buluşma yerine düzenli bir şekilde çıkılmasıydı. Kâb bunu şu sözleriyle belirtmiştir. Gecenin üçte biri geçtiğinde Resulullah Aleyhisselam'la buluşmak için kafilemizden ayrıldık. Kuşlar gibi sessiz ve gizli hareket ediyorduk. Sonunda Akabe'de bir vadide toplandık. Tam 73 kişiydik ve yanımızda kadınlarımızdan Nesibe binti Kâb ve Esma binti Amr bin Adi adında iki de kadın vardı. Toplantı hiç kimsenin dikkatini çekmeden müşriklerin kamplarından çıkan bu büyük toplulukta yapılmıştı. 4. Üçüncü adımsa durumun çok iyi organize edilmiş olmasıydı. Bazı rivayetlerin işaretlerine göre durumdan kimsenin haberi olmaması için vadide nöbet tutulması sağlanmıştı. Makrizi şöyle demektedir. Resulullah Aleyhisselam amcası Abbas'la birlikte çıka geldi. Amcası kavminin dini üzereydi. Yanlarında Ebu Bekir ve Ali radıyallahu anh vardı. Abbas Ali'yi vadinin girişine ve Ebu Bekir'i de yolun diğer ağzına gözcü olarak bıraktı. Bu gizli buluşmayı nöbet ve kontrol vazifesiyle görevlendirilen Ali ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ten başka muhacirlerden bile kimse bilmiyordu. 5. Abbas'ın kavminin dini üzerine olduğu halde bu toplantıya katılması ve konuşması görüldüğü gibi siyasi bir zarurettir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın himayesinin bütün zorluklarını o taşımıştı ve mutmain olmak için bu yeni himayenin seviyesini tartmak, ondan emin olmak istiyordu. Kardeşinin oğlunu körü körüne elden çıkaramazdı. Bu durum, Müslüman olmayan bazı şahsiyetlerin yönetici kadro tarafından tam bir güvene sahip oldukları takdirde İslam'ın menfaatine olan siyasi değişim operasyonlarına katılmalarının mümkün olduğunu belirtmektedir. Başka bir deyişle görünüşte hükmetmekte olan otorite yanlısı, gerçekte ise Müslüman yöneticilere bağlı olan şahsiyetler, özellikle siyasi değişim operasyonlarında siyasi grupların yönetimi gibi bir ana göreve sahipseler ve köklü tecrübeleri varsa plan yapma ve uygulamaya dahi iştirak edebilirler. Rivayetlerde de belirtildiği gibi Abbas radıyallahu anh bu buluşmanın uygulamasına katılmış, Ebu Bekir ve Ali'ye vadiye giden yolların başlarında nöbet tutmayı emretmiştir. İslami hareketin yönetim kadrosunun Müslüman veya gayrimüslim olsun kendisine itaat ve bağlılık gösteren tecrübelerden yararlanması, hatta zorunlu gördüğü takdirde bunları planlama ve uygulamaya ortak etmesi gerekir.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın nimetlerine yeterince şükrediyor musunuz? Sahip olduğunuz her şey size Allah tarafından verilmiştir. Bu dünyadaki hayatınız, bedeniniz, yiyecekleriniz, sevdiğiniz insanlar ve diğer her nimet Allah tarafından yaratılmıştır. Peki size bunları verene şükrediyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: ama.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
14: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
15: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'usi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم يرونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Hac suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah iman etmek üzere, yarınki hayatımızı düzenlemek üzere bu sureyi okumaya, birlikte tanımaya başlıyoruz. Ya eyyühennas, ey insanlar, ittegû rabbekum, Rabbinize karşı takvalı olun. Rabbinize karşı kulluk bilincini takının. Rabbinizin koruması altına girin. Hayatınızı Rabbinize sorun. Hayat programınızı Rabbinizden alın. Hayatınıza egemen Allah olsun. Hayatınızın çizgisini belirleyen Allah olsun. Yemenizde, içmenizde, giyinmenizde, kuşanmanızda, savaşınızda, barışınızda, almanızda, vermenizde, hukukunuzda, eğitiminizde, evlenmenizde, boşanmanızda, hayatınızın programını belirleyen Allah olsun. Allah koruması altına girin. Allah'a karşı kulluğunuzun bilincini takının. İnne zelzeletes saati şey'un azim. Muhakkak ki kıyametin sarsıntısı, kıyametin zelzelesi çok azimdir, çok büyüktür. Vakıa suresinde bölgesel zelzelelerden söz edilir. Zilzal suresinde de bu konu anlatılır. Yeryüzünde lokal, bölgesel, yerel bir kısım zelzeleleri şu anda görüyoruz. Ama Rabbimizin bu bahsettiği zelzele öyle lokal, bölgesel zelzelelere hiç de benzemez. Tüm yeryüzü sallanacak, tüm yeryüzü çalkalanacak, tüm yeryüzü darmadağın bir hale gelecek. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضَعَةٍ اَمَّا اَرْضَعَةٍ. O günü gören her bir emzikli emzirdiğini unutur, emzirdiğini terk eder. O günün dehşetinden emzikli her bir hayvan ya da emzikli her bir dişi emzirdiğini unutur, emzirdiğini terk eder. Yeryüzünde insanların, canlıların en şefkatlisi, merhametlisi annedir. Bir annenin yavrusuna gösterdiği merhameti ve şefkati kimsenin kimseye göstermesi mümkün değildir. O günün dehşeti karşısında her emzikli anne kucağında emzirdiği can ciğer yavrusunu unutur, onu terk eder. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Ve her bir yüklü de yükünü düşürür. Her bir hamile de hamlini vaz eder, zamanından önce yükünü düşürüverir. وَتَرَنَّاسَ سُكَارَ. İnsanları sarhoş zannedersin. İnsanları görürsün ki sarhoş gibidir. Ama وَمَا هُمْ بِسُكَارَ onlar sarhoş değillerdir. وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ lakin Allah'ın azabı gerçekten çok şedittir, çok şiddetlidir. Evet, kıyametin dehşeti çok azimdir, çok büyüktür diyor Rabbimiz. Dağlar yer çekimi kuvveti kaldırılmış, yürütülmüş, denizler tümüyle kaynatılmış, alev alev yanmaya başlamış, güneşle ay birleşmiş, güneşle ay yoklukta birleşmişler, yıldızlar yerinden kopulmuş, yıldızlar yerinden koparılmış, sağa sola atılmaya başlanmış. İşte gerçekten çok şedid bir gün, çok dehşetli bir gündür kıyamet günü. Gece saat 3'te ya da 4'te farz edin ki telefonunuz çaldı. Kaldırdınız telefonun ahizesini, karşınızda bir dost, yalan söyleme ihtimali milyarda bir olan, sizi sizden daha çok seven ciddi bir dostunuz diyor ki, kardeş seni uyarmak zorundayım, evine bomba koydular, 2 dakika sonra bomba patlayacak, başının çaresine bak dese ne yaparsınız, neyi kurtarırsınız, neyi çıkarmaya çalışırsınız evinizin içinden? En fazla hanımınızı uyandırdığınız gibi ya da kocanızı uyandırdığınız gibi, çocukları kucağınıza aldığınız gibi kendinizi dışarı atarsınız değil mi? İşte kıyametin kopuşu esnasında çocuklarınızı da alamayacaksınız, hanımlarınızı, kocalarınızı da düşünemeyeceksiniz. Kur'an'ın bir başka suresinin beyanıyla 10 aylık gebe develer terk edildiği zaman, aslında 10 aylık gebe deve Arap'ın gözünde çok değerlidir. Çünkü bir süre sonra o yavru yapacak, o 2 deve hükmündedir ve Arap'ın gözünde gerçekten 10 aylık gebe deve çok değerlidir. Arap onun üzerinden gözünü ayırmaz. Ne anlatıyor o ayet bize? En çok sevdiğiniz şeyler var ya, ben bunsuz yaşayamam, bunsuz benim için hayatın tadı kalmaz dediğiniz, üzerine titrediğiniz, gözünüzü üstünden eksik etmediğiniz neyiniz varsa hayatınızda, yarın onları terk edeceksiniz, çocuklarınızla bile ilgilenme imkanı bulamayacaksınız. Gerçi şu anda bireysel kıyamet dediğimiz ve her gün yaşadığımız ölüm anında bile hangi dişi yavrusuyla ilgilenebiliyor da, söyleyin Allah aşkına, ölüm pençesiyle boğuşurken hangi kadın karnındakini düşünebiliyor? Hangi insan ölüm esnasında çevresindekileri düşünebiliyor? İşte kıyamet esnasında kimse kimseyi düşünemeyecek. Emzikli her bir kadın emzirdiğini unutacak. Hamile her bir dişi hamlini vaz edecek, yükünü düşürecek. İnsanları sarhoş gibi görürsün diyor Rabbimiz. Halbuki onlar sarhoş değildir. Düşe kalka muvazeneleri kaybolmuş, hafızalarını yitirmişler, akılları gitmiş, düşe kalka ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette yalpalamaktadır. Sarhoş değildir ama Allah'ın azabı çok şedittir. Öyleyse ey insanlar, gelin o gün gelip çatmadan kime kul olacaksak, boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu kimin eline vereceksek, kimi razı etmeye çalışacaksak, kendimizi kime beğendirmeye çalışacaksak, bugünden akıllarımızı başlarımıza alalım da ona kul olalım, ona köle olalım, ona kulluğumuzun bilinci içinde bir hayat yaşayalım, takvalı olalım, yolumuzu Allah'a sorarım, yolumuzu Allah'ın kitabı ve Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle bulalım, kendimizi ona beğendirmeye çalışalım, onun beğenisine bir hayat yaşayalım. وَمِنَ النَّاسِ Men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. Hal böyleyken insanlardan kimileri vardır ki bilgisizce Allah konusunda tartışmaya girerler. Ve yettebi'u kulle şeytanin merit. Bu işi yaparlarken de her bir azgın, her bir çılgın şeytana uyarlar, şeytana tabi olurlar, şeytanın fısıltılarıyla hareket ederler. Evet, insanlardan kimileri de varmış ki Allah konusunda hiçbir bilgileri olmadığı halde ileri geri konuşurlarmış, ileri geri söz söylerlermiş, Allah konusunda tartışmalara girerlermiş. Allah'tan habersiz oldukları halde Allah konusunda konuşurlar. Kitaptan habersiz oldukları halde kitap konusunda konuşurlar. Peygamberden habersiz oldukları halde peygamber konusunda konuşurlar. Allah konusunda tartışmaya girerler. Kitaptan zerre kadar nasipleri olmadığı halde, peygamberden zerre kadar nasipleri olmadığı halde Allah konusunda, Allah'ın sıfatları konusunda, Allah'ın zatı konusunda, Allah'ın yetkileri konusunda, Allah'ın dini konusunda, Allah'ın hayat programı konusunda, Allah'ın kitapları ve Allah'ın elçileri konusunda ileri geri konuşurlar. Bana göre Allah şöyle olmalıdır. Bana göre Allah hayata karışmamalıdır. Bana göre Allah yeryüzüne vahiy göndermez. Bana göre Allah yeryüzünde elçi seçmez. Bana göre Allah'ın istediği kıyafet şöyle olmalıdır. Bana göre Allah'ın istediği eğitim sistemi şöyle olmalıdır. Bana göre Allah'ın razı olduğu hukuk sistemi şöyle olmalıdır. Bana göre Allah şöyle bir kıyafetten yanadır. Açın okuyun Kur'an'ı. Allah da böyle bir kıyafeti öneriyor. Bana göre Allah da demokrasiden yanadır. Açın okuyun Kur'an'ı. Kur'an baştan sona demokrasiyi tavsiye ediyor. Bana göre Allah da laiktir. Bana göre Allah da laiklikten yanadır. Açın okuyun Kur'an'ı. Kur'an'ın her bir sayfasında Allah laikliği öneriyor. Bana göre Allah'ın istediği hukuk sistemi şöyledir. Bana göre kitap böyle olmalı. Kitabın bizim hayatımızdaki fonksiyonu şöyle olmalı. Bana göre peygamber şöyle olmalı, böyle olmalı diye Allah konusunda, Allah'ın dini konusunda, Allah'ın kitabı konusunda, Allah'ın peygamberi konusunda insanlar tartışmaya giriyorlar ama hiçbir bilgileri yok. Zerre kadar Kur'an'dan nasipleri olmadığı halde, zerre kadar Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden nasipleri olmadığı halde insanlar Allah konusunda tartışmalara giriyorlar. Bana göre Allah şöyle olmalı, bana göre Allah böyle olmalı demeye çalışıyorlar. Halbuki Allah kitabıyla bilinir. Allah peygamberinin sünnetiyle bilinir. Allah'ın bizden ne istediği, nasıl istediği kitapla ve sünnetle bilinir. Allah'ın bizden ne istediğini, nasıl istediğini bilebilmek için kitaba müracaat etmek zorundayız. Peygamber Aleyhisselam'a müracaat etmek zorundayız. Kitaptan nasibi olmayan, peygamberden nasibi olmayan insanların Allah konusunda söz söylemeleri kesinlikle mümkün değildir. İşte şu anda söylüyor insanlar, peygamber de böyleydi, peygamber de böyle giyiniyordu, peygamber de böyle bir kıyafetten yanaydı, peygamber de böyle bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yanaydı. Eğer şu anda Peygamber Aleyhisselam hayatta olsaydı, o da bizim düşüncemizin üyesi olurdu diye Allah'ı da peygamberi de şartlandırmaya, Allah'a da peygambere de akıl vermeye çalışıyorlar. Kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini, kendi heva ve heveslerini Allah'ın diniyle özdeşleştirmeye, Allah'ın kitabıyla özdeşleştirmeye, Allah'ın elçisiyle özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Böylece Allah'ı da, Allah'ın dinini de, Allah'ın kitabını ve Allah'ın elçisini de kendileri gibi yapmaya çalışıyorlar. Ya Rabbi, sen bizim istediğimiz gibi olmak zorundasın. Sen bizim istediklerimizi emretmek, istemediklerimizi de yasaklamak zorundasın. sen bizim keyfimize uymak zorundasın ya Rabbi dercesine Allah'a akıl vermeye çalışıyorlar ve bunu yaparken de وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَر۪يدٍ her bir azgın, her bir sapkın şeytana tabi oluyorlar. Bakın Allah diyor ki kutibe aleyhi o şeytan üzerine şu yazılmıştır. Şeytanın aleyhinde şu yasa olmuştur. Şeytanın aleyhinde şu bir realite olmuştur. Ennehu men tevellahu kim o şeytanı veli bilirse şeytanın vesveseleri istikametinde bir hayata yönelirse şeytanı kendi adına karar merciyi bilerek şeytanın velayetine girerek onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmişse فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ şeytan mutlaka onu saptırır, kendisi saptığı gibi onu da saptırır وَيَهْد۪يهِ اِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ve onu yangın azabına, alevli ateş azabına götürür. Bakın işte bu ayeti kerimeden öğreniyoruz ki yaşadığımız şu hayatta iki tane veli vardır. Onlardan birisi Allah'tır. Kim Allah'ı veli bilir, boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline verir. O benim sahibim olduğuna göre, o benim Rabbim olduğuna göre, onun bilgisi tam ve eksiksiz olduğuna göre, benim hayrımı şerrimi, benim menfaatimi zararımı benden daha iyi bildiğine göre, ben gözü kapalı Rabbimin emir ve yasaklarına teslim oluyorum. Ben onun velayeti altına giriyorum. Ben onu kendime veli kabul ediyor, onun benim adıma aldığı kararları uygulamaya koşuyorum diyen kişi mümindir. Ama kimileri de şeytanın velayeti altına girerse, şeytan kararlarını uygulamaya yönelirse, kendisi için şeytanı karar merciyi bilirse, şeytan vesveseleri ve fısıltılarıyla bir dünya yaşamaya yönelirse, şeytan kesinlikle onu saptıracaktır. Kendisi saptığı gibi ve onu kendi ebedi azap mahalli olan cehenneme götürecektir. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu gerçeği anlatıyor. Sonra buyuruyor ki bakın ya eyyühennas ey insanlar in kuntum fi raybin minel ba'si eğer öldükten sonra dirilme konusunda bir şüpheniz varsa, öldükten sonra dirilme konusunda bir endişeniz varsa, işte yaşadığımız hayat bu hayattır. Burada yaşıyoruz, burada ölüyoruz ve toprak olup gidiyoruz. Artık bir daha dirilme yoktur. Bir daha hesap kitap yoktur diyorsanız, öldükten sonraki bazı konusunda bir endişeniz, bir şüpheniz varsa, فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ muhakkak ki sizi biz yarattık. مِنْ تُرَابٍ bir topraktan sizi biz yarattık. Adem atamız topraktan, bizler de topraktan babalarımızın, analarımızın yediği gıdaların neticesinde onlarda oluşan bir damla sudan yaratıldık. Dolayısıyla bizim aslımız da topraktır. Biz de topraktan yaratılıyoruz. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ sonra sizi bir damla sudan, bir meniden yarattık. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ sonra rahmin cidarına tutunmuş bir kan pıhtısından, bir alakadan yaratıyoruz. ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ sonra belli belirsiz bir çiğnemlik et parçasından sizi yaratıyoruz. Bakın Rabbimiz bizim ana rahminde geçirdiğimiz evreleri, dönemleri anlatıyor. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ size bu gerçeği beyan edelim diye, size sizi tanıtalım diye, size yaratıcılık özelliğimizi anlatalım diye, size sizin üstünüzde egemen oluşumuzu ortaya koyalım diye, işte sizi böylece yaratıyoruz. Ve nukirru fil erhami ma neşa ila ecelin musemma dilediklerimizi ana rahminde belli bir süreye kadar tutarız. dünya getirmeyi dilediklerimizi ana rahminde 9 ay süreyle tutarız. Dünyaya gelmesini istemediklerimizi de ana rahimleri düşürür. Onlar oluşmaz. Onlar ana rahminde karar kılmaz. Sümme nuhricukum tıfla, sonra sizi bir çocuk olarak, bir bebek olarak ana rahimlerinizden çıkarıp yeryüzüne getiririz. Doğduğunuz günü bir hatırlayın. O günü sizin hatırlamanız belki mümkün değil ama şu anda işte çevrenizde doğan çocukları görüyorsunuz. Hiçbir şey bilmezdiniz. Ne aklınız, ne fikriniz, ne bilginiz, ne çevreniz, ne krediniz, ne fırsatınız, ne imkanınız, ne eviniz, ne barkınız. Eviniz olmadığı gibi baba evinde size ait bir odanız bile yoktu. Kendinizi bile bilmezdiniz. Babanızı, ananızı bile tanımazdınız. Çevrenizi bile bilmezdiniz. Hiçbir fırsatınız, imkanınız, gücünüz, kuvvetiniz yoktu. İşte Allah sizi bir bebek olarak ana rahimlerinizden çıkardı. Sonra ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ, sonra Allah sizi güçlülük çağınıza, gençlik çağınıza, ruş çağınıza ulaştırdı. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ, bu arada kimileriniz ölür. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ, kiminizi de ömrünün en rezil çağına ulaştırır Allah. 90-100 yaşlarına, ihtiyarlık çağına ulaştırır. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْءَ, o çağda bildiklerinizi bilemez bir hale gelesiniz diye. Eğer çevrenizde 90-100 yaşlarında birileri varsa bu ayeti çok rahat anlarsınız. Bildiklerini bilemez oluyorlar. Çocukluk dönemine dönüyorlar adeta. İşte Allah bildiklerinizi bilmez hale getirelim diye kimilerinizi yaşlılık dönemine, en rezil çağına, 90-100 yaşlarına ulaştırırız. İşte eğer öldükten sonra dirilme konusunda, hesaba kitaba çekilme konusunda bir endişeniz, bir şüpheniz varsa, işte biz sizi böylece yarattık. Sizi böylece yaratmaya güç getiren biz, öldükten sonra dirilmenize güç yetiremez miyiz? Ölümlerinizden sonra hesap kitap dönemi sizi diriltmeye gücümüz yetmez mi dedikten sonra bakın Rabbimiz bu konuda bize bir delil daha sunacak. وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً, yeryüzünü görürsün ki kupkuru donmuştur, bir buzula dönüşmüştür. Kış mevsimi yarım metre, bir metre toprak donmuştur. Hayat emmaresi kalmamıştır. Ama فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, biz gökten suyu indirdiğimiz zaman, baran rahmetimiz yeryüzüne inmeye başladığı zaman, Rabbimizin mübarek dudakları yeryüzünü öpmeye, mübarek feyyaz eli yeryüzünü sıvazlamaya başladığı zaman, bir de bakarsınız ki ihtezzet, toprakta bir depreniş, bir hareket meydana gelmiştir. Ve rabet, bir kabarma olmuştur. Ve embetet min kulli zevcin behic, ve her bir bitkiden, her bir üründen de çifter çifter toprak bitirivermiş. Allah yeryüzünde bitkileri oluşturuvermiş. Niye anlatıyor Allah bunu? Her mevsim Allah bizim gözümüzün önünde bunu tekrar ediyor. Kışın toprak donduktan sonra, bir buzula dönüştükten sonra, bahar mevsimi Rabbimizin baran-ı rahmeti yeryüzüne inince ölü toprak bir anda nasıl canlanıyor? O toprakta çifter çifter bitkileri Allah nasıl bitiriyorsa, ölümlerinizden sonra işte Allah sizi böylece diriltecek diye her mevsim Allah size bir mesaj sunuyor. Bir ayetiyle sizi yüz yüze getiriyor. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ, İşte bu Allah'ın hak oluşunu ortaya koyar. Allah haktır. Onun dışında her şey batıldır. Eğer Allah olmasaydı hiçbir varlık olmayacaktı. Dolayısıyla tüm varlıklar varlığını Allah'a borçlu olduğuna göre Allah tek haktır. Allah haktır. Allah gerçektir. Allah'ın yarattığı her şey haktır. Göklerde Allah'ın hak yasaları egemendir. Yeryüzünde Allah'ın hak yasaları egemendir. Yani Allah'ın iradesi asla batıllara yönelmez. Allah'ın iradesi asla oyun ve eğlenceye yönelmez. Kafirler ve müşrikler gökleri ve yeri oyun eğlence olarak kabul ediyorlar. İşte Allah sıkılmış, bunalmış da haşa, biraz insan yaratayım, biraz ay, güneş, dünya, yıldız filan yaratayım da az biraz eğleneyim diye gökleri ve yeri yaratmış diyorlar ya. Hayır, Allah haktır. Allah'ın yarattığı her şey haktır. Allah'ın indirdiği kitaplar haktır. Allah'ın görevlendirdiği elçiler haktır. Allah'ın dini haktır. Cennet, cehennem haktır. Öldükten sonra ölüm ötesi hayatta da Allah'ın değerlendirmesi haktır. Öyleyse Allah asla batıl şeylerle iştigal etmez. Allah'ın iradesi asla oyun ve eğlenceye yönelmez. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهِ هُوَ الْحَقِّ İşte bu Allah'ın hak olduğunu, gerçek olduğunu gösterir. İşte ölümlerinizden sonra dirilmeniz de haktır. Kıyamet de haktır. Hesap kitap da haktır. Terazi mizan da haktır. Sırat da, cennet de, cehennem de haktır. وَاَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَ İşte o Allah ölüleri diriltendir. وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Ve o Allah her şeye güç yetirendir, her şeyi takdir edendir, her şeyin ölçütünü vaz edendir ve her şeye güç yetirendir. وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا Ve kıyamet konusunda da zerre kadar bir şüphe yoktur. Zerre kadar bir şüpheniz, endişeniz olmasın ki kıyamet mutlak surette gelecektir. وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Ve kesinlikle bilesiniz ki kabirdekileri de Allah bağs edecek, kabirdekileri de Allah diriltecektir. İşte yaşıyoruz. Vademiz dolunca toprak ağzını açıyor, bir lokma veriyoruz ama bitmiyor ki. Ertesi gün bir lokma daha, ertesi gün bir lokma daha. Sürekli insanlar kabre giriyorlar ve bilesiniz ki kabre girdiğiniz gibi Allah kabirlerinizden mantar bitiyormuş gibi kıyamet günü sizi yeniden diriltecek. Hesap kitap dönemi, Allah sizi mahkeme-i kübrasına, huzuruna getirecek. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ Az evvel söylediğini Allah bakın önemine binaen bir daha söylüyor. İnsanlardan kimileri vardır ki bilgisizce, cahilce Allah konusunda ileri geri söz söylüyor, tartışmalara giriyor. بِغَيْرِ عِلْمٍ Bilgisizce وَلَا هُدَنْ Hidayette de olmadığı halde, Allah kendisini hidayete ulaştırmadığı halde, yani kendisi hidayeti bulmuş olmadığı halde, yani kendisi Müslüman olmadığı halde, وَلَا كِتَابٍ munir Bir de aydınlatıcı, yol gösterici bir kitabı da olmadığı halde. Yani yol gösterici, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmadığı halde, kitaptan da haberi olmadığı halde, kendisi hidayette de olmadığı halde, insanlardan kimileri vardır ki Allah konusunda, Allah'ın zatı konusunda, Allah'ın sıfatları konusunda, Allah'ın hayat programı konusunda, Allah'ın dini konusunda söz söylerler, ileri geri konuşurlar. Halbuki insanlar Allah hakkında konuşacakları zaman şöyle bir durup düşünmeleri gerekir değil mi? Mesela şu anda yöneticiler hakkında, egemen güçler hakkında, saltanat sahibi, güç kuvvet sahibi insanlar hakkında bile konuşurken insanlar şöyle bir durup düşünüyorlar ve korkuyorlar değil mi? Yahu ne olur ne olmaz. İster lehlerinde ister aleyhlerinde söylediğimiz sözler onların kulaklarına gider de duyarlar da bizi cezalandırırlar diye şu anda egemen güçler hakkında, siyasal ve egemenlik güç sahipleri hakkında bile insanlar konuşurlarken kırk düşünüyorlar da, korkuyorlar da. Peki sormak lazım. Allah hakkında ileri geri konuşurken Allah'ın dini şöyle olmalı, Allah'ın kitabı şöyle okunmalı, Allah'ın peygamberinin bizim hayatımızdaki fonksiyonu şu kadar olmalı. Allah kamusal alana karışmamalı. Allah düğüne derneğe de karışacak değil ya. Allah'ın işi gücü yok da benim kırık kıyafetimle ilgilenecek değil ya. Allah yeryüzüne vahiy gönderecek değil ya diye Allah hakkında ileri geri abuk sabuk konuşanlar hiç düşünmüyorlar mı? Bu cesareti nereden alıyorlar? İnsanlar hakkında konuşurlarken bile korkan titreyen bu insanlar Allah hakkında konuşurlarken söyleyin Allah aşkına bu cesareti nereden alıyorlar? Bakın pozitivizmin, rasyonalizmin ve de materyalizmin Allah hakkında bilgi vermesi mümkün değil. Bu materyalist bilgilenme mekanizmaları, bu bilgi dalları Allah hakkında bilgi veremezler. Söyleyin Allah aşkına. Sosyoloji mi Allah hakkında bilgi verecek? Psikoloji mi? Tarih mi? Coğrafya mı? Matematik mi? Bunlardan hangisi size Allah hakkında bilgi verebilir? Sistematiğini Allah yoktur fikrine bina eden, sistematiğini vahiy reddederek, manayı reddederek, sistematiğini Allahsızlık üzerine bina eden şu materyalist bilgili dallarının hangisi Allah konusunda bir bilgi verecek size? Çünkü adamlar söze şöyle başlamıyorlar mı? Biz elimizin dokunmadığı, gözümüzün görmediği bir şeye inanmayız diye söze başlamıyorlar mı? Allah'ı inkar ederek, manayı inkar ederek, sadece maddeyi kabul ettiklerini iddia ederek söze başlamıyorlar mı? O zaman bunların Allah hakkında söz söylemeye ne hakları var da? Allah hakkında konuşanlara şunu çok rahat söylemek zorundayız. Arkadaş, sen madem ki Allah'ı reddediyorsun, sen madem ki elimizle dokunmadığımız, gözümüzle görmediğimiz, laboratuvarın konusu olmayan bir şeye inanmayız diyorsun, sen madem gayba iman etmediğini söylüyorsun, maddenin dışında manayı inkar ettiğini söylüyorsun, o zaman Allah konusunda, reddettiğin Allah konusunda, Allah'ın dini konusunda, Allah'ın istediği kılık kıyafet konusunda, Allah'ın istediği hukuk konusunda, Allah'ın razı olduğu eğitim sistemi konusunda, Allah'ın razı olduğu sosyal ve siyasal yapılanma konusunda, Allah'ın kitabı, Allah'ın peygamberi konusunda, hayat konusunda, ölüm konusunda, ölüm sonrası gerçekler konusunda niye söz söylüyorsun? Utanmaz adam, edepli davran da kendi felsefene bari edepli ol. Kendi felsefene karşı namuslu davran. Hem Allah'ı inkar ettiğini söylüyorsun, hem de Allah'ın istediği hayat konusunda söz söylüyorsun. Allah'ın dini konusunda söz söylüyorsun. Ne hakkın var buna senin? Sen böyle yüce şeyleri bilmezsin. Sen elmayı armudu bilirsin, o konuda konuş. Sen kadını kızı bilirsin, konuş o konuda. Sen kan dökmeyi bilirsin, konuş. Sen teknolojiyi bilirsin, konuş. Sen irin emmeyi bilirsin, konuş. Sen savaşı bilirsin. Sen sömürbeyi bilirsin, o konuda konuş. Senin dünyan bu kadar zaten, daracık zaten. Sen Allah'ı bilmezsin. Sen ahireti bilmezsin. Sen peygamberi bilmezsin. Sen kitabı bilmezsin. Bilmediğin yüce şeyler konusunda konuşmaya hakkın yoktur. Bunu söylemek zorundayız. Adamlar kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini Allah'la, kitapla, peygamberle özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Böylece sistematiklerini hem Allah'ın yokluğuna bina etmeye çalışıyorlar, hem de insanları aldatmaya çalışıyorlar. Eğer şunu diyorsa bu insanlar, yahu zaten biz şeytanız, biz zaten yeryüzünde şeytan misyonunu üstlenmişiz, biz tıpkı şeytan gibi Allah konusunda, din konusunda, kitap konusunda, peygamber konusunda yalan yanlış şeyler söyleyerek insanları aldatma misyonuna soyunduk. Biz yeryüzünde materyalizmin temellerini atmak istiyoruz, biz yeryüzünde Allahsızlığı ikame etmek istiyoruz diyorlarsa, o zaman bir diyeceğimiz yok. Zaten onlar için azap var, onlar için gazap var. Bakın Rabbimiz ayetin devamında şöyle buyuruyor: Saniye itfihi li yudilla an sebilillahi. Gururla, kibirle insanları Allah yolundan uzaklaştırmak istiyorlar. İnsanlara yanlış bir Allah tanıtmak istiyorlar. İnsanlara yanlış bir din, yanlış bir hayat programı tanıtmak istiyorlar. Böylelerinin cezası neymiş? Bakın Allah diyor ki: "Lehu fi'd-dünya hizyun." Böylelerinin dünyada cezası rezil, rüsva olmaktır. "Ve nuziquhu yevmel kıyameti azabel harik." Kıyamet gününde de onlar için dayanılmaz bir yangın azabı, bir alev azabı vardır diyor Rabbimiz. Bakın kıyamet günü Allah böylelerine şunu söyleyecekmiş: "Zalike bima qaddemet yedake." İşte bu azap, şu cehennem senin iki elinle takdim ettiğin azaptır. "Ve ennallaha leyse bi dallamin lil abid." Kesinlikle Allah kullarına asla zulmedici değildir. Bakın Allah böylelerine diyecekmiş ki kıyamet günü: "Şu azap senin bizzat kendi elinle işlediğin amellerin karşılığıdır. Allah kesinlikle kullarına zulmetmez. Sen yeryüzünde şeytan misyonu üstlendin. Benim dinimi insanlara yanlış tanıttın. Benim yüzüme gölge oldun. Benim sistemimi insanlara yanlış takdim ettin. Benim kullarımı benim yolumdan alıkoydun. Benim kullarımla benim arama barikatlar koydun. Benim kullarımla benim kitabımın arasına engeller koydun. Din eğitimini yasakladın. Şu yaştan şu yaşa kadar Kur'an eğitimi yasaktır dedin. Eğer Müslümanlar her şeye rağmen kitaplarına yönelmişlerse, bu sefer de onları saptırmak için yahu din mi öğrenmek istiyorsunuz? Kitap mı öğrenmek istiyorsunuz? Peygamberinizin sünnetini mi öğrenmek istiyorsunuz? İşte din dersi programları şunlardır diye ideolojik din dersi müfredatları hazırladın. Allah'ın diniyle ilgisi olmayan bir yığın felsefeyi, bir yığın bid'ati, bir yığın insan sözünü din diye insanlara takdim ettin. Böylece şeytan misyonunu üstlenip benim kullarımı aldattın. İşte şu alevli azap senin iki elinle kazandığın amellerin karşılığıdır. Ben kesinlikle kullarıma asla zulmetmem diyor Rabbimiz. Bundan sonra bakın şöyle buyuruyor: وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan kimileri de vardır ki men يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ Allah'a bir harf üzerine kulluk eder. Bir harf üzerine, yani ağzının ucundan, gırtlağından aşağı inmez, ağzının kenarından Allah'a kulluk eder. Bir harf üzerine ibadet eder ya da bir uçurumun kenarındaymış gibi Allah'a kulluk eder. İnsanlardan kimileri böyle yapar. Yani gönülden Allah'a kulluk etmez de ya Allah varsa, ya din dedikleri doğruysa, ya bir diriliş varsa, ya Müslümanların dediği doğru da yarın bir hesap kitap varsa diye bir menfaat duygusuyla insanlardan kimileri Allah'a kulluk eder. Veya bir tehlike boyutuna kadar Allah'a kulluk eder. Ama bir tehlike boyutunda hemen kulluğu terk ediverir. Yani işleri yolundayken, herhangi bir tehlike söz konusu değilken, namazdı, oruçtu, haçtı, zekattı Allah'a kulluk eder. Ama bir yargılama, bir sorgulama söz konusu olduğu zaman, bir hapis filan göründüğü zaman hemen başını açıverir, hemen sakalını kestiriverir, hemen namazı terk ediverir, hemen Allah'a kulluktan gerisin geriye dönüverir Allah korusun. Yani kullukları oturmamıştır. Bir menfaat hesabıyla işleri iyi gittiği zaman, huzuru yerinde olduğu zaman Allah'a kulluk eder. Ama işleri kötü gittiği zaman bir tehlike boyutunda hemen kulluğu terk ediverir. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz: فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ Girdiği İslam yolunda, girdiği kulluk yolunda kendisine bir hayır isabet etmişse اِطْمَاَنَّ بِهِ Onunla tatmin olur. وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ Ama girdiği kulluk yolunda, İslam yolunda Allah kendisini dener de ona istemediği cinsten bir kısım şeyler gönderirse inqalebe ala vechihi yüzüstü gerisin geriye dönüverir, kulluktan vazgeçiverir, hasirat dünya vel ahira hem dünyasını hem de ahiretini mahveder, kaybeder. Zalike huvel husranul mubin. İşte apaçık hüsran budur, apaçık kayıp budur. Bu ayeti kerimeyi indiği dönem için söyleyecek olursak, bakın insanlardan kimileri Peygamber Efendimizle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etmişler. Eğer Medine'de işler yolunda gitmişse, hayvanları ikiz doğurmuşsa, hanımı ona erkek çocukları vermişse, dükkanı tezgahı işi aşı iyi gitmişse, Allah ona güzel şeyler göndermişse tatmin olur, tamam. Bu hicret bizim iyimize geldi, Medine yurdu bizim için bereketler getirdi der, Medine'de ikamete devam eder. Ama işleri iyi gitmediyse

eski küfürlerine, eski şirklerine, eski küfür diyarlarına, Mekke'ye dönüveriyorlarmış. Müfessirlerimiz şöyle bir olayı da anlatır. Bir Yahudi Müslüman olur. Girdiği İslam yolunda birkaç gün sonra bir kaza sebebiyle gözünün birini kaybeder. Gelir Peygamber Efendimiz'e, bakın şunları söyler. Ey Muhammed, şu girdiğim İslam bana hayırlı gelmedi. Bana hiçbir bereket getirmedi. Ben Müslüman olduktan 2 gün sonra bir kaza sebebiyle gözümü kaybettim. Bu dinde ben bir hayır bulamadım. İznin varsa ben bu dinden çıkmak istiyorum, irtidat etmek istiyorum dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki, ateşin altını ve gümüşü eritip de içindeki curufu, isi, pası giderdiği gibi Allah da sana bir imtihan gönderdi. Senin geçmiş günahlarını bağışlamak istiyor. Senin geçmişini sıfırlamak istiyor. Kesinlikle yeni girdiğin dinden dönme dedi. Ama o Yahudi yine de dinden dönüverdi. İşte bakın, bu ayeti kerime bize bu gerçeği anlatıyor. Bu adamların imanları, kullukları oturmuş değildir. Namaza tamam ama tesettürü kabul etmezler. Oruç tamam ama İslam'ın ekonomisini kabul etmezler. Yani hem Müslümanlar hem demokratlar, hem Müslümanlar hem laikler, işlerine geldiği zaman Müslümanlar, işlerine gelmediği zaman İslam'dan dönüverirler. Bir harf üzerine Allah'a kulluk ederlermiş. Ya da bir yarın kenarında Allah'a kulluk ederlermiş. Girdikleri İslam yolunda işleri iyi gittiği zaman, İslam onlara artı bir değer kazandırdığı zaman tatmin olurlar, tamam derlermiş. Devam edelim kulluğa. Yani ayıp olmasın, arada bir cumaları şöyle bir görünelim. Ya da işte arada bir turistik bir seyahat olarak bir hac, bir umre gerçekleştirelim. Arada bir mevlüt okutalım. Arada bir işte hatim filan indirelim diye, yani kullukları böyle lehimli, işleri iyi gittiği zaman arada bir kendilerini gösterirler. Ama Allah onları istemediği cinsten bir şeylerle imtihana çektiği zaman, bir hastalıkla, bir iflasla, bir sıkıntıyla, bir yoklukla Allah onları imtihan ettiği zaman isyan ediverirler. Beni mi buldun ya Rabbi? Bula bula beni mi buldun? Ben buna mı layıktım? Benden başkasını bulamadın mı bu konuyla imtihan etmek için? Ben buna mı layıktım? Benim kulluklarımın neticesi bu mu olmalıydı? Halbuki şu anda Allah'ın günü sana isyan içinde bir hayat yaşayan kafirler, lüksün, servetin, malın, mülkün içindeyken biz Müslümanlar böyle rezil mi olacaktık? Bizim kulluğumuzun neticesi bu mu olmalıydı diye hemen Allah'a isyan ederler. Dünyalarını da ukbalarını da kaybederler. Bakın, Allah onları o şekilde imtihan edince dünyalıklarını kaybettiler ama keşke sabredip de, dün veren Allah iyiydi de bugün alınca kötü mü? Bugün de sabretmek zorundayız deselerdi, kulluklarını sürdürselerdi, dünyalarını da kazanacaklar, ahiretlerini de kaybetmeyeceklerdi. Ama Allah onları alarak imtihan edince dünyalıklarını kaybettiler. Bir de isyana, bir de geri dönüşe yöneliverince, kulluğu terk ediverince Allah korusun, hem dünyalarını hem de ukbalarını kaybettiler. Böyleleri yed'u min dunillahi, Allah berisinde ma la yedurruhu ve ma la yenfa'uhu. Böyle insanlar Allah berisinde bir kısım varlıklara dua ederler, bir kısım varlıklara ibadet ederler ki o varlıklar kendilerine zerre kadar bir fayda sağlamaya da zerre kadar onlardan bir zararı def etmeye de güç yetiremeyen varlıklardır. Kim onlar? Bakın, tarih içinde Allah'a alternatif tapınılan varlıkların ilki insandır. Tarih içinde Allah'a alternatif tanrı bilinen, tapınılan varlıkların ilki insandır. Öteki putlar bile arkalarına saklanan bir insan sebebiyle tapınılmaya layık görülmüştür. Yani insan kendisi gibi bir insana tapınır. Öyle, o zaman şu ayeti söyleyeceğiz. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَا. Kendi hevasını putlaştırıp tanrılaştıran, yani kendi kendine secde eden,
kendi kendine tapınan kişiyi gördün mü?

0: ayetiyle söyleyecek olursak, aslında bu insanlar kendi hevalarına tapınıyorlar, kendi kendilerine tapınıyorlar, kendi kendilerine kulluk ediyorlar. ذَلِكَ هُوَ الدَّلَالُ الْبَعِيدُ Bu gerçekten çok uzak bir sapmadır, çok boyutlu bir sapmadır. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ Böyleleri tapındıkları varlıklar kendilerine faydadan çok zarar veren, zararı dokunan varlıklardır. Bakın, insanlar Allah dışında bir şeylere tapınmaya başlamışlarsa, mesela insanları egemen bilmişler, onlara tapınmaya, onları razı etmeye, onlara dua etmeye, onlara sığınmaya, onların yasalarını uygulamaya, onları razı etmek için bir hayat yaşamaya yönelmişlerse, o tapındığı insanlar, o tapındığı varlıklar, tapınanlara faydadan çok zarar veren varlıklardır diyor Allah. Bir insan bir insana tapınmaya yönelmişse ya da insanlar birilerine tapınmaya yönelmişse, tapınılan varlık kullarından her şeylerini istemeye kalkar. Bir kere yakalarını kaptırdılar mı, para ister onlardan, ekmek su ister onlardan, rey ister, oy ister, destek ister, vergi ister, hatta çocuklarını ister, verin onları biz eğitelim diye müşrik bir eğitim sistemine tabi tutar onları. Kadınlarını ister onlardan, bizim istediğimiz gibi giyinmek zorundadır kadınlarınız diye. Namuslarını ister, iffetlerini ister. Doyumsuz varlıklardır onlar. Kan emmedikçe, kullarından beslenmedikçe, korumasız kullarının arasına bile çıkma cesareti bulamayan tanrılardır onlar. Yani tapınanlara zararı faydasından çok daha fazla olan kimselerdir onlar. Lebi'sel mevla, onlar ne kötü velidir. Ve lebi'sel aşir, onlar ne kötü arkadaştır. Halbuki Allah ni'mel mevla ve ni'men nasirdir. Ne güzel velidir Allah, ne güzel dosttur Allah. Ama onların tapındıkları varlıklar lebi'sel mevla ve lebi'sel aşir, çok kötü mevladır, velidir onlar, çok güzel arkadaştır onlar. İnna Allaha yudkhilullezine amanu ve amilussalihati, şüphesiz ki Allah iman eden ve salih amel işleyen kullarını cennetin tecri min tahtihel enhar, zemininden ırmakların akıp durduğu cennetlerine ithal buyurur. Bakın, Allah iman eden ve salih amel işleyen, fıtratına uygun ameller işleyen, Allah'la barışık bir hayata yönelen kullarını içinden ırmakların akıp durduğu, bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının, süt ırmaklarının ve su ırmaklarının çağlayıp durduğu ya da müminlerin taht-ı tasarruflarında yetkileri altında ırmakların akıp durduğu cennetlerine koyacak. İnna Allahe yef'alu ma yurid, şüphesiz ki Allah dilediğini yapandır, dilediğine hükmedendir. Allah'ın dileğinin, Allah'ın arzusunun önüne hiç kimse geçemez, hiç kimse engel olamaz. Bakın, burada Rabbimiz iki kulluğun mukayesesini yaptı. Allah'a kulluğun neticesi cennet, Allah'tan başkalarına kulluğun neticesi hep zarar, hep zarar, hep zarar. Bakın, Allah iki kulluğun mukayesesini yaptı. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben insanlardan birisine kulluk etmeye kalkışsam, mesela kayınpederime desem ki ben senin kulun ve kölenim, İstediğin her şeyi yerine getireceğim, yasakladığın her şeyden de kaçınacağım desem, peki kayınpederim bana ne verebilir mükafat olarak, ne verebilir ceza olarak, onu bir düşünelim. Kayınpederim bana ne verebilir? En fazla elindekileri verebilir, değil mi? Tüm dünyayı zaten vermesi mümkün değil. Peki ben kayınpederime kulluk etmeyince ceza olarak bana ne verebilir? En fazla beni öldürebilir. Hepsi bu. Ölünce iş biter. Peki ben Allah'a kulluğa karar versem Allah bana ne verecek? İnanın, cennete en son giren kişi şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın 10 misli bir makama sahip olacak. Eğer biz ortalarda ya da başlarda filan girersek inşallah şu anda üstünde gezdiğimiz dolaştığımız dünyanın 100 misli, 200, 300 misli büyüklükte bir ülke düşünün. Şu andaki dünya nüfusunu da 200'de katlayın erkek ve kadın olarak, huri ve gılman olarak bir tek kuluna verecek Allah. O zaman şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Kime kulluk ediyorsunuz ve kulluk ettiğiniz varlıktan mükafat ve ceza olarak ne bekliyorsunuz? Onu bir daha düşünün. Allah'a kulluk etmediğiniz zaman sonsuz bir cehenneme gidiyorsunuz. Allah'a kulluk ettiğiniz zaman dünyanın 100-200 misli büyüklüğünde bir mülke ulaşıyorsunuz. Ama kayınpederinize ya da bir başkasına kulluk ettiğiniz zaman kayınpederinizin elinde olanları ancak size verebilir. Ne kadar süreyle verebilir? İşte ölünceye kadar. Ölünce onlar da zaten geride kalacak. Ama Allah'ın bize vereceği cennet sonsuzdur. Allah'ın bize vereceği azap, ceza sonsuzdur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Men kana yadhunnu en lan yansurahu Allahu fid dunya vel ahireh fel yamdut bi sebebin ila sema'i thumma yaqta fel yanzur hel yuzhibanna kayduhu ma yaghit. Bakın burada Allah diyor ki her kim ki hem dünyada hem de ukbada Allah'ın kendisine yardım etmeyeceğini düşünüyorsa o kişi evinin tavanına bir ip bağlasın, kendisini assın ve öldürsün, intihar etsin. Birinci mana bu. Her kim ki ben İslam yoluna girersem, Allah'a kulluk yoluna girersem, Allah bana yardım etmeyecek diye bir düşüncede ise o adam kendi kendini intihar etsin, kendisini öldürsün. Çünkü yani bu mümkün değil. Böyle bir şey bir insan nasıl düşünebilir? Ben İslam yoluna girersem Allah bana yardım etmez. Ben kulluk yoluna girersem Allah bana yardım etmez. Yahu zaten şu anda Allah'ın yardımı olmadan hangi birimiz yaşayabileceğiz de? Sürekli şu anda Allah'ın yarattığı havayla yaşıyoruz. Allah'ın yarattığı güneşle ısınıyor, aydınlanıyoruz. Allah'ın yaratmasıyla şu anda biz hayattayız. Öyle değil mi? Ben bir cümle kuracağım. Dudaklarımı hareket ettirmeyi ben istiyorum, Allah da yaratıyor. Ben elimi şöyle hareket ettirmeyi diledim, Allah yarattı. Demek ki Allah'ın yardımı olmasa zaten kimse yaşayamaz. Eğer bir kimse İslam yoluna girersem Allah bana yardım etmeyecek düşüncesindeyse hemen intihar etsin. Zaten onun yaşamaya hakkı yoktur. Birinci mana budur. İkinci mana da şudur. Her kim ki Allah'ın elçisine yardım etmeyeceğini, Allah'ın elçisine rahmet etmeyeceğini, onu başarıya ulaştırmayacağını düşünüyorsa, o zaman gökyüzüne çıksın da Allah'ın elçisine indirdiği yardımını engellesin becerebilirse. Mekke müşrikleri öyle düşünüyorlarmış. Yakında Allah bunu terk eder ve biz buna galip geliriz, bunun işini bitiririz diye Peygamber Efendimiz hakkında böyle yalan yanlış şeyler düşünüyorlarmış da bakın Allah diyor ki eğer Allah'ın elçisine yardım etmeyeceğini, Allah'ın elçisine başarılar indirmeyeceğini, zaferlerle onu desteklemeyeceğini düşünüyorsa haydi çıksın gökyüzüne de Allah'ın elçisine indirmekte olduğu şu ayetleri bir durdursun, şu nimetleri, şu yardımları bir kessin de bir engel olsun bakalım. وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Ey peygamberim, işte sana apaçık ayetlerle biz bu kitabı indiriyoruz. Kitabın ayetleri apaçıktır. İnsanların anlayamayıp bocalayacakları, ne yapacaklarını şaşıracakları bir tenakuzu, bir çelişkisi, bir tutarsızlığı, bir bulanıklılığı yoktur. Allah'ın ayetlerinin ayan beyandır. وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يُر۪يد. Şüphesiz ki Allah dilediklerini de hidayet edendir ya da dileyenleri de Allah hidayetine ulaştırandır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman edenler. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا. Yahudiler. وَالصَّابِئ۪ينَ. Sabi'iler yani putperestler. Yıldızlara tapanlar. وَالنَّصَارَ. Hristiyanlar. وَالْمَجُوسَ. Ateşe tapan mecusiler. وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا. Bir de müşrikler. Kim olursa olsun, dini ne olursa olsun, bırakıp geldiği hayatı ne olursa olsun, önceki inancı ne olursa olsun, kim hidayeti dilerse, özgür iradesiyle Allah'tan hidayet talep ederse, Allah onu hidayete ulaştıracaktır. İnnallâhe yafsilu beynehum yevmel kıyameti, ve şu sayılanların arasını da Allah kıyamet günü ayıracak. İnnallâhe alâ kulli şeyin şehid. Zaten şu anda Allah her şeye şahittir. Yani bakın, şu insanlardan kim hak yolda, kim batıl yolda, Allah bugün aralarını ayrıştırmıyor da bunu kıyamete saklamış. Şu anda herkes kendi haklılığını iddia ediyor. Yahudi diyor ki biz doğru yoldayız. Hristiyan diyor ki bizim yolumuz hak. Mecusi diyor ki biz ateşe tapıyoruz, biz doğru yoldayız. Müslüman diyor ki biz Allah'a iman ediyoruz, biz doğru yoldayız. Kim hakta, kim batılda, kim doğruda, kim yanlışta, yarın haber vereceğim diyor Allah. Gerçi bugün de söylüyor kitaplarında ama gereğini yerine getirmiyor. Mesela hatada olanları, yanlışta olanları bir anda yok edip doğruda olanları hayatta bıraksaydı Allah, o zaman anlaşılacaktı. İşte yarın doğruda olanları cennete, yanlışta olanları cezalandırmak üzere cehenneme gönderecek. Böylece kim doğruda, kim yanlışta, bunu ayrıştırma işini ben yarına bıraktım diyor Rabbimiz. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak üzere önümüzdeki hafta tekrar birleşmek üzere, bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmaktadır. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0550 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O, kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Altın

0: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
3: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Özel Efem.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا döndükçe
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel Efem dinleyicileri. Efendim bu hafta da Ahmet Varol Hocam'la yaklaşık bir saat kadar Dünya Döndükçe programını sizlere sunacağız inşallah. Efendim malumunuz Ahmet Hocam sizlere ve bizlere de tabii haftalık sıcak gelişmeleri halihazırda devam eden birkaç aydan beri zaten yoğun bir gündem yaşıyor yakın coğrafyamızda. Onları değerlendiriyor. Bizler de sizlere aktarıyoruz inşallah. Efendim bu hafta da yine sıcak konularımız var. İsterseniz başlayalım. Ahmet Hocam hoş geldiniz bu arada sizlerle.
7: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
6: Allah razı olsun. Efendim ilk konu olarak bu hafta Nekbe'nin 78. yıl dönümü. Dilerseniz hocam dinleyicilerimize bu Nekbe'den bahsedelim biraz. Hatırlatma babında olsun. Bu haftaki ilk konumuz bunun Müslümanlar açısından, Filistinliler açısından öneminden bahsedelim hocam dilerseniz.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ala alihi ve ashabihi ve atbahi ecmain. 14 Mayıs 1948 Filistin topraklarında İsrail adında bir devletin ilan edildiği, yani bir devletin kuruluşunun ilan edildiği tarih. Ve bu devletin kuruluşunun ilan edilmesinden hemen sonra aynı zamanda Siyonist işgal rejimi, yani yeni bir otorite oluşturuluyor ve biz buna Siyonist işgal rejimi diyoruz. Bu rejim kendini İsrail olarak tanımlıyor. Ha, bu arada şunu ifade edeyim. Bu İsrail'in ikinci bir vasfı yoktur. Mesela diyelim ki Suudi Arabistan Krallığı diyoruz. Ürdün Haşimi Krallığı, Suriye Arap Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti. Efendim böyle işte cumhuriyet, demokrasi, krallık vesaire böyle değişik niteliklerle anılıyor günümüzde biliyorsunuz devletler. Ama İsrail'in böyle bir vasfı yok. Sadece İsrail, yani başka İsrail devleti, yani mesela Kuveyt'in resmi adı Kuveyt Devleti'dir. Katar'ın resmi adı Katar Emirliği. Birleşik Arap Emirlikleri zaten malum Birleşik Arap Emirlikleri. Bahreyn'in eski adı Bahreyn Emirliği'ydi. Şimdi Bahreyn Krallığı oldu. Umman'ın adı Umman Sultanlığı. Yemen Arap Cumhuriyeti vesaire. Ama İsrail'in adı sadece İsrail'dir. Yani onu özellikle belirtelim. Şimdi İsrail, yani neden İsrail? Oraya da temas edelim. Biliyorsunuz İsrail kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Ve Hazreti Yakub'un adıdır İsrail. Bu İsrail ismiyle ilgili, yani Yakub'a İsrail isminin verilmesiyle ilgili çeşitli rivayetler vardır. Onların da detaylarına girmeye gerek yok. Fakat Siyonistlerin bu ismi kullanmalarının asıl amacı tarihte Filistin toprakları üzerinde İsrail adında bir devletin geçmişte kurulmuş olmasıdır. Yani Hazreti Süleyman'dan önce kurulmuştu bu devlet, sonra bölündü, sonra Süleyman Aleyhisselam bunları birleştirdi, sonra tekrar bölündü. Bunlardan bir tanesi İsrail idi. Sonra ortadan kalktı ve Siyonistler aslında Yahudilerin bu dini bir takım değerlerini, tarihsel bir takım kültürel biçimlerini vesairelerini, bazı özelliklerini istismar etmek amacıyla bu ismi kullanmışlardır. Normalde birazdan üzerinde daha detaylı olarak duracağım. Normalde Filistin topraklarına kurdurulan bu devlet uluslararası Siyonizmin bir devletidir. Yani iddia edildiği gibi Yahudiliğin Filistin topraklarında geçmişte kurduğu devletin geri dönmesi değildir. Yahudilerin dünyaya dağılmış haldeki diaspora, yani onlara diaspora diyorlar, yani diasporadaki Yahudilerin bir araya gelip de bağımsız bir devlete sahip olmaları ve böylece bir ana yurda dönüş gerçekleştirmeleri olayı değildir. Hani bu ana yurt kavramı da ihmal edilmektedir. Çünkü normalde Yahudilerin asıl ana yurtları Mısır'dır. Hazreti Yusuf'tan sonra Beni İsrail denilen toplum orada Mısır'da yerleşmiş. Sonra işte Filistin topraklarını ele geçirmiş ve Filistin topraklarında devlet kurmuşlardı. Yani Yahudi toplumunun kendinin bir ulus şeklini aldığı topraklar Mısır topraklardır. Neyse o tarihsel boyutu da geçelim. Fakat Siyonizm ayrı bir şeydir. Tamamen ayrı bir olaydır. Yani Siyonizm Yahudiliğin bir istismarıdır. Yani mesela ırkçılık olayını bir gözden geçirelim. Biliyorsunuz geçmişte dünya Müslümanları ümmet kimliği ile bir birlik oluşturmuşlardı. Ve bu birlik onları ittifak halinde yani bir güç birliği içerisinde tutuyordu. Sonra uluslararası emperyalizm geldi ne yaptı? Ümmetin içerisinde çeşitli kurtlar soktu. Ama nasıl soktu? Kavmiyetçilik düşünceleriyle. Gitti Araplara dedi ki işte siz Arapsınız, üstün bir toplumsunuz. Yıllarca Osmanlı sizin topraklarınızı, ülkelerinizi sömürdü. Bu Türkler sizi yüzyıllar boyunca sömürdü. Niye bu Türklere karşı bir tavır almıyorsunuz? Ve burada bir Arap kavmiyetçiliğini geliştirmeye çalıştı ve bu Arap kavmiyetçiliğinin teorisyenlerine bakın birçoğu Hristiyandır. Sonra Türk toplumuna geliyor. Diyor ki yani bu Araplar size kendi kültürlerini geldiler lanse ettiler. Oysa Türklerin ayrı bir kültürü var. Yani ayrı bir değeri var tarihsel açıdan. Yani ve üstelik Araplar size ihanet etti. Yani Osmanlı'yı arkadan vurdu. Ve dolayısıyla bu Araplarla arayı koparındı. Ve bu şekilde bir kavmiyetçilik geliştirdi ve bu şekilde Müslümanları birbirine düşman etti. Yahudiler karşısında ise farklı bir taktik oynadı. Ne yaptı? Dedi ki bakın siz Yahudiler bütün dünyaya dağılmış durumdasınız. Diaspora hayatı yaşıyorsunuz. Avrupa toplumlarında eziliyorsunuz, aşağılanıyorsunuz, küçümseniyorsunuz. Antisemitizm diye bir olay var yüzyıllardan beri Avrupa'da. Her yerde eziliyorsunuz. Siz bu Yahudileri bir araya getirmek için Yahudi üstünlüğü üzerinden bir ideoloji geliştirildi. Ve ondan sonra bu Yahudilerin toplanacağı bir toprak belirleyin. Ve onun için Avrupa'da bir teori ortaya attılar. Dediler ki vatansız halka halksız vatan. Vatansız halka halksız vatan. Yani Yahudiler dünyaya dağılmış, bunlar vatansız halk. Ama bu halkın aslında vatanı var. Nedir? Filistin. Bu Filistin boş değildi. Yani halksız değildi bakın. Yani oraya özellikle dikkat çekelim. Halksız değildi mesela. Evet. Normalde Avrupa'daki medya faaliyetinin iki ayrı yanı var. Yani bir şey fotoğrafın bir tarafını gösteriyor, bir tarafını. Bir Yahudilere gösterdiği fotoğrafa diyor ki bakın bu vatan halkından uzaklaşmış veyahut da halkı buradan çıkarılmış. Dolayısıyla bu vatan halksız hale gelmiş. Kendi halkın değil başka halk gelmiş yerleşmiş. Öbür tarafa da diyor ki yani Yahudi olmayan toplumlara diyor ki yani biz bütün dünyaya dağılmış durumdayız. Filistin boş zaten Filistin'in bir kısmı çöl ya. Yani orayı bahane ederek orayı gösteriyorlar. Diyorlar ki bakın buralar boş. Biz bir gidip orayı imar edeceğiz. Ve bu şekilde yani normalde halksız vatan derken biz bunu kastediyoruz. Yani kimseyi oradan sürgün etme gibi bir niyetimiz yok. Yani gidip orayı imar edeceğiz. Vatansız halka, halksız vatan derken bunu kastediyor. Yahudilere başka fotoğraf gösteriyor. Yahudi olmayanlara başka. Yani Yahudi olmayanlara diyor ki Filistin boş. Onun için halksız vatan. Yahudilerin de vatanı yok. Onlara bir vatan bulacağız. Yahudilere de diyor ki bakın diyor siz kendi öz vatanınızdan uzaklaşmışsınız. Dolayısıyla vatanınız kendi halkından mahrum olmuş. İşte böyle bir teoriyle böyle Siyonizm ideolojisi geliştirdiler. Ama bu Siyonizm ideolojisinin arka planında o zaman dünyaya hükmeden İngiliz emperyalizmi vardır. Yahudilik değil. Bakın Yahudi inancına göre Yahudiler için bir vaat edilmiş toprak hikayesi var. Yani onu reddetmiyoruz. Ama Yahudilerin vaat edilmiş topraklara geri dönebilmesi için Mesih'in gelmesi gerekir. İsa'yı Mesih olarak kabul etmediler. Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmediler. Bekliyorlar işte Mesih gelecek. Şimdi Siyonizm bunlara dedi ki ya siz Mesih'i bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Burada Avrupa'da ezilip duruyorsunuz. Mesih gelinceye kadar gene ezileceksiniz. En iyisi siz gidin bir an önce o vaat edilmiş topraklara yerleşin, Mesih gelsin, hazıra konsun. İşte böyle bir teoriyle Yahudileri de bir bakıma uyuşturdular zihnen. Angaje ettiler bir şekilde. Ve ondan sonra bu Siyonizm ideolojisi Yahudiler nezdinde çok hızlı bir şekilde taraftar buldu. Neden? Çünkü birkaç sebebi vardı. Bir, önceden Yahudilerin insanlığın seçkin toplumu, Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğu inancı yerleştirilmişti. Halbuki öyle bir şey yok. Yani Allah kimse, hiçbir halkı seçmemiştir özel olarak. Allah nezdinde seçilmiş toplum Allah'a en iyi itaat eden toplumdur. Veyahut da seçilmiş insan. Bakın İbrahim Aleyhisselam'la ilgili Kur'an'da ne deniyor? Cenab-ı Allah İbrahim'e diyor ki İnni cailüke linnâsi imama. Ben seni insanlara önder kılacağım. İbrahim de diyor ki ve min zürriyeti. Neslimi de. Allah da diyor ki kâle la yenâlu ahdi zâlimin. Benim ahdim zalimler için geçerli değildir. Benim sözüm. Benim sözüm zalimlere geçmez. Senin soyundan gelenler zalim olursa olmaz. Bu sözüm onlara geçmez. İşte bakın İbrahim'in soyundan gelenler bile seçkin kılınmamıştır. Zalim olurlarsa seçkin olamaz. İtaat ederlerse, Allah'ın yolundan giderlerse, eğer onların yolunu takip ederlerse, ki peygamberlerle ilgili olarak da biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki eğer ki onlar şirk koşmuş olsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi. Yani peygamberler hakkında, ki Allah'ın izniyle peygamberlerde böyle bir şey söz konusu değil ama yani peygamberlerin bile böyle bir uyarıyla karşı karşıya oldukları gerçeği Kur'an'da bize gösteriliyor. Dolayısıyla kimse efendim ben ateist olurum, işte şöyle olurum, böyle olurum ama Yahudi olduğum için, Yahudi toplumundan soy olarak Yahudi olduğum için seçilmiş olurum diye kimsenin bir garantisi yok.

0: psikolojisi ters tepki yapar. Aynı zamanda ezilmişlikten dolayı bir içlerinde bir kurtuluş davası vardır. İşte bundan dolayı Siyonizmi kendileri için bir kurtuluş yolu olarak gördüler. Ve o yüzden Yahudiler arasında Siyonizm çok ırkçı, aşırı ırkçı bir ideoloji olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde taraftar buldu. Ve ondan sonra İngilizler gittiler 1917'de Filistin topraklarını işgal ettiler. Ve işgalle birlikte aynı tarihlerde İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour, ki tarihe Balfour Deklarasyonu diye geçmiştir, Balfour bir açıklama yayınladı. Dedi ki biz bu toprakları kendimiz için değil Yahudiler için işgal ediyoruz. İngiliz emperyalizminin buradaki amacı neydi? Niye işgal ediyor? Yahudileri çok mu seviyordu? Veyahut da Yahudilerin o ezilmişlikten kurtulmalarını mı istiyordu? Yahudilerin üstün toplum olduğunu mu düşünüyordu? Hayır. İngiliz emperyalizminin iki gayesi vardı. Birincisi, Avrupa artık bu antisemitizm sorunundan bıkmıştı. Ve ondan dolayı Yahudi azınlıkları oradan çıkarmak istiyordu. Çıkarmak için de gidecekleri bir toprak belirlemek ve burayı onlar için hazırlamak istiyordu. İkincisi, emperyalizm artık doğrudan sömürgeciliği bırakıp dolaylı sömürgecilik aşamasına geçiyordu. Ve bu dolaylı sömürgecilik aşamasında İslam dünyasını küçük parçalara ayırdı. Biraz önce sözünü ettiğim kavmiyetçilik düşünceleriyle Araplar ayrı, işte Türkler ayrı, Farslar ayrı. Sonra Araplar da kendi içlerinde, siz Mısırlısınız, siz Lübnanlısınız, siz Suriyelisiniz diye Araplar da kendi içlerinde, Türkler de kendi içlerinde böldü. Ortaya 50'den fazla devlet çıktı. Onların başına da bakın siz burada İslam hükümleriyle hükmederseniz sürekli gerilerde kalırsınız. Batı uygarlığına yetişebilmeniz için Batı'yla yarışmanız lazım. Batı'nın yolunu takip etmeniz lazım. Ve işte bundan dolayı bir batıcılık anlayışı yayıldı İslam dünyasına. Ve bu şekilde batıcı, laik, kendilerine göre demokratik vesaire falan filan hikayeleriyle uzaktan kumanda edilebilen yönetimler oluşturdular İslam coğrafyasında. Ama bu yönetimlere yeterince güvenmiyordu. Yarın bir gün bu Müslümanlar gene öze döner, kendi kimliklerine döner ve tekrar güç birliği oluştururlarsa, ittifak kurarlarsa Avrupa bunlar nasıl sömürecek? Zorlanacak diye düşündü. Onun için bu fitne politikalarını yönetecek bir merkeze ihtiyacı vardı Batı'nın. Ve yeri geldiğinde de bu fitne politikalarını savaşa dönüştürebilecek, vekaleten işte Batı emperyalizmi hesabına savaşacak bir garnizona, bir askeri mekanizmaya, bir güce, bir uzaktan yönetilen bir askeri cepheye ihtiyacı var. Bunun için de en uygun İşte o Yahudi topluluklar. Onları buraya toplayalım, İslam dünyasının merkezi, kalbi, Filistin topraklarına toplayalım. Bunları burada savaştıralım. İslam dünyasına yeri geldiğinde savaştıralım. Aynı zamanda burası fitne politikalarının da bir merkezi olsun ki Yahudiler tarihte bu konuda kendilerini ispat etmiştir.
1: Evet.
0: Yani fitne konusunda kendilerini ispat etmiş, bunlara güveniyor. Yani fitne politikalarının da burası merkezi olsun, bunlara istihbarat vesaire konu falan filanla işte bu kavmiyetçi düşünceleri, bilmem batıcı düşünceleri vesaireleri lanse edelim ve şey yapalım, iyice telkin edelim ve bu şekilde İslam dünyasını buradan işte bu Siyonist ideoloji yoluyla kontrol edelim dedi. Onun için kurdu bu devleti. Yani Yahudilerin öze dönmesi için işte vaat edilmiş topraklara dönmesi ve yeniden işte izzetine kavuşması, yani o dünyaya dağılmış bir şekilde zillete mahkum olmuş Yahudi topluluklarının izzetine kavuşması için değil, onları asker yapmak için. Ve nitekim 1948'de bu devlet kuruldu. Bugün üzerinden 78 sene geçti. 78 senelik süre içerisinde bu devlet ondan fazla büyük savaşa girdi. Ve aralarda çok sayıda da küçük savaş var. Hepsini kattığımız zaman zaten Siyonist işgal devletinin savaşsız günü yok. Ama 10 büyük savaşı da senelere, ondan fazla yani 11-12 tane büyük savaşı da senelere böldüğümüz zaman 7 seneye bir savaş düşüyor. Bir toplum düşünün. Bir toplum düşünün ki 7 senede bir büyük çaplı

savaşa giriyor. Ya savaş bir deprem demektir. Büyük bir deprem demek. 7 senede bir büyük çaplı savaşa giriyor. Bu toplum huzurlu olabilir mi? Yani İsrail Yahudilere iddia edildiği gibi müreffeh bir hayat sağlayabilmiş midir? Hayır. Onları küresel emperyalizmin askeri yapmıştır İsrail. Bugünkü İsrail. Yani Siyonizm ve İsrail kavramını da işte Yahudi kültüründen almış. Neden? Çünkü Yahudilerin bir takım dini faktörlerini, dini değerlerini onları istismar etmekte kullanmış. Ve İsrail'dir, vaat edilmiş topraklar hikayesidir, tapınaktır, Süleyman Tapınağı'dır. Efendim buna benzer şeyleri kullanmış. Oysa bugünkü İsrail hiçbir şekilde bir Yahudi şeriat devleti olmamıştır. Yahudilerin de bir şeriatı var. Halbuki bir İsrail bir şeriat devleti değildir. Yahudi şeriatını sadece özel hallerle ilgili mahkemelerde uygular. Batı'nın hukuk sistemini uygular bir. Kendisinin demokratik olduğunu iddia eder. O da ayrı bir konu, o da sorun. Ama her şeyiyle, politikada olsun, ekonomide olsun, toplumsal ilişkilerde olsun. Yani Yahudilikte de zina yasaktır, İsrail'de serbesttir. Yahudilikte de faiz yasaktır, İsrail'de serbesttir. Birçok şey, yani İsrail Yahudiliği tamamen stratejik hesapları için kullanmaktadır. İşte onun için bugünkü İsrail, uluslararası Siyonizmin kurmuş olduğu bir devlettir. Ve uluslararası Siyonizm de bir ırkçılıktır. Ama bu ırkçılık küresel emperyalizm hesabına yapılan bir ırkçılıktır. İşte 1948'de bu ırkçı zulüm devletinin kuruluşu ilan edildi ve dediğim gibi hep bölge için tehlike oldu. Sürekli tehdit oluşturdu. Bakın 1948'de ilk kuruluşuyla birlikte büyük bir savaş ateşi yakıldı ve o savaş ateşiyle birlikte Siyonist terör örgütleri 800 bin Filistinliyi kendi yurdundan çıkardı. Tehcir, büyük bir tehcir olayı yaşandı ve ondan dolayı bu olay Filistinliler tarafından Nekbe yani büyük felaket olarak isimlendirildi. 1948'deki bu olay 800 bin insan yurdundan çıkarıldı. Ki o zaman zaten 1 milyon insan yaşıyordu Filistin topraklarında. Yani o Siyonistlerin işgal ettiği topraklarda 1 milyon Filistinli yaşıyordu. 200 bin tanesi kaldı sadece. 800 binini çıkardı. Sonra bakın 1967 yani büyük savaşlardan söz ediyorum. Küçük çaplı çatışmalar vesaire ayrı. 1967'de Siyonistler gene emperyalizmin desteğiyle 6 gün savaşı çıkardılar. Mısır'dan Sina'yı ve Gazze'yi, o zaman Gazze Mısır'ın kontrolündeydi. Sina'yı ve Gazze'yi işgal ettiler. Ürdün'den Kudüs'ü ve Batı Şeria bölgesini işgal ettiler. Suriye'den de 6 gün içerisinde Suriye'den de Golan Tepelerini işgal ettiler. Ve bakın burada o zaman güya ordular vardı yani. Mısır'ı orada o zaman Cemal Abdülnasır'ın yönetiminde. Cemal Abdülnasır askeriye çok büyük önem veriyor. Rusya'dan bir sürü yani o zamanki Sovyetler Birliği'nden bir sürü uçak almış vesaire. Yani İsrail geldi bu uçakların hepsini daha harekete geçmeden imha etti. Hepsini. Ürdün askerleri kuyruklarını bile harekete geçirmediler. Hemen fırır kaçtılar. Golan Tepelerini bunlar kendi elleriyle teslim etti. Yani burada 6 günde Siyonistler çok güçlü oldukları için mi buraları ele geçirdi? O Siyonistler o zaman bu kadar güçlü oldukları için 3 tane devlet karşısında büyük zafer elde ettiler de bir yıl sonra 1968'de Kerame Savaşı'nda Filistin direniş grupları karşısında niye yenildiler?

0: Evet, 2018 ve sonralarda 2023'te Gazze'ye büyük çaplı savaş açtılar. Büyük çaplı, küçük çaplı değil. Ve en büyüğü de tabii ki 2023'teki soykırım savaşı olmuştur ki bu soykırım savaşında da Gazze'de şu ana kadar en az 73 bin kişi öldürüldü. Ve Gazze'ye bu savaşta 2. Dünya Savaşı'nda en meşhur iki atom bombasının atıldığı şehirlere, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından daha fazla bomba atıldı. Yani miktar olarak 80 bin tondan fazla bomba atıldı sadece Gazze'ye. 365 kilometre karelik bir alana. 70 binden fazla insan katledildi. 200 bin civarında insan yaralandı. Dolaylı sebeplerle ölenleri de katarsak zaten ölü sayısı 100 bini geçiyor. Ve bir bölge tamamen yerle bir edildi. %90'ı o bölgedeki meskun alanların %90'ı tamamen imha edildi, yıkıldı. Ve insanlar evsiz bırakıldı. 2,5 milyon insan evsiz bırakıldı. Dünya da seyretti. Ve işte bugün burada böyle bir Siyonist işgal devleti var. Ve bu Siyonist işgal devletinin Yahudilerin yurda dönüş hikayesi vesaire falan filan masallarıyla hem bir taraftan Yahudilerin ikna edilmesi için hem de bir taraftan da Yahudilerin de devlet kurma hakları olsun falan iddiaları için malzeme teşkil ediyor. Halbuki bakın buradaki Siyonist işgal kesinlikle bir dini duyarlılığın yansıması değildir. Kesinlikle küresel emperyalizmin İslam dünyasına karşı yürüttüğü savaşın bir cephesidir. Ve bu savaş sadece Filistin'i hedef almamaktadır. İslam dünyasının tümüne yöneliktir. Bir yönüyle askeri olarak, bir yönüyle de siyasi, stratejik olarak. Ya bakın İslam dünyasında birçok yerde fitne politikalarının merkezine gittiğiniz zaman bu Siyonist rejimin unsurlarını görürsünüz. Siyonizmin bir de uluslararası boyutu var. Yani sadece Filistin'den de oluşmuyor. Yani Filistin'deki işgal devletinden oluşmuyor Siyonizm. Amerika'daki yapılanması var. Avrupa'daki yapılanması var. Çeşitli yapılanmaları var. Ama bunların Yahudiliğin bir kavgışması olduğu düşüncesi yanlıştır. Yahudiler de burada bu işte kullanılmaktadır. Ve tabii ki Yahudiler de belki bu işin farkında değil. Belki de farkında oldukları halde işte böyle bir karşılık umdukları için. Hani kendilerine dünya çapında bir güç veriliyormuş, kendilerine dünya çapında destek veriliyormuş görünümüne aldandıkları için. Yani o sarhoşluk içerisinde, yani o güç sarhoşluğu, izzet sarhoşluğu içerisinde böyle bir manzaraya kendilerini kaptırmış durumdalar. Onu da söyleyebiliriz. Çünkü burada Yahudiler de bir şekilde tatmin ediliyor yani. Yani bir yönden tatmin ediliyor. Kendilerine çeşitli şekillerde imkanlar veriliyor. Uluslararası mekanizmada mesela dünya ekonomisinde önemli güçleri imkanlar veriliyor. Çeşitli şekillerde destekleniyor. Medya imkanları verilmiş. Tabii onların çeşitli yapılanmalar da var. Yüzyıllardan beri devam eden çalışmalar da var. Bunları da değerlendiriyorlar. Yani burada uluslararası Siyonizmle küresel emperyalizminin tam bir ittifak halinde hareket ettiklerini, güç birliği içerisinde hareket ettiklerini görüyoruz. Ha, kim kimi kullanıyor? O konuda farklı yorumlar var. Bazen bir taraf öbürünü kullanıyor, bazen öbür taraf benimkini. Ama şöyle bir şey var. Yani şu bir gerçek. İslam dünyasındaki bu işbirlikçi rejimlerin yaptıkları gibi Siyonistler yuları tümüyle karşı tarafa teslim etmemişler. Onlar kendi boyunlarına bir ip takmışlar. Karşı tarafın boynuna da bir ip takmış. Yani kendi boynundaki ipi karşı tarafa teslim etmiş. Öbürünün boynuna taktığı ipi de kendi elinde tutuyor. Dolayısıyla sen benim ipimi çekersen ben de senin ipini çekerim diyor yeri geldi. İşte böyle bir ittifak kurmuş. Yani Siyonistler de böyle bir mekanizma oluşturmuşlar. Ama maalesef İslam dünyasındaki bu ihanetçi, işbirlikçi sistemler öyle yapmamışlar. Tümüyle boynlarına geçirdikleri ipi karşı tarafa teslim etmişler. Artık karşı taraf ne tarafa çekerse o tarafa gidiyorlar. İşte böyle bir sıkıntı var yani.
1: Eyvallah. Aslında tabii çok açıklayıcı, detaylı bir şekilde yani dinleyicilerimizin şu an günümüzde yaşanan meselelerin çok daha tarihi arka planı, sosyolojik arka planı da tabii biraz bilmeleri açısından da kıymetli oldu bu açıklamalarınız. Malum bu yeni çıkan ya da böyle Yahudilerin masumane bir beka mücadelesinden çok çok daha öte bir mücadele olduğunu da bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler de en azından bu son gelişmelerle son birkaç sene içerisinde net bir şekilde, yani bilmeyenlerden kastım aslında daha ziyade diğer dünya, Müslümanların dışında olan diğer dünya milletleri, hani Avrupalılar olabilir, işte Amerika, Güney Amerika vesaire falan, çünkü oralardan da çok ciddi tepkiler geldiğini görüyoruz. Dediğiniz gibi tarihte var oldukları süre boyunca ki ilk kurtuluşları, yani Mısır'dan, zulümden, Firavun'un zulümünden kaçtıkları andan itibaren aslında sürekli hayatlarının en önemli düsturu fitne olmuş bir topluluktan bahsediyoruz. Bu konuda da dünyada gerçekten kendilerini her geçen gün daha geliştiren, artık fitne konusunda master, diva bir yapıya sahip olduklarını ve bu konuda kimse hiçbir diğer milletlerden hiçbir milletin ellerine su dökemeyecekleri bir ustalığa eriştiklerini görüyoruz ve bizzat müşahede ediyoruz. Bu konular tabii daha sonra yeri geldiği için buna benzer açıklamaları da sizden alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer konumuz, malum bu savaşla beraber tabii bazı global anlamda döngüler de böyle bir farklı şekillere evrilmeye başladı. Mesela savaşın başlarında Amerika Çin'le bir görüşmesi vardı. Tüm dünya bekliyordu. Merakla bekliyordu. Çünkü Amerika'nın malum iki güç, büyük güç, hem ekonomik olarak hem siyasi ve askeri olarak da oradan çıkacak kararlar tüm dünyanın dört gözle beklediği ciddi anlamda ekonomik, siyasi anlamda değişmeler, gelişmeler, farklılaşmalar olabilecek bir birliktelik olarak bekleniyordu. Bu ertelendi tabii. Trump bunu erteledi. Mayıs ayını erteledi. Bir araya geldiler. Neticeli bu gelişmeleri de yaşadığımız birkaç aylık Körfez'de, İran'da olan gelişmeleri de dikkate alarak nasıl değerlendirirsiniz hocam? Çin tarafında ya da Amerika tarafında böyle bu gelişmelerden dolayı bir artı güç kazanma ya da kaybetme gibi bir durum, yani Çin'in eli mesela Amerika'nın bu durumundan dolayı daha güçlü olabilir mi? Ya da Amerika Körfez'deki bu tırnak içerisinde ünlemli başarısından dolayı Çin'in karşısında daha güçlü, daha dik durabilme durumu olur mu? Nasıl yorumlarsınız siz bu görüşmeyi?
0: Şimdi şöyle düşünelim. Bu savaşlarda işte çeşitli gelişmeler oldu. Çin İran'a yönelik saldırıda İran'ın tarafını tuttu. Yani normalde İran'ın tarafını tuttu. Ama tabii öbür taraftan kendi çıkarlarına da dokundurmadı. Yani. İran'ın tarafını tutarken kendi çıkarlarına da pek dokundurmadı. Ama Amerika bu saldırısında istediğini elde edemedi. Ve ekonomik yönden epey bir zayiat yaşadı. Bu sadece İran savaşından kaynaklanmıyor, ekonomik zayiatı. Ondan önce de Gazze Savaşı'nda Siyonistlere çok büyük bir destek verdi. Evet. Yani Gazze'deki o soykırım savaşının ekonomik külfeti tamamen Amerika yüklendi. Şu an o yönden zor durumda. Normalde Çin ile Amerika arasında bir rekabet var. Ama bu rekabet çok öyle ciddi anlamda değil, yeri geldiğinde anlaşabilecekleri noktalar buluyorlar. Son dönemde tahmin ediyorum Amerika aslında ekonomik yönden bir sıkışmışlık, bir sıkıntı yaşıyor. Bir de Trump yönetimi bu Körfez Savaşı'nda epey bir prestij kaybına uğradı. Şimdi yakında da seçim olacak. O seçime karşı bir prestij onarımı ihtiyacı duyuyor. Ve bu Çin'le ilgili atağının arkasında böyle bir niyet var. Yani ekonomiyi düzene sokmak. Onun için de Çin'le bir anlaşma yapmak istiyor olabilir. Ve bu tabii Çin'in yararına olan bir şey. Çünkü Amerika burada Çin'e ihtiyaç duyuyor. Yani Çin zaten Amerika'ya ihtiyacı var yani. Bunu kendisi de kabul ediyor. Amerika da kabul ediyor zaten. Amerika'nın zaman zaman Çin'e ağır gümrük vergileri uygulamasının sebebi bundan kaynaklanıyor. Çünkü hani Çin her ne kadar Afrika ülkelerine, İslam dünyasına, değişik Asya ülkelerine ihracat yapıyorsa da Amerika ile olan ekonomik ilişkileri çok önemli bir payı oluşturuyor. Yani o payı tümüyle gözden çıkaramaz. Ondan dolayı yani gümrük vergilerine rağmen gene de Amerika'ya tersi bir muamele yapmaktan çekindi. Küçük çaplı misillemeler yaptı ama Amerika ile ekonomisinin zarar görmesini pek tercih etmedi. İşte bu durum karşısında tahmin ediyorum yani Amerika şu anda biraz durum düzeltmek için böyle bir atakta bulundu. Çin de Amerika'nın kendisine olan ihtiyacını iyi değerlendirmek istiyor. Onun için bir fırsat doğmuş oldu. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Öyle bir ilişki olabilir. Belki Amerika Çin'le ilgili bazı katı tutumlarından vazgeçebilir. Çin de bunu değerlendirebilir ve bu her iki tarafın da ekonomisine olumlu bir şekilde yansıyabilir. Burada kimseye bir baskı uygulayabileceğini zannetmiyorum. Çünkü her iki tarafı da bağlayan sebepler var. Yani bir taraftan Amerika zaten ekonomik yönden yıpranmış durumda. Çin'e ihtiyaç duyduğu için böyle bir atıl yapıyor. Öbür taraftan da Çin'in Amerika'ya zaten ihtiyacı var. Amerika'nın kendisine ihtiyaç duymasını da değerlendirmek istiyor. Şimdi Trump'ın ziyaretiyle birlikte çeşitli anlaşmalar falan yapıldığı da söylendi. O anlaşmaların detayları zaten medya organlarında yer alıyor. Bizim burada çok fazla tafsilata girmemize gerek yok. Yani işin özü bu yani. Benim gördüğüm kadarıyla burada biraz birbirlerine olan ihtiyaçlarının öne çıkmasından kaynaklanan bir yapılaşma var yani.
1: Eyvallah. Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri. Aslında tabii biraz da burada küresel güçler diyelim. Hani bunu işte Amerika diyebiliriz, Çin diyebiliriz, Rusya diyebiliriz. Bunlar adına iş kotaran ya da bunlara arkasını dayayan vekil güçler ya da daha birkaç segment altta devletler bu küresel güçlere, tırnak içerisinde süper güçler de diyelim bunlara, bunlara sırtlarını dayamalarının bu son gelişmelerden şunu gördük ki ya çok da umduklarını bulamıyorlar. Yani Esed zamandaki Suriye, Esed ve Baas sistemi bunlardan biridir belki. İşte Afrika'daki geçen haftalarda da bahsettiğimiz Mali darbe yönetiminin muhalif güçlere karşı Rusya destekli darbe yönetiminin bir destek görememesi. İşte İran'ın Çin'den ve Rusya'dan. Yani tabii destek gördüğünü biliyoruz ama hiçbir büyük devletler de açık açık çıkıp tamam kardeşim ben İran'ın arkasındayım, İran bizim müttefikimizdir, stratejik ortağımızdır falan dediklerine şahit olmadık ama biliyoruz ki zimmende olsa arkadan bir destekleri falan var. Yani bu biraz da böyle vekil güç diyebileceğimiz devletleri böyle büyük güçlere, süper güçlere arkalarını yaslamalarının çok da böyle faydalı olmadığını ya da böyle hayal kırıklığına uğrattığında görebiliyor muyuz hocam sizce bu son gelişmeler neticesinde?
4: Şimdi evet, senin de dediğin gibi çok ilginç hadiseler yaşandı. Mesela hem bariz örneğini Suriye'de gördük. Yani Rusya Baas rejimine çok büyük destekler verdi. Yani zaten halk ayaklanmasına rağmen Baas rejiminin gene de 11 yıl ayakta durabilmesinin en önemli sebebi Rusya'nın verdiği destekti. Ama Rusya bir tarafta Ukrayna'da bir cephe açınca baktı ki İkisini birden yönetemiyor, iki cepheyi birden, birinden vazgeçmek zorunda kaldı ve Ukrayna kendisi için önemli olduğu için kendi çıkarları, stratejik hesapları, işte ulusal hesapları açısından Ukrayna kendisi için önemli olduğundan Baas'ı çöpe attı. Yani ondan vazgeçti. Baas'a destek vermesinin sebebi de zaten Beşşar Esed'i çok sevmesi değildi. Çünkü Baas rejimi üzerinden bölgesel çıkarlarını muhafaza ediyordu. Ona ihtiyacı vardı. Kendi çıkarları yararına ihtiyacı vardı. Ama baktı ki olmuyor. Bu iş ikisini birden götürmek zor oluyor. Beşşar Esed'i hadi Moskova'ya kaç en azından senin canını kurtaralım da. Yani bu işi bu dosyayı kapatalım dedi. O da Moskova'ya yani hanımını alıp Moskova'ya kaçtı. Ama öbür taraftan Beşşar Esed'de kendi adamlarını ihmal etti. Yani ben kaçıyorum, siz de benimle gelin, canınızı kurtarın hiç olmazsa demedi. Siz başınızın çaresine bakın dedi. Aynı şey başka yerlerde de karşımıza çıkıyor. Ukrayna'da da aynı şey söz konusu. Yani Ukrayna'da da mesela normalde Avrupa ve Amerika Ukrayna'daki yönetimi destek verdi. Hatta Ukrayna'nın işte Rusya'ya göğüs gelmesi ve direnmesi için sürekli güven aşıladılar bir şekilde. Güç desteği verdiler ama hiçbir yerde kendi çıkarlarının zarar göreceği seviyeye, o düzeye gelmedi. Son savaşta da yani Körfez'deki İran'a yönelik son saldırıda da benzer bir durumla karşı karşıya geldik. Bakın Körfez'deki Arap ülkeleri ve Suudi Arabistan, yani Suudi Arabistan da Körfez ülkelerinden sayılır çünkü onun da kıyısı var. Bütün bu ülkeler Amerika'ya topraklarını açmışlar, gel buraya askeri üs kuru demişler. İşte Katar'ın ne kadar toprağı var? Katar mesela küçük bir ülke. Evet. Kocaman bir üs kurmuş Amerika oraya. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Bahreyn'e, işte Kuveyt'e, birçok yere bunlar askeri üs kurmuş Amerika. Açmışlar topraklarını ve Amerika'yla bir sürü askeri ittifak anlaşması imzalamışlar. Fakat son savaşta İran'ın saldırıları karşısında Amerika bunlara sahip çıkamadı. Evet. daha doğrusu çıkmadı. Neden çıkmadı? Çünkü Amerika'nın önceliği İran'a saldırmaktı ve bir de sadece kendi askeri üslerini himaye etmekti. Bu askeri üslerini bulunduğu ülkelerin stratejik hedefleri onu ilgilendirmiyordu. Yani petrol kuyuları vesaire falan onu ilgilendirmiyordu. Onu ilgilendirmek sadece kendi üsleri ve bir de İran'a yönelik saldırılar. Aynı şey İran için de söz konusu oldu. Yani normalde Çin ve Rusya İran tarafında duruyordu. Ama Amerika'nın saldırıları karşısında Çin ve Rusya'dan herhangi bir atak oldu mu? Sadece resmi açıklamalarda bulundular. İşte kınıyoruz falan filan. O kınamak kolay, ben de kınarım. Yani o iş kınamaya gelirse yani onu herkes yapar. Peki Amerika'nın bu saldırılarının durdurulması, İsrail'in saldırılarının önüne geçilmesi için ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. İran'ın uluslararası platformda desteklenmesi yönünde hiçbir şey yapmadın. Ve işte şimdi bakın aynı şey bu ikili ilişkilerde de karşımıza çıkıyor. Yani bu küresel güçler neticede birbirlerinin ayağına basmıyor. Ne yapıyorlar? İşte bu şekilde kendilerine mahkum ettikleri veyahut da kendilerine ihtiyaç duyduklarını düşündükleri zayıf ülkelerinin sırtına basıyorlar. Birbirlerinin ayaklarına basarak yükselmiyor. İşte bu zayıf ülkelerin veyahut da yükseliş iddiası içerisinde olan ülkelerin sırtına basarak ayakta duruyorlar, kendi güçlerini koruyorlar. Ve işte bugün aynı şey Amerika ve Çin arasındaki ilişkilerde de karşımıza çıkıyor. Başka yerlerde de bunu görebiliriz. İşte Mali'de de bunu gördük. Mali'deki junta yönetimi halkından destek alamadığı için Fransa ile bağları koparınca gitti Rusya'ya sığındı. Rusya'nın kucağına oturdu. Rusya'da işte Wagner şirketi üzerinden ona profesyonel asker desteği verdi. Ama Wagner'in verdiği destek Mali'deki juntayı kurtaramadı. Yarın bir gün benzer gelişmeler Burkina Faso'da, Nijer'de yaşanırsa Wagner gene bir işe yaramayacak. Bütün bu gelişmelerden artık dünyanın şu gerçeği görmesi lazım. Yani sırtınızı bu dünyaya hükmeden küresel güçlerden herhangi birine dayamakla öbür tarafa karşı kendinizi sağlam almış olmuyorsunuz. Ya da doğrudan doğruya size yönelen bir takım yerel tehditler, işte halk ayaklanmaları olsun vesaire olsun, bu tür sosyal hadiseler karşısında da kendinizi sağlam almış olmuyorsunuz. Çünkü hiçbir zaman bu küresel güçler sizi, iktidarınızı, siyasi çıkarlarınızı vesaireyi kendi çıkarlarının önüne geçirmez. Kendi çıkarlarından daha önemli, daha stratejik bir yere koymaz. Küçük bir çaplı bile olsa, küçük çaplı çıkarlarını bile ne yapar? Kıyaslar. Mesela bu destekten de gene bir çıkar bekler. Diyelim ki farz et ki işte Bağız rejimine Rusya yıllarca destek verdi. Bundan bir kaybı vardı tabii. Ama bir beklentisi de vardı. Beklentisiyle kaybını kıyaslıyor. Eğer beklentisi daha büyükse o zaman o kaybı göze alıyor. Ama beklentisi daha küçükse o zaman seni de ihmal ediyor. Kendi çıkarlarını da öbür tarafı tercih ediyor. Ekonomik çıkarlarda da böyledir. Askeri konularda da böyledir. Yani bu çağdaş emperyalizmin farklı kanatları var. Farklı cepheleri var. Yani her ne kadar bugün bir küresel emperyalizm söz konusu olsa da bütün dünyaya hükmeden tek bir güç olduğunu söyleyemeyiz. Yani mesela bugün Amerika dünyanın en güçlü küresel emperyalist ülkesi olsa da yine de bütün dünyaya hükmedebilecek derecede bir küresel güce sahip değildir. Yani karşısında yeri geldiğinde masaya oturmak zorunda kalacağı bir Çin vardır, bir Rusya vardır, bir Avrupa Birliği vardır. Aynı şey Çin için de söz konusudur. Yani Çin ekonomik alanda tüm dünyada iki alanını, hakimiyet alanını genişletmeye çalışır. Ama yeri geldiğinde Amerika ile pazarlık oturmak zorunda kalacağını kabul eder. Rusya'da gider Ukrayna'da Avrupa Birliği ile ve Amerika ile savaşır ama yani Amerika ile doğrudan değil. Yani onların verdiği destek üzerinden işte Ukrayna ile savaşır ama yeri geldiğinde Ukrayna'yı atlar, Amerika ile masaya oturur. Amerika da aynısını yapar. Ukrayna'yı kenara iter. Rusya ile masaya oturur. Çünkü bunlar için önemli olan kendi çıkarlarıdır.
3: Eyvallah. Doğru söylüyorsunuz. Yani ülkeler arasında zaten meşhur bir kaydedir. Dostluk ya da düşmanlık yoktur. Çıkar vardır. Yani dün düşman olduğunuzda bugün pekala dost olabilirsiniz. Maslahatınız çıkarınız gereği. Yani pragmatizm biraz daha ön plandadır ülkeler arası ilişkilerde. Hani ebedi düşmanlık ya da ebedi dostluk diye bir şey yoktur. Efendim öbür taraftan bir diğer konumuz. Zaman zaman medyadan da takip ediyoruz. İşte geçenlerde Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyetler bizim tabirimizle Türkiye Cumhuriyetler bir araya gelip çeşitli meselelerini görüştüler. Evvelden beri en önemli meselesi bu alfabe ve dil konusudur evvelden beri. Ekonomik bir birliktelik falan çok da fazla tabii ki bir şey oluyor mutlaka bir etkileşim oluyor ama yani umulan anlamda bir birliktelik şey çok da olmuyor. Zira bizim Türkiye Cumhuriyetler'deki böyle biraz daha romantik daha idealist bakıyor. Sanki hepsi böyle bizi abi olarak böyle kucaklıyor. Halbuki pek çoğu halihazırda etki altında. Mesela bunlardan Kazakistan aynı zamanda ev sahipliği yapan İsrail'le çok ciddi anlamda ilişkileri var. Tıpkı Azerbaycan gibi hani bizim sık sık söylediğimiz artık sloganımız olan bir millet iki devlet sloganının ötesinde yani neredeyse kardeşlik hukukunu biraz da İsrail'de ciddi oranda kaydırmış durumda. Bu Türkiye Cumhuriyetler'de de böyle bir etkileşim var galiba hocam. Kazakistan şahsında biz bunu daha net görüyoruz ve Azerbaycan siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam İsrail'e yakınlaşmalarını bu Türkiye Cumhuriyetler'in?
4: Şimdi tabii bir taraftan Türkiye stratejik açıdan ittifak alanı bir güç cephesi oluşturmaya çalışıyor. Bir taraftan işte bazı ortak değerler üzerinden dayanışma ve işbirliğini geliştirmeye çalışıyor. Bunlar anlaşılır şeyler. Bunları yadırgamıyoruz, reddetmiyoruz da. Yani Türkiye ile diğer Türk toplulukları arasında ilişkilerin güçlendirilmesi. Hani aynı şey Arap dünyası içinde söz konusu. Yani bir Arap Birliği teşkilatı kuruldu. Arap Birliği içerisinde yer alan ülkelerin bir koordinasyon oluşturması için. Ama maalesef şu ana kadar bu Arap Birliği teşkilatı bir güç birliğine dönüşmedi. Neden? Çünkü siyasi irade birliği yok. Siyasi irade belli bir yönde bir güç ittifakı oluşturmuyorsa farz edin ki işte Siyonist işgal rejimi karşısında bir güç birliği, bir güç cephesi oluşturamıyorsunuz. Siyonist tehdit karşısında kendinizi güvende hissedemiyorsunuz. Hani Türk dünyasında da bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Evet Türkiye güzel adımlar atıyor. Yani bunu yadırgamıyoruz, küçümsemiyoruz, basite de almıyoruz. Türk Cumhuriyetlerinde yeniden bir değerler ittifakı, bir de yakınlaşma, kardeşlik anlayışı güçlendirilsin. İşte çeşitli alanlarda işbirliği yapılsın, ekonomide, üniversitelerde, oradan mesela öğrenciler getiriliyor Türkiye'de. Okutuluyor. Türkiye'den zaman zaman öğrenciler gönderiliyor. Üniversiteler arası dayanışmalar oluyor, işbirliği oluyor. Bunlar olumlu gelişmeler ve olumlu sonuçlar da veriyor. Ama maalesef bir siyasi irade birliği yok. Yani bunu da kabul etmek zorundayız. İşte bakın mesela Azerbaycan'dan söz ettin. Azerbaycan'ın tutumu apaçık ortada. Siyonistlere çok açık ve net bir şekilde destek veriyor. Ve işte şimdi Türkistan'ın merkezi olarak kabul edilen Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi yapıldı. Ve bu Kazakistan 2023'te Siyonist işgalcilerle yeni anlaşmalar yaptı. Ve şu anda Siyonist işgalcilerle ittifakını daha da güçlendirdi. Halbuki 2023'te Siyonist işgalciler Filistin topraklarında bir soykırım savaşı başladı. Hadi diyelim ki bu eskiden İsrail ile bir takım irtibatların ilişkilerim vardı. Hiç olmazsa bu soykırım savaşında en azından tavır koyabilseydi. Yani Siyonist işgalciye karşı tavır koysaydı. Bu konuda Türkiye hadi önden gidiyor. Türkiye'nin yaptığını yapsaydı en azından. En azından yani Türkiye'de mesela bu soykırım savaşı konusunda askeri yönden bir şey yapmadı ama diyelim ki ekonomik yönden tavır koydu, siyasi yönden reddetti. Bunları bile yapmadı Kazakistan, Azerbaycan veyahut da diğer Türk Cumhuriyetleri. Onun için maalesef bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani evet bir taraftan güzel, olumlu yakınlaşmalar, işbirliği, dayanışma faaliyetleri oluyor. Çeşitli teşkilatlar nezdinde yakınlaşmalar oluyor ama siyasi irade konusunda sıkıntı yaşanıyor. Çünkü siyasi iradeler her biri ayrı bir yöne bakıyor. Ve burada şunu da ifade edelim. Yani şu an Arap dünyasında yaşanan sıkıntının aynısı Türk dünyasında da yaşanıyor. Yani Arap dünyasındaki sıkıntının aynısı Türk dünyasında. Nasıl? Siyonist işgal rejimi sadece işte Filistin topraklarının sınırlar içerisinde kalmaya razı olacak. Orada eğer ki kazıklarını çakarsa artık Siyonistlerle Abraham anlaşmalarıdır, bilmem şu anlaşmalarıdır, bu anlaşmalarıdır, bilmem neyi, her türlü anlaşma yaparız ve her şey, her yer güllük, gülistanlık olur gibi bir varsayım. Öyle bir zan var. Oysa Siyonist işgal rejimi Filistin topraklarına kazıklarını şimdiye kadar çakmış olsaydı çoktan Ürdün'ü işgal etmiş olacaktı. Çoktan Suriye'yi işgal etmiş olacaktı. Ha, bugüne kadar çakamadı. Neden çakamadı? Çünkü karşısında bir direniş vardı. Filistin direnişi. Bu direnişi aşamadı. Eğer o direnişi aşabilseydi rahatlıkla kazıklarını çakacaktı ve sıra Ürdün'e gelmiş, Suriye'ye, Lübnan'a gelmiş olacaktı. Ha, bugün çakarsa ya da yarın çakarsa aynı şey, teselsül devam edecek. Yani aynı tehdit. Ha, bu sadece Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak için mi? Hayır, Türkiye için de bir tehdittir. Çünkü Siyonist işgal rejimi, başta da söylediğimiz gibi, küresel emperyalizmin, özellikle Batı emperyalizmin, İngiliz emperyalizmin, ki bugünkü İngiliz emperyalizminin mirasçısı Amerika'dır. Yani Amerikan emperyalizminin İslam dünyasına yönelik fitne politikalarının ve vekalet savaşlarının bir cephesidir İsrail. Ve bu sadece Arap ülkelerine yönelik olarak desteklenmiyor. Tüm İslam dünyasını kontrol etmek amacıyla destekleniyor. Ve bu kontrolün çeşitli yöntemleri var. Fitne politikaları bunların en başında gelir. Askeri operasyonlar, saldırılar ikinci derecede ve biraz daha dar bir alanda gerçekleşse bile çok daha geniş bir alanda tesirini gösteren unsurlardır. Ekonomiyi kontrol etmek, ondan sonra siyasi iradeleri kontrol etme, hepsi bunların içerisindedir. Yani bugün ta Kazakistan'da siyasi irade eğer ki Siyonist işgal rejimi tarafından yönlendiriliyor ve kontrol ediliyorsa, bu tehlike Arap dünyasına mahsus değilmiş. Eyvallah. Bunu çok açık bir şekilde görüyorsunuz. Yani.
3: Tabii gören gözler görüyor da bunların en büyük mahareti tüm dünyada kavim olarak var oldukları andan itibaren fitne. Yani bunu becerip neticelendirebiliyorlar ve birbirlerini sadece dini anlamda bir birliktelik, bir çatı altında olmayı bırakın, kavmi anlamda bir çatı olan ülkeleri de, devletleri de birbirlerine karşı ittifakını engelleyecek çeşitli unsurları da kullanabiliyorlar. Araplarda da dediğiniz gibi bunu görüyoruz. Türklerde de görüyoruz. Ki aslında tüm dünya belki şunu görecek ileride, teknik olarak Yahudilerin Müslümanlardan daha evvel Avrupa milletleriyle çok ciddi bir kavgası olması lazım. Daha o aşamaya bile gelmediler ki, İkinci Dünya Savaşı'nda malum, yani Avrupa'da nasıl bir hayat, nasıl bir zulme, nasıl bir zillete maruz kaldıklarını da biliniyor. Efendim, bir diğer konumuz, daha doğrusu son konumuz, Körfez tabii. Körfez, Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nda Körfez Savaşı'nın artık devamı mahiyetinde olan, fiili savaştan ziyade siyasi bir üstünlük, bir baskınlık mücadelesine dönen bir Hürmüz meselesi var Amerika ve İran arasında. Şimdi İran'ın bu Hürmüz üzerindeki tasarrufu karşısında Amerika'nın aldığı tedbir çok da başarılı olmadı. Hani abluka çok da başarılı olmadı. Sanki böyle iş zamana yayıldıkça İran'ın daha mı işine yarıyor hocam? Yani sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Bu tekrar bir sıcak savaşa evrilme durumu olabilir mi? Çünkü Trump zaman zaman böyle bir atakta bulunuyor. İşte biz yine şunu yaparız, bunu yaparız falan diyor ama hani bu saatten sonra çok ciddi bir şey olmadıktan sonra bu sıcak savaşa tekrar döner mi? Yoksa bu zaman uzaması sanki biraz daha İran işine yarıyor gibi. Nasıl değerlendirirsiniz?
4: Şimdi Amerika işte abluka uyguladığını söyledi. Epey bir süre burada İran gemilerini engellemeye çalıştı. Ve bu şekilde İran petrolünün çıkmasını engelledi. Ve işte ablukanın amacına ulaştığı yönünde iddialarda bulundu Trump. Ama gidişat onu göstermiyor. Nasıl? Bir kere çift taraflı bir engelleme dünya ekonomisini daha çok etkiledi. Onun üzerine İran'la biraz üstü örtülü uzlaşmaya gidilmesi. Hani abluka gene devam ediyormuş imajı verirken bir üstü örtülü uzlaşmaya gidilmesi ihtiyaca hasıl oldu. Ve bunu da İran çok iyi değerlendirdi kendi açısından. Ne yaptı? Hürmüz'ü bir bakıma kendisi kontrol etmeye başladı. Ve şu anda bu yönde de açıklamalar var. Yani Hürmüz'de artık işler yavaş yavaş rayına oturuyor. Biz işte uygulamak istediklerimizi gerçekleştiriyoruz gibi bir intiba veriyor. Yani bir reel durumu hasıl oldu. Masa başı uzlaşmadan ziyade, yani masa başında bir uzlaşma sağlanamadı. Ama orada sahada bir reel durum, bir vaka ortaya çıktı. O da nedir? İran dedi ki buradan gemiler güvenli bir şekilde geçebilir. Ama nasıl? Güvenli geçmek için tabii ki bizden onay alacaksınız. Yani güvenli bir şekilde geçmenize imkan vereceğiz. Onay almak için gitti İran'a. O da dedi ki bu işin bedavaya olacağını zannetmeyin. Yani para almaya başladı. Tabii gemilerine bir para alıyor şimdi. Yani bir bakıma İran şu anda reel olarak Hürmüz Boğazı'nı daha sıkı bir şekilde kontrolünü aldı. Amerikan gemileri şimdi şunu düşünüyor. İran gemilerini engelliyor güya kendince. Ama İran gemileri de muhtemelen arka planda bu Hürmüz'den geçmek isteyen tankerlere belki kendi petrollerinden de bir miktar almalan, bunu ben bilerek söylemiyorum, yani tahmini olarak söylüyorum, kendi petrollerinden de bir miktar taşımalarını şart koşuyor olabilir. Bu şekilde petrolünün bir kısmını böyle çıkarıyor olabilir mi onu bilmiyorum, orasını bilemiyorum. Ama para alıyor, bunu kendisi açıklıyor. O tankerlerinden para alıyor. Şimdi öbür taraftan Amerika'da Amerikan askeri gemileri, yani ablukayı uygulayan gemilerde bön bakıyorlar. Şimdi bu gemilere saldırsa olmaz çünkü bunlar İran gemisi değil. Bu sefer Amerika kendisi bizzat dünya karşı savaşmış olacak. O gemiler çıkıyor. İran'ın kontrolünde çıkıyor ama. İşte böylece Amerika'nın buradaki ablukası bir bakıma kendi aleyhine döndü. İran bu boğazı kontrol etme konusundaki iddialarını masa başında anlaşma yoluyla değil de sahada fiili bir duruma dönüştürme yoluyla yavaş yavaş elde ediyor yani.
3: Aslında hani İran açısından tamam, İran ciddi anlamda belki bir ekonomik zarar verildi ama İran'ın belki hayalinde süsleyen bir durum da bizzat Amerika kendi eliyle gerçekleştirdi. Hürmüz'de öyle bir gelişme gerçekleşti ki yani Hürmüz'ün fiili durumu için aslında İran için bulunmaz bir nimet oldu. Ve bu saatten sonra da çok da o pozisyondan vazgeçeceğini de sanmıyoruz artık. Çok ciddi bir, hani Amerika onu geçiremeyeceğini ya da bunu çok ciddi sıkıntı olacağını gördüğü an muhtemelen bu fiili durumdan ben de nasıl faydalanırım ya da ortak bir kibyar ona benzer de bir şey teklif etmişti. Belki de beraber nasıl değerlendiririz şeyine girecektir ki Amerika'nın, Amerikan siyasetinin belki de en şey tarafı oldukça pragmatist olması. Yani böyle idealleri pek hala çok kısa sürede değişebilecek, çıkarlar doğrultusunda değişebilecek bir yapıya sahip olması. Göreceğiz, bakacağız ilerleyen günlerde mesele neye dönecek? Fiili kalıcı bir durum mu olacak yoksa farklı bir şekilde farklı bir duruma mı evrilecek bu Hürmüz meselesi? Efendim, bu haftaki programımızı burada neticelendiriyoruz. Ahmet hocamız haftalık gelişmeleri değerlendirdi. Bizler de sizlere aktardık elimizden geldiğince. Haftaya farklı sıcak konularla Ahmet hocamın değerlendirmeleriyle sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
5: Ve la yasuhu li mu'minin yedda'i l-iman en yukezzibe hâzihi l-hakâik.
6: طلع تقريبا في اكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر
7: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
8: اقسم بالله العظیم ان نحمي المسجد الاقصى المبارك.
9: دنیا döndükçe

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4.000, küçükbaş kurban bedeli 5.000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: Özel FM
13: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
4: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı. Bella.
15: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
18: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 18.
21: Özel FM.
22: www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم De ki işte benim yolum ben Allah'a basiretle davet ederim ve bana uyanlar da öyledir Allah'ı tesbih ederim. Ben müşriklerden değilim. Yusuf Suresi 108. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu basiret ve firasettir. Basiret ve firaset birbirlerine eş anlamlı olan iki kavramdır. Anlamlarını topluca ifade edecek olursak, basiret ve firaset, hakikati kalbiyle hissedip anlamak, zihin uyanıklığı, bir şeyi çabukça anlayış ve kavrayış kabiliyeti, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziş, bir kimsenin ahlak ve istidadını yüzünden anlamak, idrak gücü, akıl, zeka, marifet, yakin, öngörü ve hüccet gibi anlamlara gelmektedir. Değerli Müslümanlar, bu asır Müslümanlarının en çok ihtiyaç duyduğu özelliklerden bazıları da basiret ve firaset olsa gerek. Çünkü bugün küresel şeytanların ve derin tağutların Müslümanlar için kurduğu tuzakları anlayabilmek ve onların bu oyun ve tuzaklarını boşa çıkarıp onlara karşı korunma stratejileri oluşturabilmek için basiret ve firaset sahibi olmak gerekmektedir. Müminlerin düşmanları olan müstekbir tağutlar o kadar çok değişik metodları ve yolları kullanarak Müslümanları yok etmek, esir etmek ve sömürebilmek için gayret edip çalışıyorlar ki bu onların bu şeytani çalışmalarını anlamak gerçekten firaset sahibi müttaki müminlerin işidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, eğer siz Allah'tan korkar, takva sahibi olursanız O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış, bir firaset verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal suresi 29. ayet. Değerli Müslümanlar, işte bu ayeti kerime Müslümanlara en çok lazım olacak ve onların istikamet üzere olmalarına yardımcı olacak firasete nasıl sahip olunacağının yolunu göstermektedir. Yani firaset sahibi olmak için takva sahibi olunması gerektiğini gündeme getirmektedir. Takva sahibi olunduğu takdirde hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir anlayışa sahip olmak mümkündür. Kısacası firaset sahibi olabilmek için takva sahibi olmak gereklidir. Değerli kardeşlerim, daha önce takva ile ilgili müstakil bir hutbe gündeme getirdiğimiz için bugün takva konusu üzerinde durmayacağız. Ama kısaca takva Allah'ın sevmediği şeylerden uzak durmak, bütün günahlardan sakınmak, dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphe olan şeylerden sakınmak ve salih amel dairesinde hareket edip hayır kazanmak gibi anlamlara gelmektedir. İşte Müslümanların dünyadan ahirete doğru olan imtihanlarla dolu bu yolculuklarında kendilerine lazım olacak olan özellikler takva temelli basiret ve firasetlerdir. Eğer Müslümanlar firaset sahibi olmazlarsa birçok imtihanları kaybedebilirler. Şeytan ve dostlarının bizim imtihanları kaybedip
1: Allah Azze ve Celle'ye asi olmamız için çeşitli çeşitli tuzaklar hazırlamış ve sinelerimize çeşitli vesveseler vererek pusuya yatmış bizi beklemektedirler. Piyade ve süvari ordularıyla, sesleriyle ve fısıltılarıyla her taraftan baskı yaparak müminleri saptırmak isterler. Değerli Müslümanlar, Allah'ın hükümlerinin hayata hakim olmadığı, hevasını ilah edinen zalim ve tağutların hüküm sürdüğü bu dönemler gerçekten Müslümanlar için çok tehlikeli dönemlerdir. Öyle ki bu zamanda insanlara imtihanları kaybettirecek etkenler aleni bir şekilde iş başındadır. Yani Allah'ın haram kıldığı, insanların nefislerine hoş gelen ve onların şehevi arzularını azdıran içki, kumar, zina, faiz ve benzeri şeyler toplum içinde serbestçe işlenmektedir. Dolayısıyla ulaşımı kolay bir hale gelmiş olan bu etkenler firaset sahibi olmayan insanların durumunu tehlikeye sokmakta ve o insanları imtihanı kaybettirecek bir noktaya getirmektedir. Eğer bu etkenler, yani Müslümanlara, insanlara zarar veren bu kötülükler yasak olsa, bu imtihanlar bu noktada daha kolay olacaktır. Gayri İslami yönetimlerin serbest bıraktığı bütün haramlar toplum içinde yaygınlaşmış ve ticari, ekonomi, sosyal, hülasa bütün yaşam alanlarına sirayet etmiş durumdadır. Yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar aracılığıyla reklamları yapılan bütün bu kötülükler gençlerin yoldan çıkmasına ve imtihanları kaybetmesine sebep olmaktadır. Gayri İslami bir eğitim sistemiyle yetiştirilmiş olan gençlerin birçoğu İslami ahlaktan yoksun yaşamakta, cadde ve sokaklarda yarı bir çıplak dolaşarak içki, kumar ve benzeri diğer ahlaksızlıkları da aleni bir şekilde işlemektedirler. Değerli Müslümanlar, işte bütün bu kötülüklerin ve hayasızlıkların son bulup İslami ahlaklı, temiz toplumların oluşabilmesi ancak firaset sahibi muvahhid müminlerin çoğalması ve İslam davasının benimsenmesiyle mümkündür. Çünkü içerideki ve dışarıdaki İslam düşmanlarının Müslümanlar için hazırladıkları oyun ve tuzakları bozacak olan Müslümanlar ancak firaset sahibi muvahhid müminlerdir. Dostu ve düşmanlarımızı bizlere öğretecek, yerli ve yabancı tağutların derin tuzaklarını gün üzerine çıkaracak, bizlere onların bütün bu hilelerini gösterip, bizleri bu tuzaklara karşı şuurlandırıp, yol haritası belirleyecek olanlar basiret sahibi müminlerdir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: müminin ferasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bugün yeryüzündeki Müslümanların çektiği sıkıntıların ve esaretlerin en önemli sebeplerinden birisi de firaset sahibi olmamaları ve basiretli yöneticilere, öncülere, liderlere, hocalara, efendilere ve kanaat önderlerine çok az sayıda sahip olmalarıdır. Ne yazık ki İslam toplumlarının birçoğu firasetsiz insanlar tarafından yönetilmektedir. Basiretsiz din adamlarının, cemaat liderlerinin ve kanaat önderlerinin yönlendirmesiyle desteklenen bu basiretsiz yöneticiler maalesef kendi toplumlarını sırat-ı müstakim yolundan saptırarak laik ve demokratik yollara sevk etmişlerdir. Kendilerini takip eden ve destekleyen Müslümanları Allah ile aldatarak kendi günahlarına ortak etmişlerdir. İslami söylemler ve olmayacak bir metotla Müslümanları oyalayan ve aldatan bu insanlar Müslümanların elinden, dilinden ve mallarından faydalanarak batıl ve gayri İslam nizamların devam etmesine ve daha da sağlamlaşmasına sebep olmaktadırlar. Müslümanlardan aldıkları desteklerle Müslüman halkları gayri İslami hükümlerle yöneten ve Müslümanları içki, kumar, zina, faiz ve benzeri haramların işlenmesine ve devam etmesine ortak eden bu insanlar Allah'ın dinine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı hayata hakim kılma metoduna ihanet etmekte, aykırı hareket etmektedirler. Değerli kardeşlerim, bizleri firasetleriyle koruyacak ve imtihan yolunda ayaklarımızın ve kalplerimizin kaymasına engel olabilecek basiret sahibi dava adamlarına gerçekten ihtiyacımız vardır. Hem böyle var olan, hazır olan değerli dava adamlarının kıymetlerini bilmeli ve onlara destekçi olmalıyız. Hem de böyle dava önderlerinin yetişebilmesi için mallarımızla, canlarımız ve diğer imkanlarımızla çaba sarf etmeliyiz. Böyle değerli dava adamların yetişmesi için gayret sarf ederken kendimizi de ihsan, ihlas ve takva noktasında geliştirip firaset sahibi müminler olmaya çaba sarf etmeliyiz. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de firaset sahibi kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun.
0: Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel Kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Özel Efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

0: Biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

anı. Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

yatanlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de bile Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz içtiğiniz afiya olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
0: 103.2.
14: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawfe mink ve enza' min kulubihimul khawfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
10: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
16: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
17: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
20: www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
22: Manevi gelişimde kendini zorlamak 2. Nefse işkence etmek ve onu türlü zorluklara sokmak nasıl caiz olabilir ki? Yüce Allah şöyle buyurmuyor mu? Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin. O Yüce Allah bize nefsimize olan merhameti ve şefkati nedeniyle yolculukta oruç tutmak yerine iftar etmemizi istemiyor mu? Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Sonra nefis bizi amacımıza ulaştıran bir binek, araç değil midir? Bütün bu itirazları aktardıktan sonra sözlerine şöyle devam eder. İbnül Cevzi, şüphesiz nefsin de insan üzerinde hakkı vardır. Ve hak sahibine hakkını vermemek zulümdür. İnsanın nefsine eziyet etme hakkı yoktur. Bu helal de değildir. Çünkü nefis ancak aldığı gıdalarla ayakta durabilir. İnsanın kendini aç ve susuz bırakması, hakkı olan bir şeyden kendini mahrum etmesi demektir. Bu da işlenebilecek en kötü hatalardan biridir. Kendini uykusuz bırakması da böyledir. Unutulmamalıdır ki bu beden ve can Allah-u Teala'nın biz insanlara birer emanetidir. İbnül Cevzi biraz önce aktardığımız sözlerinde insan nefsini, bedenini bir bineğe benzetmekte ve üzerindeki kişiyi varacağı yere rahatlıkla ulaştırması için ona yumuşak davranılması gerektiğini vurgulamaktadır. Sonra insanın kendini ihtiyaç duyduğu şeylerden sürekli mahrum bırakması çok çabuk hastalanmasına neden olacaktır. Bu da zihnin saf ve berrak olmasını engeller. Halbuki nefse hoşlandığı ve haz duyduğu mübah şeylerden bazen verilmek suretiyle menzile rahatlıkla ulaşılabilir. İmam Şatibi de bu önemli noktaya dikkati çeker. Sıkıntı ve zorlukların gerek bütünüyle, gerekse ayrıntılar bazında dini yaşantıda tamamen kaldırıldığını söyler. Herhangi bir zorlayıcı sebep veya zaruret olmadan sadece nefsi terbiye etmek amacıyla giyimde, yeme ve içmede son derece katı ve sert davranmanın, bu konuda aşırı gitmenin insana dinde olmayan şeyleri yapmaya kesinlikle götüreceğini, çünkü İslam dininin insana yüklediği sorumluluklarda nefse işkence etmeyi amaçlamadığını belirtir. Ayrıca nefse işkence etmenin Allah Resulü'nün şüphesiz nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır hadisine aykırı olduğunu da vurgular. Dolayısıyla nefsini her türlü zorluğa süren, onu mübah olan bütün zevklerden yoksun bırakan kimse, yüce yaratıcının belirttiği merhamet ve kolaylık amacından ayrılmış ve dinde hiçbir dayanağı olmayan bir şey uydurmuş olmaktadır. Şaşırtıcı olan bir başka durum, bazı sufilerin nefsin ümitlerinde dahi her türlü aşırılığa gitmeleridir. O derece ki bu sufiler nefsin ahirete ilişkin sevap ve ecirle ümitlerini dahi kırmaya çalışırlar. Çünkü onlara göre ümitli kalp sevaba endekslenir. Kalbin sevaba endekslenmesi ise ondan beklenen Allah'a karşı tam bir teslimiyet ve Allah'ın onun için seçip ve takdir ettiği şeye tam anlamıyla boyun eğme değildir. Yani insanın ahiretten yana ümitli olması ona göre Allah'ın hükmüne ve iradesine terstir, karşı çıkmaktır. İmam İbni Kayyım bu iddiaya da şiddetle karşı çıkar ve böyle bir söz söylenmesinden dolayı İmam Helevi'yi kınar. Sözlerini Medaricü Salik'in adlı kitabında tartışır ve kitabında bu tartışmaya genişçe yer verir. İbni Kayyım bu tür ölçüsüz sözlerden sakınmak gerektiğini ve bu tür iddiaların iki grup insanın fitneye düşmelerine neden olduğunu söyler. Bu sözler nedeniyle gruplardan biri sufiliğin hiçbir iyi tarafının olmadığını iddia etti ve sufilere karşı tamamen kötü zan besleme yolunu seçtiler. Onların bu yollarının yanlış olduğuna inanıyoruz. Diğer grup ise sufilerin yaşadıkları zevkler ve kendilerine karşı takındıkları iyi tavırlar nedeniyle onların ölçüsüz sözlerini ve eksikliklerini görmez oldular. Her türlü iyiliğin onlarda bulunduğunu iddia ederek bütün görüşlerini kabul ettiler ve onlara her türlü desteği verdiler. Kişilerin ahirete ilişkin taşıdıkları umutların nefsin zevkleriyle bağlantılı olduğunu iddia edenler, gerçekten ve içten sevenlerin içinde acı çektikleri şeyler bulunsa bile sevgililerin muradına yok olan kimseler olduklarını iddia ederler. Hatta bazı sufiler ayrılık acısını vuslat sevincine tercih ettiklerini, çünkü nefsin vuslattan zevk aldığını ama acıdan nefret ettiğini, bu yüzden nefsin ayrılıkta hiçbir amacının ve zevk payının olamayacağını söylemişlerdir. Bu iddialara karşılık İbni Kayyım, kulun Rabbine tam bir teslimiyetle bağlı olmasının ümitli olmakla hiçbir şekilde çelişmediğini söyler. Çünkü ona göre ancak güçlü bir ümit sahibine böyle tam bir teslimiyeti ve itaati zorunlu kılabilir. Sonra korku ümidin, ümit de korkunun bir ayrılmasıdır. Yani korku ve ümit birbirinden asla ayrılmayan bir ikilidir. Her ümit eden aynı zamanda ümit ettiği şeyin yok olmasından korkar. İçinde ümit olmayan korku yeistir, umutsuzluktur. Yüce Allah salih kullarını överken şöyle buyurur: onlar taptıkları da hangisi daha yakındır diye Rablerine yaklaşmak için bir vesile arıyorlar. Onun rahmetini umuyorlar ve azabından korkuyorlar. Şüphesiz senin Rabbinin azabı pek korkunçtur. Bir başka ayette ise şöyle buyurur: şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Dolayısıyla ümit kul için bir zorunluluktur. Bir an için bile kaybolsa kul yok oluverir. Eğer malik olan Allah mülkünde dilediğini yapma hakkı nedeniyle insanları umutlu olmaktan sakındırsaydı, o zaman kulun Rabbine yaptığı dualarda başarılı olmayı, işlerinin düzelmesini ve kendisini cehennem azabından korumasını istemenin yanında umutlu olmaktan da korumasını dilerdi. Sonra Allah'ın kuldan almak istediği bir ölç, intikam yok ki onu böyle bir şeyden sakındırsın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O alemler üstüdür. Rahmet ve merhameti cezalandırmasından daha geniştir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
0: Makale arası.
2: Makale arası.
0: Makale arası.
2: Oh. Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: içeceğim onu.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
3: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
2: Ve yalvaracaklar:
3: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
0: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
3: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Muhammed.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşler, geçen sohbetimizde Resulullah aleyhissalatu vesselamın amcasının oğlu İmam Ali'nin de Resulullah aleyhissalatu vesselamın aile halkına katılmış olduğunu ifade etmiş idik. Ondan önce Zeyd bin Harise'yi anlattık. Ana kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilerle inşallah bu sohbetimizde İmam Ali'nin de Resulullah aleyhissalatu vesselamın aile halkına katılmış olduğu olayını ifade etmeye gayret edelim. İbni İshak rahimallahu aleyh der ki, bana Abdullah bin Ebi Necih Muhammed bin Cebr Ebul Haccaş'tan naklen haber verdi. Ali bin Ebi Talip radıyallahu teala'nın üzerine Allah'ın nimetinden ve Allah'ın onun için yaptığı şeylerden ve ona kendisiyle murat ettiği haberlerden biri. Kureyş'e şiddetli bir kıtlık ve açlık isabet etmişti. Ebu Talip çoluk çocuk sahibiydi ve fakirleşmiş idi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Beni Haşim'in en varlıklarından biri olan amcası Abbas'a şöyle dedi: ya Abbas, şüphesiz senin kardeşin Ebu Talip çok iyal sahibidir. Yani çok çoluk çocuk sahibidir. İnsanlara bu kıtlık isabet etmiştir. O halde ikimiz birlikte ona gidelim ve ondan, onun iyalinden yani çocuklarından hafifletelim. Oğullardan birini ben alırım, birini de sen alırsın ve onun yerine onlara biz bakarız diye teklif getirdi. Hazreti Abbas zengin bir şahsiyet. Aleyhissalatü vesselam, ya Abbas, kıtlığı görüyorsun. Ebu Talib'in kendisi de fakirleşmiş bir durumdadır. Onun oğullarından birini ben, birini de sen al. Bakımını üzerimize alalım ve onun yükünü hafifletelim diye amcası Hazreti Abbas radıyallahu teala anha teklif getirdi. Abbas olur diye kabul etti. Böylece ikisi gittiler ve nihayet Ebu Talib'e vardılar. Ona dediler ki, biz senden senin yükünü hafifletmek istiyoruz. Ta ki insanların içinde bulunduğu bu hal kalkıncaya kadar. Ebu Talib de onlara, bana Akil'le Talib'i bırakın, sonra nasıl dilerseniz öyle yapın dedi. İki büyük oğlunu bana bırakın, gerisini nasıl istiyorsanız öylece hareket edin. Böylece Resulullah aleyhissalatü vesselam Ali'yi yanına aldı, Abbas'tan yanına Cafer'i aldı. Ali radıyallahu teala an Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte Allah tebareke ve teala onu nebi olarak gönderinceye kadar kalmakta devam etti. Sonra da ona tabi oldu. Ona iman edip tasdik etti. Cafer de Abbas'ın yanında Müslüman olup ona ihtiyacı kalmayıncaya kadar onun yanında kaldı. İbn-i Hişam'ın İslam tarihi diye tercüme olunmuş olan Siret-i İbn-i Hişam'ın cilt 1 sayfa 326-327. Bu konuda daha birçok eserlerden aynı şey beyan ediliyor. Hazreti Ali radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında büyümeye başladı. Hazreti Cafer de yine amcası Hazreti Abbas'ın yanından büyümeye devam etti. Ta ki onlara ihtiyaç kalmayıncaya kadar. O günkü akrabalık bağlarından dolayı, o günkü anlayıştan dolayı bu şekilde davranmak o toplumda gerçekten izzetli bir durum arz ediyordu. Ki Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan özellikle kendisinin yanında büyümüş olduğu amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmiş oldu. Nas suresinin 90. ayet-i kerimesinde şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Çirkin utanmazlıklardan yani fahşadan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Allah Azze ve Celle size adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Müminler olarak da elbette ki o gün daha Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet ve risalet vazifesi verilmemişti. İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana veya İsmail Aleyhisselam'dan da bu yana bu güzellikler Mekke'de yer edinmiş idi. Akrabalık bağlarına riayet etmek, akrabaların birbirlerini gözetmesi o toplumda önemli bir vaka idi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o güzellikten hareket ederek akrabalık bağlarını sıkı tuttu ve böyle bir yola başvurdu. Yani yakınlara vermeyi de Allah Azze ve Celle daha sonra müminlere emretti. Bakara suresinin 215. ayet-i kerimesinde Rabbim buyurdu ki sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki hayır olarak infak ettiğiniz şey anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak her ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir. Yolda kalmış olan bir kişiye ya da kalmış olanlara hayır olarak ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir ve elbette ki ecrini verir. Neyi infak edeceklerini sana sorarlar. Resulullah Sellem'e gelip soruyorlar. Biz neyi infak edelim? Kime infak edelim? De ki hayır olarak infak edeceğiniz şey anneye babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir. O halde mutlaka yakınlardan başlamak lazım. Aile halkından başlamak lazım. Eğer bir sadaka verileceksen önce aile halkından başlamak lazım. Kişi hanımından, çocuklarından ve en yakını kimdi? Annesi ve babası. Ondan sonra yakın akrabalar, kardeşleri, yeğenleri, dayıları, amcaları ve diğer bütün müminler. En yakınlarından başlamak kaydıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam o gün bunu gündeme getirdi ve amcası Hazreti Abbas da onun teklifini kabul etti. Amcası ki dedesinin vefatından sonra Ebu Talip kendisine dedesinin vasiyeti olarak sahip çıktı ve ta ki kendisini bulana kadar yani 20'li yaşlara kadar artık çalışacak, rahatça ticaret yapacak şekliyle malum 25 yaşındayken de Hatice annemiz de evlenmiş idi ve dolayısıyla hali vakti ticareti yerindeydi. Ebu Talip ona o kadar yardım etti, o kadar ihsanda bulundu. O da döndü, Hazreti Abbas'a getirmiş olduğu teklifle beraber amcası Ebu Talib'e yardımda, ihsanda bulundu. İsra suresinin 26. ayet-i kerimesi akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da israf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür. Akrabaya mutlaka hakkını ver. Yardıma ihtiyaçları varsa helal ve temiz olmak kaydıyla, Allah'a isyan söz konusu olmamak kaydıyla, eğer ki gerçekten ihtiyaç sahibiyseler akrabalarına, yakınlarına yardım et. Onların senin üzerinden hakkı var. Bir de bu yardımı gündeme getirirken gururdan, kibirden ve israftan alabildiğine uzak kal. Sakın saçıp savurma. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi çağda olursa olsun, mümine emredile bu. Müminler, kadın olsun, erkek olsun, kesinlikle israf etmezler. Çünkü israf haramdır. İsraf, yani malı saçıp savurmak, gösteriş olsun diye hareket etmek, birçoklarında bu gündeme gelir. Sadece gösteriş olsun diye, falanca ne cömert adamdır kardeşim ya, saçıp savuruyor, gelene gidene yardım ediyor, gelene gidene hizmet ediyor, sadece desinler. Bu riyakarlığın ta kendisi. Riya ibadetlerin sevabının, ateşin yakılmak istenen şeyi yakıp kül ettiği gibi kül eder ve savurur. Hiçbir fayda bulamaz. Hiçbir ecir söz konusu olmaz. Çünkü o Allah için yardım etmiyor. Diğer insanlar onu takdir etsinler. Diğer insanlar onu övsünler diye yapıyor. Allah için değil, insanların onu takdir etmesi için yapıyor. Bu küçük şirk ya da gizli şirk idi. Her ne kadar insanı gerçek bir müşrik ya da kafir yapmıyorsa da, yapmış olduğu ibadetlerin sevabını bütünüyle yok eder. Kül eder ve külünü de savurur. O halde hiçbir mümin israfçı olamaz, müsrif olamaz. Kadın olsun, erkek olsun, israftan alabildiğine kaçınmaları gerekli. Yemelerinde, içmelerinde, giyimlerinde, ev eşyalarında, barınmalarında, bütünüyle ancak ihtiyacın giderilmesi esastır. Kendisinin gerçekten de ihtiyacını giderecek bir elbisesi varsa, ikincisi, üçüncüsü israftır. Hani malum olduğu üzere bir iş elbisesi, iş elbisesi işine göre, günlük giyeceği bir elbise, bir de cumaya, bayrama, yani bayram namazına, cuma namazına giderken temiz olan bir elbisenin giyilmesi. Elbette ki bunu kişinin kendisi karar vererek gerçekleştirir. Öyle işler var ki mutlaka birkaç elbiseye ihtiyaç duyar. İşin durumuna göre. Günlük giyecekleri giyeceğiyle cuma günün giyeceğini de elbette ki ayırması lazım. Erkek için böyle. Kadın için gerçekten de edebine uygun bir şekilde giyimini gerçekleştirdiğim bir iki elbisesi kendisinin kafi gelir. Kendisinin

manzaran mümin bir aileye asla yakışmaz. Neye ihtiyaç varsa o kadar. Gösteriş meselesi bir mümine asla yakışmaz. Neye ihtiyaç varsa, ihtiyacını kendi halince tespit eder ve ona göre davranır. Elbette ki bunu da müminler olarak çok iyi tespit etmeleri lazım. Akrabaya hakkını ver, yoksula da, yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankörün tekiydi. Müminler buna dikkat ettikten sonra Allah'ın izniyle, keremiyle kesinlikle boynu bükük olmazlar. Mutlaka Rabbimiz Allah Azze ve Celle onların ihtiyacının gidereceği şekilde kendilerini rızıklandırır. Kuleyb bin Menfa'a dedi ki, dedem Bekir İbnül Haris sordu. Ya Resulallah, kime iyilik edeyim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik et. Vacip bir, senin için vacip olan bir haktır. Yakınlarına da diye buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kime iyilik edeyim diye soran şahsiyete, annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da, akrabalarına, yakınlarına da mutlaka iyilikte bulun. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret isimli eserinde yer alır hadisimiz. Bab 25, hadis 47. Ayrıca Bab 30, hadis 60'dan ve Sünnen Ebu Davud'un Kitab-ül Edeb'inde yer alan hadisimiz benzer bir hadise sahip Müslim'den yer almış olur. Kimlere iyilik yapacağımızı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize beyan etti. Aleyhisselatü Vesselam bir iyilikte bulundu, akraba iyilikte bulundu, hem de ihtiyaç sahibi olduğu an özellikle de diğer amcasına müracaat edip o güzelliği ortaya koydu, onun yükünü hafifletti. Bunlar hareketle müminler olarak bizler de nasıl yardımlaşabiliriz? Hasreten konu açılmışken onun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesi. Siz sevdiğiniz şeyden infak edinceye kadar birre, yani iyiliğe, ki sonucu cennettir, kavuşamazsınız. Her ne infak ederseniz muhakkak ki Allah onu çok iyi bilendir. Siz sevdiğiniz şeylerden mutlaka infak etmeniz lazım. Hem de sevdiğiniz şeylerden infak da odur. Allah rızası için yapılacak infak da budur. Yoksa zaten buna ihtiyacın yok, çöpe atacaktın. Ya hiç olmazsa falancaya vereyim. Hem bana dua eder, beni takdir eder. Elbette ki çöpe atılacak bir mesele değilse, çöpe atılacak bir eşya değilse, ama evde fazladır, ziyadedir. Ha, çöpe de atabilir, başkasına da verebilir. Mutlaka müminler müsrif olmamalıdırlar. O eşya onun için ziyade olmuş olabilir. Ama bir başkasına ihtiyaç olmuştur. O halde kesinlikle ihtiyaç olunacak şeylerin çöpe atılması, israf olduğunu mümin bilmesi gerekli. Efendim bu ikinci eldir. İkinci el, üçüncü el, beşinci el fark etmez ki. Eğer o eşya gerçekten kullanılacak bir durumdaysa, birinci elde olduğu gibi ikinci elde de rahatça kullanılır.

0: Canım ben el alemin eskisini mi giyeceğim? Sözü gerçekten bir mümine yakışan bir söz değildir. Onun eskisi öbürünün yenisinden daha yenidir. Çünkü temizdir. Rahatça kullanılabilir. Niçin eski olsun? Her birinci el kullanılır kullanılmaz ikinci el oluveriyor. Piyasa böyle. Her birinci el kullanıldıktan sonra isterse bir gün isterse iki gün olsun fark etmez. Hemen ikinci el oluveriyor. Mühim olan o eşyanın temiz, dayanıklı olması. Kirli, yırtık pırtık olmaması. Asıl olan, aranan budur. Yoksa elin eskisi meselesi söz konusu değildir. Temiz olsun, güzel olsun ve başkasının ikinci el meselesi söz konusu değil. Enes bin Malik radıyallahu teala şöyle diyordu. Ebu Talha Medine'de hurmalık mal yönünden Ensar'ın en zenginiydi. Rabbimiz buyurdu ya, siz sevdiğiniz şeyden infak edinceye kadar iyiliğe ulaşamazsınız. Sevdiğiniz şey gerçekten sevdiğiniz bir eşyadır. Ama sizin tabi ihtiyacınızın dışındadır. Tabi ihtiyaç olduktan sonra malum onu infak edecek kişi sevdiği o tabi ihtiyacı olan eşyayı onu infak edecek, sadaka olarak verecek. Sonra o tabi ihtiyacını gidermek için bir başkasına el açacak. Ya da boyun bükecek. Hayır. Bu uygun bir hareket değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sa'd bin Ebi Vakkas'a ifade ettiğiydi. Malum Sa'd demişti ki ben öyle bir hastalığa yakalandım ki kanaati boydu ki artık ben bu hastalıkla beraber öleceğim. Aleyhisselatü Vesselam beni ziyarete geldi. Sadece bir kız çocuğum var. Ya Resulullah ben bütün malımı Allah yolunda infak ediyorum. Sadaka veriyorum. Resulullah buyurdu ki hayır. Ya Sa'd öyle olmaz. Ya Resulullah o zaman yarısını dedi hayır. O vakit üçte birini Resulullah buyurdu ki üçte biri de fazladır ama uygundur. Ya Sa'd ister misin ki sen bütün malını Allah yolunda infak edesin. Senden sonra kalanlar yani hanımın, kız çocuğun başkalarına el açsınlar. Hayır. Böyle yapma. Ebu Talha Medine'nin hurmalık bal yönünden Ensar'ın en zenginiydi. Bakın ihtiyacı yok. Hurmalık yönünden en zenginiydi. Kendisine malların en sevilmesi de Buruha denilen bostanıydı. Buruha mescidin karşısındaydı. Yani Resulullah Sellem'in mescidinin karşısında. Mescid-i Nebevi'nin karşısında bir bahçeydi, bir bağ idi, bir bostan idi. Resulullah Sellem de Buruha'ya girer, onun içindeki güzel sudan içerdi. Bir kuyusu vardı, o kuyuda soğuk su vardı. Aleyhissalatü Vesselam da zaman zaman oraya gider, orada dinlenir ve soğuk suyundan içerdi. Siz sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar birre yani iyiliğe kavuşamazsınız. Ayeti indirilince Ebu Talha kalktı da ya Resulallah şüphesiz Allah siz sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar birre kavuşamazsınız buyuruyor. Mallarımdan bana en sevimli olan buruhadır. Buruha Allah için sadakadır. Ben bu sadakanın hayrını ve Allah katında bunun ahiret zahiresi olmasını umarım. Ya Resulallah, bu bostanımın Allah sana gösterdiği uygun bir yere sarf et dedi. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, ben senin uhdene bunu bırakıyorum. nasıl arzu edersen Allah'ın sana gösterdiği uygun yerlere bunu sarf et. Sevdiklerinden infak edecek. Ama ziyadesini, ihtiyacı olduğu halde sevdiği bir şeyin infakı değil. Kendisinin bizzat o eşyaya ihtiyacı var. Onu infak ettiğinde başkasına el avuç açacaksa, boyun bükeceksen infak edilmemesi. Onu seviyor ama tabi ihtiyacı var kendisine. Hayati bir meseledir. Ona dikkat etmesi lazım müminin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki bu ne kadar büyük ve hoştur. Bu ruha sahibine kazanç getiren bir maldır. Bu ruha kazanç getiren bir maldır. Ben senin dediğini işittim. Ben bu bostanı hısımlarının, yani akrabalarının arasında bölüştürmeni ve onlara vermeni uygun görüyorum buyurdu. Madem ki bana bıraktın bu meseleyi, ben de bu şekilde yapmanı uygun görüyorum. Akrabaların arasında bunu gerçekleştir. Ebu Talha ben de böyle yaparım ya Resulullah dedi. Akabinde Ebu Talha o bostanı kendi hısımları ve akrabaları ve amca oğulları arasında taksim etti. Sahih Buhari, Kitab-ı Tefsir, Bab 57, Hadis 75. İmam Buhari'nin Kitab-ı Tefsirinde yer aldı. Sahih Müslim, Kitab-ı Zekat, Bab 14, Hadis 42 ve 43. Sünnen Ebu Davud, Kitab-ı Zekat, Bab 45, Hadis 1689'da müttefakun aleyh olan hadisimiz kayıtlıdır. Demek ki Allah yolunda infak edilecekse, eğer ki bir sadaka verilecekse mutlaka kişinin sevdiği şeylerden verilmesi. O çok daha önemlidir. Çok daha önemlidir. Çünkü canı gönülden veriyor. Ama dikkat edileceği bir mesele ki kendisinin tabi ihtiyacı olmamalı. Hani tabi ihtiyacı oldu da o ihtiyaçtan vazgeçtim ve başka bir ihtiyaç sahibi mümin kardeşini kendisine tercih etti. Bu da ayrı bir güzellik, ayrı bir izzet, ayrı bir hayır. Kim gibi? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bütün malını Allah yolunda vermesi. İmam Ömer radıyallahu teala'nın malının yarısını infak etmesi. Hazreti Ebu Bekir'e Resulullah sellem sual etti. Ya Ebu Bekir, ne getirdin? Dedi, malımın bütününü. Peki çoluk çocuğunu ne bıraktın? Allah ve Resulünü. İmam Ömer dedi ki anladım ki kesinlikle ben bu konuda Ebu Bekir'i geçemeyeceğim. Şimdi bu has bir meseledir. Her mümin İmam Ebu Bekir gibi davransın, hayır. Resulullah'ın hasreten tavsiye buyurduğu İmam Ömer gibi davranmak. Malın yarısını getirirsin ya da üçte birini Allah yolunda verirsin. Çoluk çocuğuna mutlaka bir şeylerin kalması lazım. İmam Ebu Bekir'inki özel bir durum, yani has bir durum idi. Ümmetin kendisiyle amel edeceği İmam Ömer'in tavrıydı. Hadislerin şerhlerinde ve fıkıhta bunu görüyoruz. Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet olundu. Bir adam, ya Resulullah, bana beni cennete girdirecek bir amel haber ver dedi. Oradaki topluluk, buna ne oluyor ki, bunun dilediği ne var ki dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam, onun bir haceti var, nesi olacak buyurdu. Soran kimseye karşıdan Resulullah aleyhissalatü vesselam şu cevabı verdi. Kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayarak Allah'a ibadet edersin. Namazı devamlı ayakta tutarsın, zekatı verirsin, hısımlara bağlılık ve iyiliği ekleyip durursun. Artık bineğini bırak, menziline doğru yürüsün buyurdu. Demek ki onun bir derdi var, haceti var. Onun için soruyor. Kendisine hiçbir şey ortak kılmayarak Allah'a ibadet edersin. Bir muvahhid mümin olarak sadece Allah'a ibadet edersin. Yani Allah'a itaat edersin. Ama hiçbir ortak kılmamak kaydıyla. Malumdur ki insanlar toplum halinde yaşıyorlarsa mutlaka onların bir yönetimi olacak. Bir devleti, bir hükümeti olacak. Kesinlikle yönetimde Allah'a ortak koşmayacak. Yönetimde Allah'ın indirdikleriyle hükm olunacak. Allah'ın indirdikleri bir tarafa bırakılır, yasaklanır. İnsanların ilahlaştırdıkları hevalarından kaynaklanan hükümler gündeme gelir de yönetim bu şekilde devam edecek olursa bu şirk ve küfürdür. Bir mümin eğer böyle bir şirk ve küfür yönetimine itaat edecek olursa Allah'a ortak kılmış olur. Kendi hayatını, ailesinin hayatını ya da sosyal hayatı, işini, ticaretini, alışverişini Allah'ın indirdiği hükümlerle gerçekleştirmeyip Allah'ın hükümlerini yasaklayıp onun yerine hevalarından kaynaklanan ilahlaşmış hevalarının emrettiği hükümleri gündeme getirir ve ben Müslümanım diyen de o hükümlerle herhangi bir ikrah-ı mülci olmadan, ki ikrah-ı mülci gündeme geldiği vakit ruhsatı ve azimeti tercih etme noktasından mümin serbesttir. İkrah olmadan onunla amel ediyorsa, hayatı Allah'ın hükümlerine göre değil, o günün Nemrutlarının, Firavunlarının, Ebu Cehillerinin şirk ve küfür olan, Allah'a isyan olan hükümleriyle hayatı düzenlemeye çalışıyorsam o kişi Allah'a şirk koşmuş olur. Kendisine hiçbir şeyi ortak kılmadan, şirk koşmadan Allah'a ibadet edersin. Namazı devamlı ayakta tutarsın. Canlı tutarsın. Dipdiri. Dosdoğru kılarsın. Zekatı verirsin. Ve hısımlara bağlılık ve ilgiyi ekleyip durursun. İşte sen bu şekilde davranırsan artık bineğini bırak, menziline doğru gitsin. Sen dosdoğru bir yoldasın. Sahih Buhari'nin Kitabul Edeb Bab 10 Hadis 12. Sahih Müslim Kitabul İman Bab 4 Hadis 12. İmam Buhari'nin El Edebül Müfred Bab 26 Hadis 49. Ayrıca Sünen-i Nesai Kitab-ı Salat Bab 10 Hadis 467'den hadisimiz kayıtlıdır. Bakın ne istedi o şahsiyet? Ya Resulallah, bana beni cennete girecek bir amel haber ver. Eğer sen bu şekilde davranırsan sen cenneti hak edersin. Tabi o günkü duruma göre, şahsiyetin durumuna göre Resulullah Sellem'in beyan buyurduğu, kendisine hiçbir şeyi ortak kılmadan Allah'a ibadet edersin. Yönetimde Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayacaksın. Ekonomide, alışverişte, ticarette, yargıda, hukukta, eğitimde, sosyal hayatta bütünlüğüyle hüküm Allah'a ait. Allah'ın indirdikleriyle amel edeceksin. Allah'ın indirdiklerini yasaklayıp da kendi hükümlerini, yasalarını gündeme getirenlerle amel etmeyeceksin. Bununla beraber namazı dosdoğru kılacak, canlı tutacak ve zekatı verecek. Ayrıca hısım ve akrabalara ihsanda bulunacaksın. İyilik yapacaksın, iyiliği daim bir şekilde gündeme getireceksin. Eğer bu şekilde davranırsan, bu şekilde akiden oluşursa, inanırsan ve amelini gerçekleştirirsen, elbette ki dediğin cennete Rabbin seni ulaştırır. Akraba bağın bu kadar önemli. Hangi akraba? Mümin, muvahhid, müttaki. Senin vermiş olduğun yardımınla kesinlikle Allah'a isyan etmeyecek akraba. Senin vermiş olduğunla kesinlikle Allah'a isyan etmeyecek bir yönetim. Ticaretin ve sosyal ilişkilerin bu ölçüde olması lazım. Yoksa sen onun karnını doyur, o da o halde Allah'a isyan ettin. Karnını sen doyur ama o her türlü kötülüğe meyletsin ve işlesin. Üstüne elbiseyi sen al, evinin kirasını sen öde ama o Allah'a isyan makamında bulunsun. Her türlü kötülüğü alabildiğine işlesin. Nasıl olur bu? Ne yapayım? Gözü kör olsun. Akrabadır. Bu akraba değil. Bu kişinin gözünün kör olması, hakikati görmemesi ve İslam'ın yasak etmiş olduğu milliyetçilik duygusudur. Akrabalık bağlarından dolayı ırkçılık, milliyetçilik, kavmiyetçilik duygusudur. Benim akrabam eğer müminse benim kardeşimdir. Benim akrabam eğer mümin, muvahhid, müttaki olursa benim dostum, velimdir, kardeşimdir. Yoksa Allah'a isyan makamında, iman konusunda şirk ve küfür içinde, amel konusunda tamamen haramların içinde ve günahın içindeysem kesinlikle ben ona asla yardım edemem. Yardımım onu o kötülüklerden kurtarabilirsem yardımdır. Çünkü nefsine zulmediyor, topluma zulmediyor, çoluk çocuğuna zulmediyor. Benim mümin olarak vazifem onu zulmünden alıkoymaktır. Malumuzdur ki İslam'ın dışındaki bütün sistemler zulüm sistemleridirler. Tamamen zulüm. Komünizmi ele alın. Güya kapitalizme karşı ortaya çıktın. Yani kapital sahibi olan patronların işçileri ezmemesi, emeğin hakkı verilsin, artık değerin onlar tarafından paylaşılsın diye ortaya çıktı. Ama Karl Marx'tan bugüne, özellikle de 1917 Ekim devrimiyle beraber Rusya'dan hayata egemen olan bir anlayış olarak gündeme geldi. Bakın bakalım, gerçekten faydası mı oldu insanlara? Komünizm insanlara ne mutluluk getirdi, ne fayda verdi? Efendim onları patronların belasından, derdinden kurtardı. Ama bu arada politbüronun zulmüne maruz kaldılar. Önce bir inceleyin, bakarsınız. Kapitalizm, komünizm, sosyalizm, faşizm, laisizm, demokratizm, izimle ne sonuçlara bitiyorsa kelimelerin ve onların gündeme getirdiği ideolojilerin bütünü zulüm sistemleridirler. Bir kısmın diğer kısma zulmetmesidir. Kesinlikle hiçbir adalet, hiçbir hayır, hiçbir güzellikleri yok. Ölçü İslam olduktan sonra bunu ifade ediyoruz. Yoksa ölçü benim aklım, benim zekam olursa o ölçü olmaz zaten. Senin aklın, senin zekan demokrasi arzu eder. Öbürünün aklı, zekası sosyalizmi, diğeri komünizmi, öbürünki kapitalizmi, diğerinki faşizmi gündeme getirir. Onun aklına o yatıyor. Mutlak bir ölçü yok. Herkesin aklına göre, herkesin duygu ve düşüncelerine göre, hayata bakış açılarına göre ya da inandığına göredir. İşte o göreler en çok kim taraftar bulmuşsa o görelerin diğerine egemen olup kendi görecelerini, kendi ideolojilerini, kendi anlayışlarını kabul etmeyen diğerlerine zulmederler. Mutlak ölçü lazım. Mutlak ölçü de alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin sunmuş olduğu, beyan buyurmuş olduğu ölçüdür. Vahiy ile Resul Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği ölçüdür. O ölçünün kendisine öğretildiği gibi Resulullah tarafından hayata uygulanmış olan ölçüdür. Onun dışında bütün ölçüler insanların zevkinden, arzularından, isteklerinden gündeme gelmiş olan ölçüdür ki hepsi batıldır. Hak ölçü insanı yaratan ve insana yarattığı şekilde nasıl hareket edeceğini emreden Rabbimizin ölçüsüdür, mutlak ölçü odur. Onun işte kim neyi gündeme getirirse o ölçünün dışında, o ölçüyü hiç hesaba katmadan, kendi hevasından, nefsi arzularından hareketle bir ölçü gündeme getiriyorsa, hiç şüphesiz batıl ve zulümdür. Eldeki bulunan gücüyle, kuvvetiyle o zulmü devam ettirir. Ta ki zulmünü devam ettirdiği mazlumlar bir araya gelsinler ve onun zulmüne karşı kıyam etsinler, karşı çıksınlar ve zulmünü yok etsinler. O putu devirsinler. O zamana kadar o zulüm devam eder. Ebu Eyüp Süleyman, Osman bin Affan'ın kölesi anlatıyor. Bu da Ebu Eyüp'tür ama Ebu Eyüp'ül Ensari değil. İsmi Süleyman'dır. Hazreti Osman bin Affan'ın, İmam Osman radıyallahu teala'nın kölesidir. O anlatıyor. Perşembe akşamı cuma, yani cuma gecesi Ebu Hureyre bize geldi ve dedi ki, Sıla-i Rahmi terk eden her şahsı yanımızda bulunduğu için günah işlemekte suçlandırıyorum. Yanımızda durup günahında ısrar etmesin, sılasını yapsın. Sıla, yani akraba ziyaretini terk etmiş olanlar günah işlemiş olurlar. O yanımızda bulunmasın. Bizim meclisimizden, bizimle aynı zamanı, aynı zemini, aynı mekanı paylaşmasın. Çünkü o bu konuda günah işliyor. Kimse kalkmadı. Bu sözü Ebu Hureyre 3 defa tekrar edince bir genç geldi ki 2 seneden beri halasına dargın bulunuyordu. Hemen halasına gitti. O genç ayağa kalktı, bu emre itaat etti. Hemen 2 seneden beridir kendisiyle konuşmadığı, küs durmuş olduğu halasına gitti. Halası ona dedi ki, ey kardeşimin oğlu, seni getiren nedir? Genç de dedi ki, Ebu Hureyre'nin şunu şunu söylediğini işittim. Halası ona şöyle dedi, Ebu Hureyre'ye dön ve ona sor ki bu sözü niçin söylemiştir? Ebu Hureyre'ye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her perşembe akşamı, yani cuma gecesinde insanoğlunun amelleri şanı yüce ve yüksek Allah'a arz edilir de sıla-i rahmi terk edenin ameli kabul edilmez. Demek ki her cuma gecesi, yani perşembe günü akşam, perşembe günü akşam cuma gününün gecesidir. Malum olduğu üzere İslam'ın mutlak ölçüsü Allah Azze ve Celle'nin yarattığı kullar üzerinde, kainat üzerinde, eşya üzerindeki mutlak ölçüsünü iyi kavramak lazım. İslam'da Allah'ın buyurmuş olduğu üzere zaman ölçüsü, gün akşamdan başlar, diğer akşama kadar bir gündür. O gece gündüzün gecesidir ve akşam vaktiyle beraber başlar. Gece biter, gündüz başlar, ta ki akşama kadar bir gün olur. İslam'ın ölçüsü bu, zaman ölçüsü. İslam'ın dışında batıl düzenlere rıza göstermişlerin ölçüsü nedir? Ertesi gün gece saat 12'yi bir dakika geçmeye başlayınca veya 12'den hemen sonraki saniyeler ertesi gün sayılır. Akşamdan başlamaz. Gece saat 12 geçmesi lazım ertesi gün için. Ertesi günün gecesi saat 12'yi geçtikten sonra o güne ait gecedir. Sonra gündüz olur. Sonra diğer günün gecesi ise akşam olur, yatsı olur. Ta ki saat 12'nin saniye geçer geçmez diğer günün gecesi başlamış olur. Bakın zamanda bile şirk koşan, küfür işleyen kullar ihanet ediyorlar. İslam'ın zaman anlayışı buydu. Akşam vaktiyle diğer günün gecesi başlar. Cuma gecesi Perşembe gününün akşam vaktinde başlamış olur. Mübarek bir gecedir. Saat hesabı yok. Güneşin batışıyla ertesi gün gündüz yaşanır ve güneşin batışıyla cuma günü bitmiştir, cumartesi başlamıştır. Şimdi bakın bakalım. 100 yıldan beridir işgal altındaki İslam topraklarından işlenen, egemen olan küfür ve şirk düzenlerinin zaman anlayışıdır. Hele hele yılbaşı, yılbaşı gecesi diyorlar ya, saat 12 olunca alabildiğine patlamaları görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Ertesi yıla geçiş olmuştur. Ve özellikle işgal edilen İslam topraklarında egemen kılınmış olan yerli İslam düşmanları ağalarından, aga babalarından almış oldukları emirle zamanı bu şekilde gündeme getirmişlerdir. Ertesi gün gece saat 12 geçtikten sonra başlamış olur. İslam'ın hükmünde akşamla beraber ertesi gün başlamış olur. Önce gece, sonra gündüz. Leyl ve nehar. Artık bakın bakalım İslam topraklarında ne kadar korkunç zulümler işlenmiş. Hocam bu da önemli midir ya? Gibi ifadeler zaman zaman duyuluyor. Çok önemli değilse, o halde gayrimüslim olan düzenlerin sahiplerine İslam'ın ölçüsünü kabul ettir. Önemli değilse onlara de ki gün akşam vaktiyle beraber başlar. Bu saat 12'yi kaldırın. Bu tabi değil. İslam tabi bir dindir. Fıtri dindir. Kabul ettir bakayım. Madem önemli değilse kabul edecekler mi? Ha, kabul ettikleri vakit o zaman konuşuruz. Bakalım durum nedir? Niçin kabul ettiler? Tabi şu anda kurduğumuz bir hayal. Onlar kabul etmeyecekler. Onlar kendi dinlerinde sapasağlam durmaya çalışıyorlar. Ve ben Müslümanım diyen kitlelere kendi dinlerinin ölçüsünü ister telkin yoluyla, ister eğitim yoluyla, isterse zor yoluyla kabul ettiriyorlar. Cuma gecesi ya da bütün geceler. Her perşembe akşamı yani cuma gecesinden insanoğlunun amelleri şanı yüce ve yüksek Allah'a arz edilir de sıla-i rahmi terk edenin ameli kabul edilmez. İmam Bukhari'nin El Edeb-ül Müfred Bab 30 Hadis 61'den kayıtlıdır. Değerli kardeşler, ha şimdikine göre cuma gecesi nasıldı? Bugünkü ben Müslümanım diyen kitleye zorla kabul ettirilen zaman anlayışından saat 12 geçtikten sonra haşan Allah'a kulların amelleri arz edilir. 12 geçtikten sonra mı? Çünkü 12'den önceki vakitler daha cumadan sayılmaz. Cuma gecesi sayılmaz. Onların batıl ölçüsüne göre. Biz hak üzere olmakla mükellefiz. Ve öyle emrolunduk. Batıl düzenlerin ölçüsü değil, biz müminleri, muvahhidleri, müttakileri Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiğim hak din İslam'ın ölçüsü bağlayıcıdır.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Amr İbnül Abese radıyallahu teala anlatıyor. Mekke'de onun Resulullah'ın yanına, onun yani Resulullah Aleyhisselam'ın yanına girerek kendisine sen nesin dedim. Amr İbn-i Abese daha iman etmiş değil. Ama Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ve risalet ehli olduğu ve Allah tarafından görevli kılınmış olduğu hakikati ona ulaştırıldı. O da bunu araştırmasına başladı ve Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi. Sen nesin diye sual etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demektir dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni Allah gönderdi buyurdu. Seni neyle gönderdi dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah beni akrabaya yardım edilmesi, putların kırılması, Allah'ın bir tanınması, ona hiçbir şeyin şirk koşulmaması vazifesiyle gönderdi buyurdu. Sahih Müslim Kitab-ı Salatil Musafirin Bab 52 Hadis 294. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı o gün, yani Mekke'deki ve Amr İbnül Abese'nin kendisini ziyaret ettiği o gün neler bildirmişti, neyle gönderdi? Allah beni akrabaya yardım edilmesi, putların kırılması, bu putlar kendisine ibadet edilmek üzere, ruku ve secde edilmek üzere çarşıda, pazarda, sokaklarda, caddelerde dikilmiş olan sadece o putlar değil, kalplerdeki putlar, beyinlerdeki putlar, Allah Azze ve Celle'nin dışında hüküm koyucu olan putlar ve o hükümlerine de insanların tabi olup onlara ibadet etmiş olduğu putlar, putçu düzenler, sistemler, ideolojiler, felsefeler, bunların bütününün kırılması üzere beni gönderdi. Şimdi insanlar put dediği vakit işte bir heykel dikecekler, sonra ona secde edecekler. Elbette ki o değil sadece. O da buna dahildir. Ama ondan önce beyinlerde ve kalplerde, ruhlardan o inancın yıkılması, kırılması lazım, parçalanması lazım. O inanç, o akide, o arzu, o istek insanları bedenen götürüp o diktikleri heykellere secde ettiriyor. Ya da saygı duruşunda durduruyor. Hani şimdikiler konuşulduğu vakit, ya sen öyle diyorsun ama kesinlikle biz secde etmiyoruz ki. Bakın nasıl yapıyorlar. Önce saygı duruşunda duruluyor. Yani büyük bir hürmetle, tazimle, rahat, hazır ol, saygı duruşuna duruluyor. Sonra heykellerin huzuruna çelenkler getirip koyuyorlar. Çelenk neydi? Süslenmiş haçtır. Hristiyanların haçı. Onu çiçeklerle süslüyorlar ya da süsleme eşyalarıyla süslüyorlar. O haçı getiriyor. Kişi tek başına getirdiğinde yine büyük bir saygıyla, bir hürmetle, bir tazimle o heykelin önüne koyuyor ya da yanına koyuyor. Koyarken de rukiye varıyor. Eğer iki kişi ise yine büyük bir tazimle ikisinin de adımları bir olarak atılıyor. Sarsılmadan böyle dik yürüyorlar. Gelip o çelengi, o heykele veya putlaştırmış olduğu neyse, yeryüzünün hangi ülkesindeyseler, onu sunduklarında ikisi beraber eğilerek, yani bir nevi rükû ederek, sonra gerisin geriye dönüp gitmiyorlar. Geri geri birkaç adım attıktan sonra dönüyorlar. Bu tapınmayı gündeme getiren, bedenlerini harekete geçiren inançlarıdır. Kalplerindeki, beyinlerindeki, ruhlarındaki inançlarıdır. O inançlar şirk ve küfür inancıdır, akidesidir. O şirk ve küfür akidesi onları harekete geçiriyor ve amel haline döndürülmüş olarak o heykelin, o putun huzuruna götürüyor. Bunların kırılması, Allah'ın bir tanınması, ona hiçbir şeyin ortak kılınmaması, şerik kılınmaması ile gönderdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, ilk Resulullah'tan duyduğu buydu. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey ortak kılınmayacak ve akrabaya yardım edilecek. İbni Ömer radıyallahu teala, Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhuma şöyle dedi: Rabbinden korkanın, yani müttaki ve rahim sılası yapanın eceli geciktirilir, ömrü uzatılır, malı çoğaltılır ve ehli de onu sever. Bu Abdullah bin Ömer'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları hakikatin kendi ifadesiyle gündeme gelmesidir. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret Bab 29, Haber 58 ve 59'dan kayıtlıdır değerli kardeşlerim. İnşallah burada duruyor ve gelecek sohbetimizde kaldığımız yerde devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahum amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
5: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
16: Ya Rahman.
17: Bir gece
16: kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Çelik gibi bir irade koy küffarı karşı.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
0: www.ozelfm.net. ozelfm.net. İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
17: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Birkaç haftadır Kamer Suresi üzerinde düşünüyorduk. Kamer Suresinin bize tavsiyelerini, yani nasihatlerini anlamaya çalışıyorduk. Bunların hepsiyle birlikte bir şey çok ön plana çıkıyordu ki onu yine gündeme alacağız. Çünkü ayetlerin kendisi, yani sure içerisindeki ayetlerin kendisi sürekli bunu gündemde tutuyor. Yani sıcak bir şekilde bizim önümüze koyuyor ki biz bunları daha iyi anlayalım diye. O da ilk Kamer Suresi'yle ilgili ilk konuşmaya başladığımız haftadan itibaren sizin de dikkatinizi çektiği üzere düşünmek kavramı çok ön plana çıkıyordu. Düşünmek, akledebilmek, doğruyu yanlıştan ayırabilmek, Rahman'ın istediği temiz bir anlama kabiliyetine sahip olmak üzerinde şekilleniyordu. Bugün de inşallah bu yine bunun üzerinde devam edeceğiz ağırlıklı olarak. Tabii yine paraleldeki ayetlerde gelişen, bizim önümüze konan başka konularda irdelemeye çalışacağız. Bir insanın ideal hale gelebilmesi için, değişebilmesi için, temiz kalabilmesi için ya da kirlenmiş ise temizlenebilmesi için kontrol mekanizmasının sürekli faaliyette olması gerekir. Buna psikoloji otokontrol diyor, biliyorsunuz. Bunu Kur'ani literatürle söylemek gerekirse kendini kınayan nefis diye bizim karşımıza çıkar. İkisi aslında bir yerde aynı yere işaret ederler. Sonuçta insanın kendi halinin farkında olmasıdır bu. Eğer insan kendisinin farkında olursa aslında eşyanın, objelerin, hayatında sürüp giden şeylerin tamamına yakınının da farkına varmaya başlar. Eğer bir insan kendisiyle beraber çevresinin oluşan her şeyin farkına varmaya başlarsa işte düşünme dediğimiz meleke burada başlar. Bu onun bir başlangıç aşamasıdır. İşte bu çok önemli bir noktadır sevgili dostlar. Bizim de birkaç programdır özellikle düşünmenin ne kadar önemli olduğunu, düşünen insanların diğer insanlardan ne kadar farklı olduğunu, düşünmenin insana katacağı değerleri burada irdelemeye çalışıyorduk. Sizlerle birlikte bunları değerlendiriyorduk. Bugünse ağırlıklı olarak düşünmenin ne kadar gerekli olduğunu anlamış insanların peki biz bundan sonra nasıl düşünebiliriz? Bunun yolu yordamı nedir? İnsan Rahman'ın istediği gibi nasıl düşünebilir sorusuna cevap üretmeye çalışacağız. Çünkü daha önceki programlarda dediğimiz gibi düşünmenin gerekliliği üzerine konuşulmuştu ki bunun artık bizler tarafından zihnimizde iyi bir şekilde oturduğunu varsayıyoruz. Neden bunun üzerinde bu kadar durduğumuzu tekrar hatırlatacak olursak, çünkü yeni dinleyen arkadaşlarımız olabilir. Bu programlar uzunca bir süredir devam ediyordu ve düşünmekle ilgili zaman zaman gerek oldukça ihtiyaca göre konuşmalar yapılıyordu. Fakat öyle bir süreye geldik ki Kamer Suresi bu. Kamer Suresinin yapısı, iskeleti, yani omurgası düşünüp öğüt almak üzerine şekillendirilmiş. O yüzden bu konu üzerinde biraz daha fazla durma ihtiyacı hissediyoruz. Zaten kitabın niçin var olduğu sorusunun 4-5 kez bu kitapta biz bu kitabı andolsun diyor Rahman. Biz bu kitabı, yani bu zikri, insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı diyordu. Defaatle bunu arka arkaya belli aralıklarla Rahman tekrar ediyordu. Sadece bu ayetler, bu mealdeki ayetler Kamer Suresi'nde değil, Kur'an-ı Kerim'in serpiştirilmiş olarak birçok yerinde vardır zaten. Burada Rahman bizim bir şeye dikkatimizi çekmek istiyor ki o da şudur. Farkında olmadan gaflet üzere yaşayan insanlar aslında algılaması zayıf, yani idraki zayıf, ne yaptığını ve nereye baktığını iyi bir şekilde bilemeyen insanlar sınıfında yer alırlar. İşte Rahman buna dikkat çekerek bunu anlamamızı istiyor. Eğer bu hal üzere bizler gitmeye devam edersek işin arkasının aydınlık olmadığı da ortaya çıkıvermiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'in varlık hikmeti, yani varlık sebebi bizler tarafından iyi algılandığı vakit Rahman, yani vahyi indiren Rahman hedefine ulaşmış olacaktır. Bu anlamda tırnak içerisinde söylüyoruz. Yani yeryüzünde ideal insanlar gerçekleşmiş olacaktır. Bunun için her şey hazırdır aslında. Hazır olmayan şey insanın bu konuda göstereceği çabadır. Yani iradesidir, cehdidir ilahi tabirle söylemek gerekirse. Bu cehd konusundaki problemler çoğunlukla bizim gevşekliğimizden, biraz boşverciliğimizden, yapımızdaki ve mayamızdaki zayıflıklardan, boşluklardan kaynaklanır. İşte bizler burada buna dikkat çekerek artık o konudaki gaflet halinden sıyrılmamızın çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer gaflet halinden sıyrılma olmazsa, insan bulunduğu hal üzere giderse, sonuçta geleceği yerde hiç hoşlanmayacağı bir yerdir. İşte Kur'an buna sürekli dikkat çeker. Yani insanın gelmek istediği yerle yaşadığı hayat arasındaki o farklılığı bizim önümüze koyar ki biz bunu düşünüp öğüt alalım diye. Kur'an'ın asıl yapmak istediği budur. Tabii ki bu düşünmenin, yine daha önce ifade etmiştik, tekrar zihnimizde oturması açısından söyleyelim, felsefi bir manada, entelektüel bir manada düşünmek değil, bir aydın anlamında bir düşünmek değil, onun kötü ve anlamsız olduğunu söylemek değil bizim buradaki kastımız. Pratiğe yansımayıp çözüm üretemeyen, bizi sonuçta Allah'a yaklaştıramayan bir düşünce değil bizim burada kastettiğimiz düşünce. Hele hele felsefenin öncelemiş olduğu düşünce değil, sadece Allah'ın istediği bir düşünce. Demek ki bu anlamda Allah'ın, yani vahyin istemiş olduğu düşünceyle diğer düşünceler arasındaki farklılığı da fark etmek gerekiyor. Aksi durumda söylenen her kelime, düşünmek adına söylenen her kelime başka bir yere çağrışım yaptırabilir. Bu da zihin karışıklığına yol açabilir. Bundan sıyrılmaya ihtiyacımız var. Ayetlere tekrar gelecek olursak, 31. ayetten itibaren devam ediyorduk. En son orada kalmıştık hatırlarsak. Kamer suresinin 31. ayeti. Çünkü biz onların üzerine tek bir çığlık gönderdik diyordu. Böylece onlar çalı çırpı oldular. Yani yanan kuru bir şekilde ağlardaki çalı çırpı gibi oluverdiler. Ot gibi, kurumuş bir ot gibi oluverdiler diyor. Bu Allah-u Teala'nın azabının bir şekliydi. Bunlarla ilgili teferruatlı açılımları dediğimiz gibi tefsir kitaplarında detaylı bir şekilde bulmak mümkündür. Biz oradaki açılımlardan daha ziyade bize tefekkür anlamında ne söylediği ve bizim maneviyatımıza etki edecek hikmet boyutlarıyla daha çok ilgilendiğimiz için orayla ilgili teknik boyutları tefsir kitaplarına bırakıyoruz. 32. ayet ise işte bugün yine üzerinde duracağımız, bu surede dediğimiz gibi tam 5 kez geçen, 4 artı 1 kez geçen bir ayet bu. 32. ayet. Andolsun diyor Rahman, biz bu Kur'an'ı zikir için, yani düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Tekrar edilmesi, okunması için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mıdır diyor Rahman. Demek ki düşünmekle beraber öğüt almak paralel olması gereken bir şey. Ve sonuç itibariyle bizim işimize yaraması gerekir. Nefsimizin değil, maneviyatımızın işine yaraması gerekir. Bu gözle bakılmaya ihtiyacı var. Bunun dışındaki haller vahyin kastettiği şey değil demek ki. Bu ilk elde anlaşılan bir durumdur. Peki burada şu soruyu sormak gerekir. Bizler düşünmenin ihtiyaç olduğuna anlamış insanlar olarak kendimizi adlandıralım. Peki bunu nasıl yapacağız? Sorusu burada gündeme gelir. Yani düşünme eylemi nasıl gerçekleşir acaba? Bir insan düşünmeyi istediği vakit bunu nasıl yapar? Ve burada yanılmalar olabilir mi? Düşünmede yanılmalar olabilir mi? Eğer böyle bir şey varsa insan buradan nasıl sıyrılabilir gibi sorulara da cevap üretmeye başlamamız gerekir. Düşünmek ya da Kur'an ifadesiyle akletmek Arapça ifadesiyle tefekkür etmek, önce bir hadis söyleyerek isterseniz işe başlayalım. Çünkü düşünme melekesine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar kıymet verdiğini de çok iyi ortaya koyan bir hadistir bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir saat düşünmek 1000 yıl nafile ibadet etmekten daha hayırlıdır, daha iyidir kişi için. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bir saat düşünmek 1000 yıl nafile ibadet etmekten daha iyidir, daha hayırlıdır diyor bir kişi için. Dolayısıyla bu konuşacağımız şeyler bu hadis paralelinde bakılması gereken durumdur. Kur'an-ı Kerim'in de neden indirildiğini bu okumuş olduğumuz, zikretmiş olduğumuz ayetlerde zaten defaatle ortaya koyduğu için sonuçta bize bir ciddi işaret vardır burada. Dikkat edilmesi gereken bir işaret vardır. O yüzden bu düşünme eylemi acaba nasıl olur sorusuna bugün cevap bulmaya çalışalım. Öncelikle insanın buna ihtiyaç hissetmesi gerekir. İhtiyaç hissetmeyen bir insanın zaten düşünme dediğimiz o muhteşem atmosfere, faydalı atmosfere girmesi, burada yol alması, burada sonuca çıkması mümkün olmayacaktır. Bunun yararına inanmıyordur bir kere kişi. Dolayısıyla bunun yararının gündemde olması gerekir. Bu çok çok önemli bir şeydir. Yarar bölümünü, ihtiyaç bölümünü halletmiş olan, bu bölümü atlamış olan insan artık ikinci bölüm olan gaflette olmama hali içerisinde olması gerekir. Ne demek gaflette olmamak? Şimdi iki tip gaflet vardır. Birincisi farkında olmamaktan kaynaklanan gaflettir. Aslında bizim de çoğu kez bildiğimiz, kullandığımız, hani gafil insan, fark edememiş, idrak edememiş insan diye konuştuğumuz gaflet vardır. Bir diğeri, ki bu büyük gaflettir. Bir diğeri ise küçük gafletse, o anlık dikkat eksikliğinden kaynaklanarak bir şeyi görememektir, hissedememektir, anlayamamaktır. Birincisi büyük, kişinin tüm hayatını kapsayan bir gaflettir. İkincisi ise o anlık, yani anın vacibi gibi o anlık oluşan bir gaflettir. O anlık gafletler kişilerin bir başka insanın müdahalesiyle toparlanmasına müsait olan gaflettir. Yani insan dalgın olabilir mesela, bir şey düşünüyordur, aklında bir şey vardır ya da bir şeye dikkatini çekmiştir. Mesela bilgisayar kullanıyordur, başka bir şey yapıyordur, bir müzik dinliyordur, bir şey yapıyordur. O anda başka şeylere karşı gafildir o insan. Yani tam olarak anlayamaz, tam olarak duyamaz. Dikkati bir şeye yoğunlaştığı için bu kısmi gaflettir. O anda birisinin bizlere müdahalesiyle oradan toparlanabiliriz, sıyrılabiliriz. Yani bu çok büyük bir şey değildir. Sonuçta o da bir gaflettir ama çok da büyük bir şey değildir. Esas büyük olan gaflet, yaşarken evinden işine, okuluna vesaire, her neresiyse oraya giderken sürekli gözlerinin kapalı olmasıdır. Kulaklarının kapalı olmasıdır. Aklının kapalı olmasıdır. Düşünebilme melekesinin kapalı olmasıdır. Yani hiçbir şeyi hemen hemen fark etmiyor, düşünmüyor ve tefekkür etmiyor durumda olmaktır. İşte büyük olan, problem olan ve tehlikeli olan yer burasıdır. Gaflet kelimesinden kastedilen gerçek ve tam manada budur. Bu anlamda Kur'an ya da dini literatür, ilahiyat diyelim isterseniz buna, gaflet kelimesinden yaklaşık olarak bunu kasteder. Gafil insan hakikati fark edememiş insandır. Fakat psikolojik olarak baktığımızda gafil insan gözleri kısık olarak gezen insan gibidir. Mesela istisnalar olmakla beraber hemen hemen hepimizin gözlerini gördüğünü biliyoruz. Baktığımız şeyleri görüyoruz. İstisnalar olmakla beraber. Bir gün deneyin mesela, evden dışarı çıktığınız vakit gözlerinizi kısarak, kısık gözlerle etrafa baktığınızda neler göreceğinizi dikkate almaya çalışın. Neler göreceğinizi tespit edin kendi başınıza. Normal gözleriniz açıkken görmüş olduğunuz binaların, araçların, evlerin, ağaçların, tabiatın, her ne varsa çevrenizde, onların belki %10'unu görürsünüz. Ve çok belli belirsiz bir şekilde görürsünüz. Ne olduğu seçilemez bir şekilde görürsünüz. Gözleriniz kısık bir şekilde yürüdüğünüz vakit. İşte gaflet kelimesinin fizyolojik tarifi budur. Fiziki tarifi budur. İşte bu hal olursa düşünme olmaz. Zaten düşünmek kavramının, ilahiyat literatürüyle söylemek gerekirse tefekkür kavramının, tefekkür etmenin yapmak istediği şey budur. Gözleri, mecazi anlamda gözleri kısık olarak yaşayan insanların gözleri açık olarak yaşayabilir hale onları getirebilmektir. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Gaflet kelimesinden ilahiyatın insanları sıyırıp almak istemesinde, tefekküre çekmesinde, tefekküre işaret etmesinde, tefekküre davet etmesinde şu şey yatar. Gözleri kısık olarak dolaşan insanların artık gözleri açık olarak dolaşan insanlar haline çekebilmektir. Düşünmekten, anlamaktan ve gafletten kurtulmaktan murat budur. Eğer bu gerçekleşmezse hala şu anda olduğu gibi gözleri kısık bir şekilde yaşayan insanlar sınıfında yer almaya devam ederiz. Şimdi bir topluma gidelim. Bir beldeye gitmiş olalım. O beldede herkes öyle bir karar alınmış olsun. Kısık gözle dolaşıyor olsun. Gözlerini kısmış bir şekilde yaşıyor olsunlar. Öyle bir ilkeleri olmuş olsun. Farz-ı misal. Sizler oraya gittiğinizde garip karşılarsınız o insanları. Garipsersiniz. Bunların yaptığı hiç normal bir şey değil dersiniz. Çünkü bilirsiniz ki bu normal değildir. Normal olan nedir? Gözleri açabileceği kadar maksimum düzeyde açıp her şeyi en iyi güzel, en net bir şekilde fark edebilmektir. Normal olan bir şey. Bu normalin dışında olan şey nedir? Fark edemiyor olmaktır. Gözlerin en açık andan, mesela 10 üzerinden 10 açıklık diyelim. 10 üzerinden 5 açıklık ona göre yarım açmak demektir. 3 açıklık daha da kısmak demektir. 1 açıklık iyice kısmak demektir. 0 kapatmak demektir. İşte bunun gibi gözleri 1 ya da 2 derece açık olan insan 10 derece açık olan insana göre çok az şeyi doğal olarak fark edecektir. İşte düşünmek eylemi gözleri 10 üzerinden 1-2 yani zihni diyelim isterseniz artık bunu örneği gerçek mahiyetine çevirelim. Zihni 10 üzerinden 1-2 derece açık olan insanların olması gereken 10 kıvamına çıkartmak için vardır. Allah bununla uğraşır. Vahiy bununla uğraşır. Peygamber Efendimiz bununla uğraşır. İşte o yüzden konunun başında ifade etmiş olduğumuz bir saat düşünmek 1000 yıl nafile ibadetten daha hayırlıdır diye o yüzden der Peygamber Efendimiz. Çünkü düşünmeden yaşayan insan zihni kısık bir şekilde yaşayan insan gibidir. Onun fark edeceği şeyler çok azdır, anlayacağı şeyler çok azdır, etkileneceği şeyler, etkileyeceği şeyler çok azdır. Hayatı az üzere kurulmuştur. Çok az minnacık şeylerle yaşar. Halbuki bu doğal bir şey değildir. Allah bir göz kabiliyeti vermiştir ve o göz kabiliyetiyle olabilecek en yüksek yani maksimum düzeyde görmektir doğru olan, ideal olan. Şimdi siz o tekrar kasabaya geri dönecek olursak, gözleri kısık bir şekilde yaşayan insanların arasına gittiğinizde onlara laf anlatabilir misiniz? Ya da onlar ne kadar anlarlar? Yahu bu sizin yaptığınız doğru değil, Allah size bir imkan vermiş. Bunu 10 üzerinden 10 derecede açın. Gözlerin 10 üzerinden 1-2 derecede yaşanması çok anlamsız bir şeydir. Siz görülebilecek şeylerin çok azını görüyorsunuz. Böyle olmaz, kapatmayın kendinizi deseniz ne kadar ikna edebilirsiniz? Öncelikle size gülerler. Neden? Çünkü herkes öyle yaşıyordur. Buraya dikkat. Herkes öyle yaşıyordur. Yani herkes nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşamayı normal zannediyoruz. İnsanın psikolojisinde bu vardır. Mesela Karadeniz'de dünyaya gelmiş bir insan Karadeniz'de insanların şivesiyle konuşmayı normal zanneder. Güneydoğu yani doğu bölgesinde doğmuş insanlar doğu şivesiyle konuşmayı normal zannederler. Trakya bölgesinde doğmuş insanlar Trakya şivesiyle konuşmayı normal zannederler. Neden? Çünkü oradaki insanların hepsi öyle konuşuyor. Yani oradaki insanların hepsinin gözü öyle kısık. İnsanlar görmüş olduğu şeyi normal zannettikleri için o anormal durumdan normale getirmek çok zordur ve zaman alır. İşte Kur'an bununla uğraşır. Der ki vahiy adeta, bu sizin haliniz normal değil. Siz kısık zihinlerle yaşıyorsunuz. Kısık gözlerle yaşıyorsunuz. Açın artık şu gözlerinizi. Açın artık şu zihninizi. Ne zaman normalleşeceksiniz? Ne zaman düzeleceksiniz der. O yüzden sevgili dostlar, kısık olan zihinlerimizi açmamız gerekir. Allah öyle istiyor. Resulü öyle istiyor. Doğrunun kendisi de öyle istiyor. Hatırlarsanız ilk programda bu konuyla ilgili Kamer suresine girdiğimizdeki ilk programda yeryüzünde görmüş olduğunuz her şey hiçbir istisna olmaksızın, bakın ne söylediğimi iyi biliyorum, hiçbir istisna olmaksızın her ne var ise bir çatal bile, bir kaşık bile, bir kibrit çöpü bile düşüncenin ürünüdür. Ama eksik ama tam.
18: ama mutlaka düşüncenin ürünüdür. Elinize aldığınız bir tükenmez kalem bile, bir dosya kağıdı bile, bir bardak bile, gördüğünüz her şey, bilgisayarlara kadar, çok gelişmiş teknolojik aletlere kadar, her şey düşüncenin ürünüdür. İşte düşünce o kadar önemlidir. Ama iş ilahiyata geldiği vakit, insanların önlerine konan metinleri algılamaya geldiği vakit, insanlar, şu anki insanların büyük bir kısmı hala çok ilkel dönemlerdeki insanların kullanmış olduğu araçları kullanmakta ısrar ediyorlar. Ben kanı arabasıyla gideceğim, bu kanı arabası benim işime yarıyor, atla gideceğim, şununla gideceğim, bununla gideceğim. Bu doğru değildir. Kısık gözle ve kısık zihinle yaşama hastalığından sıyrılmaya ihtiyacımız var. İşte o yüzden vahiy bu kadar çok düşünmeye, yani tefekkür etmeye, akletmeye önem veriyor. Bu olmazsa Kur'an sağlıklı bir şekilde anlaşılamaz. İnsan sağlıklı bir şekilde kıvama gelemez. Bu ön şarttan sonra, yani gaflet, kısık gözle ve kısık zihinle yaşama hasletinden hemen sonra gelen bölümse ilgili olmaktır. Ve meraklı olmaktır. Düşünebilme eylemini konuşuyoruz. İnsan nasıl düşünür? Gafletten sıyrılacak önce. Kısık gözlerden ve kısık zihinden sıyrılacak. İkincisi meraklı ve ilgili olacak. Aslında birinci bölümle bu biraz birbirine iç içe girmiştir. Fakat bir gelişmiş modelidir. Daha ileriki aşamasıdır yani. İnsan ilgili olmazsa, meraklı olmazsa, gördüğü şeyleri görür ama aslında hani bakar kör deriz ya, adamın gözleri tam açıktır, görüyordur, karşıdan araba geliyordur, üzerine geliyordur, çarpacaktır ama bir türlü idrak edemez, kendisini oradan sıyırıp alamaz. İşte onun gibi. İlgi olmazsa, merak olmazsa, neyin niye olduğunu ölçüp biçmezse, düşünmezse insan, bunu araştırmazsa, kurcalamazsa yine sonuca çıkamaz. Yine bir şey ifade etmez. Kısık gözle yaşayan insanlar durumuna düşer. Meraklı olmak tanımaya yönelik bir eylemdir. Meraklı olmak öğrenmeye dönük bir eylemdir. Meraklı olmak anlamaya dönük bir eylemdir. Yani normal olan meraklı olmak, anormal olan meraksız olmaktır. Normal olan ilgili olmak, anormal olan ilgisiz olmaktır. Normal olan boş vermemektir, anormal olan boş vermektir. Normal olan üstüne gitmektir, anlamaya çalışmaktır. Anormal olan serbest bırakmaktır, rahat bırakmaktır. Nereye giderse gitsin, ne hali varsa görsün demektir. Bu tanımlamaları, örnekleri çoğaltabiliriz. O yüzden normal olan, tabii olan ilgisiz olmamaktır, ilgili olmaktır. İlgili olmak, görmüş olduğumuz ve önümüze olan şeyleri ölçüp biçmektir, değerlendirebilmektir. Ölçüp biçmez, değerlendiremezsek o şey akıp gider ve bir türlü anlayamayız. Mesela çok bilinen bir örnek olduğu için söylüyoruz. Elektriği bulan zat bu konuda ilgili ve meraklı olmasaydı, elektrik diye bir şey hayal dünyasında gelişip bunu gerçekleştirmek için merakını ve ilgisini çalıştırmamış olsaydı, araştırmalarını ve keşiflerini yapmamış olsaydı, elektrik dediğimiz şey acaba ne zaman bulunabilirdi ya da bulunabilir miydi bu tip insanlar olmasaydı? Bu soruyu düşünmeye ihtiyacımız var. Bunu arttırabiliriz. Bu bir yöntemdir, bu bir formüldür. O yüzden Edison'ın, o elektriği bulan insan aslında ütü gibi, daha bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz yüzlerce şey bulduğunu da unutmayalım. Yani bu insan sadece elektriği bulmuş değil, elektrikle şöhret olmuş, öyle söyleyelim. Bu insanın bir gün atölyesi yanıyor. Bu örneğe çok dikkat ediniz. Atölyesi yanıyor ve bütün formülleri yanıyor. Gazeteciler de o zaman daha elektrik bulunmamış. Gazeteciler de, yazarlar da biraz böyle tiye alarak, boş ve anlamsız uğraştığını düşünüyorlar herhalde. Tiye alarak, ya bak işte bütün emeklerin boşa gitti, işte şöyle böyle deyip onu hafife alıyorlar. O insan diyor ki, bir de şöyle laf söylüyorlar, sen bin küsür defa deney yaptın bulamadın, bak hepsi yandı gitti, kül oldu, boşa gitti diyor gazeteciler. O elektriği bulan zatın çok ilginç, çok düşünülmesi gereken, bize çok yarar sağlayacak bir söz söylüyor. Ben evet diyor, bin küsür defa, bin on defa olabilir, bin küsür defa deney yaptım bulamadım ama bin küsür defa nasıl, hangi yoldan gitmeyeceğimi öğrendim diyor. Ve bir süre sonra formüllerin çoğu zihninde olduğu için tekrar atölyesini kuruyor ve o yangından kısa bir süre sonra tekrar elektriğe bulma eylemiyle beraber elektriği bulmuş oluyor, ampulü yakmış oluyor. Dolayısıyla bu tip çabalar hani televizyon reklamlarına da artık işledi ya, dünyayı sen mi kurtaracaksın filan diye. Bir şey yapmayan, zihni tembelliği hayat zanneden, çaba sarf etmeyi, affınıza sığınarak söylüyorum, enayilik, ahmaklık olarak gören insanlar, her zaman çaba sarf eden, düşünüp üretmeye çalışan insanlara takoz koymaya çalışmışlardır. Neden? Çünkü onun kendisi gibi normal, anormal bir durumda olmasını ister. Kendisini normal görüyor ya, hiçbir şey yapmayan bir insan. Yapan insan kendisinden ileri gitmiştir, açılmıştır. Dolayısıyla kendisi aşağıda kalmıştır. İster ki sen de benim gibi aşağıda kal, hep beraber burada yaşayalım. Sen neden ön plana çıkıyorsun der adeta. Bunun yollarını arayarak o kişiye çelme takmaya devam eder. İlgi ve merak olursa şöyle hadiseler de gerçekleşir. Bizim gözümüzün önünde cereyan eden, gerçekleşen hadiselerin birbiriyle olan bağlantılarını da fark edebiliriz. Keşif yapmanın dışında, bir şeyleri görebilmenin dışında, akledebilmenin dışında, işin inceliklerine ve hikmetlerine inebilme yeteneğinin dışında, hadiselerin, olayların yani birbiriyle olan bağlantılarını da fark edebiliriz. İlgilenmeyen, meraklı olmayan insanlar hiçbir zaman bunu fark edemezler. Yani meraksız insana, ilgisiz insana dünya çok kolaydır. Aslında sıkıcıdır da bunu hissettirmez. Yani halk tabirle çaktırmaz, öyle söyleyelim. Çok rahat olduğunu filan zanneder. Öyle rahatmış gibi gülücükler yaymaya çalışır etrafına. Çok mutlu olduğunu zannettirmek ister ama içinde çok ciddi sıkıntılar vardır. Çünkü birçok şey oluyordur ama bir şey anlayamıyordur. Bir yaşındaki çocuğun aracın camından dışarıya bakması gibidir. Birçok şey görür ama hiçbir şey algılayamaz. O yüzden meraksızlık ve ilgisizlik illetinden sıyrılmaya, kendimizi biraz zorlamaya ihtiyacımız var. Bunlar düşünmenin önemli anahtarlarıdır sevgili dostlar. Bir diğer madde ise, dördüncü maddemiz ise, temiz bir şekilde ölçüp biçebilme yeteneğinin olması gerekir. Yani kıyaslayabilme yeteneği, ki hatırlarsanız düşünme melekesi, akıl dediğimiz, akledebilme dediğimiz hadisenin sonuçlarıydı. Akıl dediğimiz mefhum da, soyut kavram da, beyin dediğimiz o beyin tasının kendi arasındaki işletim sisteminden yola çıkarak hareket bulur. Ancak bu kalpten bağımsız değildir. Kalple birlikte düşünmeye Kur'an akletmek der. Yani makul düşünebilmek der, ya da diğer ifadeyle sağduyu diye çok böyle meşhurlaştırılmış kelimede olduğu gibi, sağduyuyla düşünebilme yeteneği kalbi düşünebilmekle şekillenir. Ama gerçekte aklını kullanmak, düşünebilmek, beyin dediğimiz o muhteşem, hala tam olarak mahiyeti çözülememiş olan o et parçası, bir avuç içini doldurabilecek büyüklükteki, beynimizin başımızın üst tarafında olan muhteşem o et parçasının içerisinde gerçekleşen hareketlerdir, faaliyetlerdir aklını kullanmak, akledebilme özelliği. Bunlar oluştuğu zaman vahyin istemiş olduğu, beklemiş olduğu hareketler gerçekleşmiş olacak. Bugün bilgisayarı bulan, icat eden, onun üzerine düşünen insan iman sahibi insan değildi muhtemelen. Bu konuda çok fazla detaylı bilgiye sahip değiliz şu anda ama muhtemelen bizim anladığımız anlamda belki bir iman sahibi değildi. Ama Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu o muhteşem melekeyi, özelliği işleterek hepimizin şu anda karşısında hayran olup çok işimize yarayan o ilginç ve çok yararlı aleti buluverdi. Düşünmemiş olsaydı, meraklı olmamış olsaydı, kıyas yapamadan, ölçüp biçemeden, ilgilenemeden bir hayat sürüyor olsaydı o da bizler gibi, böyle bir alet onun tarafından bulunmamış olacaktı. Bu özelliğin dışındaki özelliklerde yaşayan başka bir insan tarafından muhtemelen bulunacaktı. Bu türevleri daha da fazla uzatabiliriz. Ama burada bir şey önemlidir ki sevgili dostlar, şu andaki halimizin normal bir hal olmadığını anlamamız gerekir. Burası çok önemli. Şu andaki akarsuyumuzun akması gereken halde akmadığını anlamaya ihtiyacımız var. Bu normal değil. Yani normal bu değil. Eğer bizler çağımızın sahabesi olmayı arzuluyor isek, şunu bilelim ki onların hepsi zihni açık insanlardı. Hazreti Peygamber Efendimizin etrafında yeşeren, büyüyen o güzel insanların hiçbirisinin zihni kapalı değildi. Belki bazıları ilim adamı, müfessir, muhaddis ve fıkıh ehli olma anlamında, özellikle Ashab-ı Suffa'dan yetişmiş ve o şekilde daha da fazla ileri gitmiş olabilirdi. Fakat Onun dışındaki hepsi mutlaka zihni açık, ayetler üzerinde çok uzun uzadıya tefekkür eden insanlardı. Öyle söylüyorlardı tefsir üzerine kitaplarında. Diyor ki sahabe, biz bir ayet hakkında öyle yerlere düşünür gelirdik ki bazen oraya nereden geldiğimizi unuturduk diyor. Tefsir üzerine diye bir kitap var. Pınar Yayınları'ndan çıkmıştı. Orada görebilirsiniz. Biz diyor ayetlerden öyle inceliklere giderdik ki, öyle şeyler düşünür, öyle yollara giderdik ki bazen oraya nereden geldiğimizi unuturduk diyor. İşte onlar ayetleri böyle inceliyorlardı. Böyle üzerine düşünüyorlardı. Biz nasıl yapıyoruz? Herkes bunu biliyor zaten. O yüzden temiz bir ölçüp biçebilme kabiliyeti, kıyas yapabilme yeteneği düşünebilmede önemli bir etkendir. Düşünmenin nasıl olabileceği üzerinde konuşuyoruz. Bu yetenek bize ciddi derecede fayda sağlayacaktır. Aklın ne yaptığını, nasıl çalıştığını burada defaatle yeri geldikçe konuşmuştuk. Yeni dinleyen kardeşlerimizin de olabileceğini varsayarak bizler için de bir tekrar olması açısından hatırlayalım. Akıl üç şey yapar demiştik sevgili dostlar. Bir, mukayese yapar, kıyas yapar, ölçüp biçer. İki, muhasebe yapar, değerlendirir, sonuca çıkar. Bütün verileri toplar, böler, çarpar, bir yerlere gelir. Bir muhasebe elemanının yaptığı gibi muhasebe yapar akıl. Gelen bilgileri değerlendirir. Üç, muhakeme yapar. Yani hükmeder. Çıkmış olduğu sonuçlardan bu budur, şu şöyledir der. İşte bu üç şey, mukayese, muhasebe ve muhakeme dediğimiz bu üç şey aklın çalışma sistemidir. Bunun dışındaki her şey bu üçle mutlaka bağlantılıdır, detay kabiliğindedir. Onlara girmiyoruz. İşte bu şekilde çalışan bir akıl, akledebilme melekesini düzgün, yani temiz bir şekilde işletebilmiş demektir. Burada önemli bir nokta var. Bu saydığımız sıralamayla çalışan akıl nötr bir akıldır. Yani tam karşıdan bakan bir akıldır. Şöyle söyleyelim, ilahiyat tarafı, ilahi tarafı olmadan düşünen bir akıldır. Kalple beraber düşünmek, kalbi boyutla beraber düşünmek, ruhi ya da manevi tarafla beraber düşünmek, akledebilme, ikna olabilme, anlayabilme kavramlarını taşır ki bu Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. O kalple beraber, yani sağduyu diye meşhur olduğu için öyle söyleyelim, sağduyu şeklinde düşünen bir akıldır. Yani kalpten bağımsız olarak işletilen bir akıl tamamen batıl şeyler bulur, hakikati bulamaz düşüncesi doğru değildir. Fakat tamamen hakikati bulamaz düşüncesi doğrudur. Orada bir zihin karışıklığı olmasın. Yani kalbini hiç karıştırmadan düşünen bir insan düşünme eylemini yapmamıştır, onunki başka bir şeydir diyemeyiz. Fakat ilahiyatın beklediği ve önemsediği, öncelediği anlamda bir tefekkür, yani düşünce değildir. O yüzden o aradaki ince farkı ortaya koymak lazım. Buna dikkatinizi çekmek istedik. Düşünürken bir de şu vardır, beşinci madde. Buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Benzerlikler insanı yanıltır sevgili dostlar. Benzerlikler insanı yanıltır. Mesela bir arkadaşınızın ikizi olsun, birbirine de çok benzesin. Sizin de bir büronuz olsun, o birisinin adı Ahmet olsun, ötekiniz de Mehmet olsun, farz-ı misal. İkizi olan Ahmet arkadaşınızla oturdunuz, çay içtiniz mesela, muhabbet ettiniz bir konu hakkında. Sonra o gitti, bir saat sonra diğeri geldi, Mehmet olan geldi, ikizi. Siz o anda Ahmet'le Mehmet'i birbirinden ayırt edemezseniz ciddi derecede yanılgıya düşmüşsünüz demektir. Şimdi bütün ikizler birbirine benzer ama bütün ikizler birbirinden ayrılamaz değil. Buraya dikkat. Bütün ikizler birbirine benzer ama bütün ikizler birbirinden ayrıştırılamaz değil. Eğer ayrıştırma yeteneği zayıfsa bizim onu görme, tanımlama yeteneğimizin zayıflığından kaynaklanır. Niye bu örneği verdik? Çünkü düşünürken birbirine benzeyen çok şeyle insan karşılaşır. Birbirine benzeyen şeyleri aynı zannedersek çok ciddi düşünme hatası yaparız. Birbirine benzeyen aynı şeyleri, birbirine benzeyen şeyleri aynı zannedersek çok ciddi düşünme hataları yaparız. İşte burada ayrıştırma yeteneği güçlü bir zihin yapısına, yani keskin bir zihin yapısına ihtiyacımız var. Bu olabilir, bu olmayacak, doğaüstü bir şey değil söylediğimiz. Sadece gayretle paralel olarak bize ikram edilecek bir değerdir. Gayretimiz nispetinde ama. Gayret çok olursa yetenek de artar. Hani zaman zaman vermiştik biliyorsunuz, vücut geliştirmeye meraklı insanlar var. Şimdi vücut hiç geliştirmemiş bir insanın vücut geliştiren bir insandan bir eksiği yoktur. Eksik olan nedir? Mesai harcamamıştır. Yani kasları böyle çok acayip bir şekilde gelişmiş insanların kas yapılarının farklılığından kaynaklanmaz ki o. O kas vücut hiç geliştirmemiş insanda da var. Sadece o kasları harekete çıkartacak sürekli antrenmanlar yapmıştı. İşte düşünen insanla, zekasını iyi bir şekilde kullanan insanla, keskin bir bakışa sahip olup keskin sonuçlara çıkabilen insanla diğerleri arasındaki fark da budur. Herkeste bu yetenek ham olarak vardır. Kaslar örneğinde olduğu gibi. Fakat adam kaslarını hiç çalıştırmamış, rastgele yaşamış, gelişi güzel yaşamış, sonra kaslarını çok iyi işletmiş, sürekli bunun antrenmanı yapmış bir insanın yan yana geldiğinde Allah sana ne güzel kas vermiş, bak bana hiçbir şey vermemiş de, demesi ne kadar komik olur. Sen o insan gibi mesai harcadın mı? Hayır. Çaba sarf ettin mi? Hayır. E sen yap bakalım, onun gibi olmayacak mı? İşte bu tip komik durumlardan kurtulabilmek için bizlere zaten Allah-u Teala'nın yaratılıştan vermiş olduğu o muhteşem kabiliyeti artık işletmeye ihtiyacımız var. İşletilmemiş, çalıştırılmamış hiçbir kabiliyet Allah-u Teala'ya karşı "Ya Rabbi bu eksikti" denilemez. İnsanın çok ciddi bir hatası olur bu, kim yaparsa. Allah insana imkan vermiş ama insan kullanmamakta diretiyor. Ondan sonra diyor ki o çok zeki, çok akıllı. Onun düşünce sistemi gelişmiş, benimki eksik. Hayır, öyle bir şey yok. Sen imkanlarını kullanmadın ama o kullandı. O kullandığı için fark etti ama sen fark edemedin. Sen tembellik yaptın, o yapmadı. Bunun gibi. O yüzden sevgili dostlar, mutlaka bize verilmiş olan tabii yetenekleri artık kullanalım. Varlık içinde yokluk çeken insan rolünden artık sıyrılalım. Bu hal tabii bir şey değildir ve normal bir şey değildir. Altıncı madde ise düşünebilme yeteneği üzerinde konuşuyorduk. Bunun nasıl olabileceğiyle ilgili. Altıncı madde ise insanın hikmeti arama derdinin olması gerekir. Yani düşünmekten maksat muradı ilahinin ne olabileceğine dönük bir bakışla bakması gerekir. Yani iyi niyetle ve Rahman'ın burada acaba ne kastediyor diye düşünceyle bakması gerekir. Yani sebep sonuç ilişkisini çok iyi bir şekilde gözden geçirebilme yeteneğinin o kişide olması gerekir. Hikmet dediğimiz şey insanların gayreti nispetinde, samimiyetlerin nispetinde insanlara verilebilir. Çabası, gayreti, samimiyeti nispetinde. Fakat şu hadisle beraber gündeme getirelim. Hikmetin başı Allah haşyetidir diyordu Peygamber Efendimiz, hatırlarsanız. Bunları konuşmuştuk, sadece hatırlayalım diye söylüyoruz. Haşyet, Allah'a karşı saygı öncelikli korku olmazsa hikmet de o kişiye verilmez. O yüzden düşünürken insan neden düşüneceğini iyi bilmesi lazım. Nasıl düşüneceğiyle beraber neden düşündüğünü iyi bilmesi gerekir. Yoksa sadece felsefi anlamda bir düşünüş dediğimiz gibi bize kesinlikle yarar sağlamayacaktır. İşte bu altı madde çoğunlukla düşünebilme yeteneğinin nasıl olacağını anlatan maddelerdir. Tabii ki bunları daha uzun tutmak mümkündür. Ancak diğer ayetlere de zaman kalması açısından burada buna bir nokta koyalım ya da virgül koyalım. Çünkü ileride bu konular yine gelecek inşallah. Orada ayetin gelmiş olduğu şekle göre farklı şeyler, eklemeler yapabiliriz. 32. ayet neydi? Tekrar onu okuyarak 33'ten devam edelim. Andolsun biz bu Kur'an'ı zikir için, yani düşünüp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Demek ki Kur'an kolaymış. Bunu geçen hafta ifade etmiştik. Fakat düşünüp öğüt alan var mıdır? Diyordu Rahman. Devam ediyoruz 33'ten. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Demek ki Lut kavmine de benzer hatırlatmalar gelmişti. Uyarılar gelmişti fakat o kulak asmamış. O kavim kulak asmamış. Asmamışlığının karşılığında görmüştü. Neymiş o karşılık? Biz de onların üzerine, 34. ayet, biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini bu azaptan ayrı tuttuk diyor. Onları seher vakti kurtardık diyor. Bununla ilgili daha detaylı bilgileri dediğimiz gibi tefsir kitaplarından bulabiliriz. Tarafımızdan bir nimet olarak işte biz şakirleri böyle ödüllendiririz. Şakir ne demek? Şükredenler demektir. Şükretmek ne demek? Allah'tan görmüş olduğu tüm iyiliklere kulca karşılık vermektir. Allah'tan görmüş olduğu tüm iyiliklere kulca karşılık vermenin adı şükretmektir. Oysa andolsun 36. ayet, zorluğu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Oysa andolsun zorluğu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı Lüt kavmi için diyor. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp yalanlamakta direttiler. Kuşkuculuk üzerine biraz duralım isterseniz. İnsan psikolojisinde kuşkuculuk neden vardır? Ve sosyolojik olarak baktığımızda toplumlarda kuşkuculuk neden vardır? Kuşkuculuk zan üzere gitmektir sevgili dostlar. Zan üzere gitmek ise eksik bilgiyle düşünmek ve ona göre hareket etmektir. Eksik bilgiyle kanaatler sahibi olmak demektir. Demek ki buradan ilk elde çıkartacağımız sonuç, eksik bilgi bizi çoğunlukla yanlışa götürür. Öyle diyor zaten Allah. Zannın çoğundan kaçının. Zannın çoğundan kaçının. O çoğunun dışına kalansa hüsnü zandır. Mesela Müslüman bir kardeşinizle ilgili bir söz söyleniyor, bir günah işlediği söyleniyor. O günahla ilgili bilgi yok. Fakat hüsnü zan besliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu iman sahibi insandır. Bu öyle bir hata yapmaz. İşte bu zannın çoğundan kaçının dışında kalan kısımdır. Azınlıkta olan zandır. Bu iyi zandır, hüsnü zandır deriz. Bir suizan vardır biliyorsunuz, kötü zandır. Suizan hem kişilere hem hadiselere karşı oluşan bir şeydir. İmanına, hayatına inandığımız ve güvendiğimiz insanlarla ilgili bir çırpıda karar vermeme melekesinin ismi hüsnü zandır. Dur bakalım, bu kişi onu yapmaz. Bunda öyle bir meleke olmaması gerekir. Bu işte de bir şey vardır, bir bilgi edinelim bakalım deyip hemencecik o kişiyle ilgili karalayıcı, yok edici bir hükme varmamaktır. Ama onun dışındaki tüm zanlar kötülüğe götürür diyor Rahman. Yanlışa götürür. Zanlar bilgi eksikliğinden dolayı yola çıktığı için kuşkuları barındırır. Mesela hani Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ya, kuşkuyla ilgili, zannın batıllığıyla ilgili, yani suizanla ilgili Hazreti Ayşe validemize bir iftira edilmişti biliyorsunuz. Çok kısaca seri bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Savaştan geri kalmıştı Hazreti Ayşe validemiz. Savaştan geri kalanları toplayan bir sahabeyle beraber gelmişti. Fakat o sahabe de böyle boylu postlu yakışıklı olduğu için insanları hemen iftira etmeye meyyeldiler. Acaba Hazreti Ayşe validemiz de o insan arasında bir şey mi oldu da bunlar geriden geldiler diye hemen münafıklar ve müşrikler başta olmak üzere, kalbi marazlı diyor Allah-u Teala, kalbinde hastalık olanlar başta olmak üzere iftira yaydılar. Bu iftira bütün Medine'yi çalkaladı. En sonunda Resul Efendimiz'e kadar geldi. Resul Efendimiz de biraz buna bozulmuştu. Hazreti Ayşe annemize hadise gerçekleşinceye kadar annesinin evinde kalmasını nasihat etti. O olaylara inanmamakla beraber ortalığın yatışması için, bunları tefsir kitaplarından, siyer kitaplarından zaten bulabilirsiniz. Burada şöyle bir ifade kullanıyor Allah-u Teala. Bu bilgi size geldiğinizde böyle bir şey yoktur deyip hüsnü zan beslemeniz gerekmez miydi diyor. Böyle bir şey olamaz diye iyi taraftan bakmanız gerekmez miydi diyor Allah-u Teala. İşte bu iman sahibi olan insanların diğer insanlara bakması gereken bir haldir. İyi niyetle bakmak, böyle bir şey yoktur, dur bakalım bilgiyi tamamlayalım, bilgi eksikliği olduğu için hemen yargılamayalım diye bir bakma melekesinin gelişmesi gerekir. Bu çok önemli bir hassasiyettir. İşte kuşkuculuk bilgi eksikliğin olduğu yerde yargılama hastalığıdır sevgili dostlar. Lut aleyhisselama karşı, Peygamber Efendimiz'e karşı bir türlü içlerinde ikna olamama melekesi vardı. Bazıları felsefi dille söylemek gerekirse agnostikti. Agnostik ne demek? Bir hayırdan tarafa karar vermek, bir şerden, batıldan tarafa karar vermek. Bir bazen Allah ve Resulü galiba doğru söylüyor, bazen de işte müşrikler herhalde doğru söylüyor deyip gidip gelmektir. İşte buna Kur'an literatüründe Allah kalbi marazlı diyor, hastalıklı diyor. Felsefede agnostik denir. Kur'an literatüründe kalbi marazlı denir. Kalbi marazlı olmak münafıklığın zaten bir alametidir. Nifak üzere olmanın bir alametidir. Münafıklık da kuşku üzerine yeşerir. Ya da kabul etmeme psikolojisi de kuşku üzerine yeşerir. Demek ki kuşkunun oluşmaması için bilgi tamlığına ihtiyaç vardır. Bilgi tamlığı olmazsa, yani bilgi eksikliği varsa, bilgi tamlığı oluşmazsa kuşku oluşur. Kuşkunun ortadan kalkabilmesi için insanların bilgiye ve düşünmeye yönelmesi gerekir. Ama özellikle iyi niyet besleyerek düşünmek doğruya en çok insanları yaklaştıran bir özellik olacaktır. Eğer bu oluşmazsa insanlar büyük ölçüde nefislerince, hevalarınca, zanları üzere giderler. Öyle yapmıştı eski kavimler. Onlar diyor sürekli kuşkuya yakalanmışlardı, kuşkuyla bakıyorlardı ve kuşkuyla ayak direttiler diyor ayet-i kerime. Devam ediyoruz. Andolsun onlar onun konuklarından da murat almak için baskı yaptılar. Lut aleyhisselama iki melek gönderilmişti. O iki melek o toplumu helak etmek için gönderilmişti. Fakat ondan da murat almak istemişlerdi. Lut kavminin yapmış olduğu o pisliği, felaketi hepimiz biliyoruz. Misafirlerinden murat almak için baskı yaptılar. Biz de onların gözlerini silip kör ettik. Onları mahvettik. Onlara azap üstüne azap verdik anlamında. İşte azabımı ve uyarmamı tadın diye bunu yaptık diyor Allah-u Teala. 38. ayetse andolsun onları bir sabah vakti erkenden üzerlerinde kararı kılmış bir azap yakalayıverdi. Karar kılınmış, miktarı belli olmuş bir azap onları yakalayıverdi, bastırıverdi diyor. Bu azabın şekliyle ilgili, türüyle ilgili bir ifadedir. Onları Allah-u Teala taş yağdırmıştı, helak etmişti, musibet yağdırmıştı. Artık orada ot bile bitmeyecek derecede bir musibet vardı. O musibet birçok zamanlarda devam eder. Tarihsel olarak araştırdım ama mesela ben kendi yaşadığım bir şeyi anlatayım. 5-6 yıl önce, daha da fazla düzeltiyorum, 6-7 yıl önce Akdeniz sahillerine yakın Kaş diye bir yer vardı. Bir iş için o tarafa gitmiştik. İkindi namazını kılmak için cami arıyordum. Caminin işte Batık Kent diye bir yer varmış Kaş'ta, batık bir şehir. Hem cami, namaz zaten cami de o sahilde Batık Kent'in yakınlarında bir yerdeydi.

namaz kılacağız. Namazı Allah affetsin hızlı bir şekilde kılmak zorunda kaldım. Çünkü içimde müthiş bir sıkıntı vardı. Sonradan öğrendik ki oraya bir bela zamanında gelmiş. O şehir batmış, yapmış oldukları ne diyelim pisliklerden dolayı, musibetlerden dolayı. Ve şöyle söyleyeyim, sahildeki bazı yerler hariç birçok yerde yeşil ot bile bitmiyordu. O batık şehrin olduğu yer için söylüyorum. Kaş beldesinde hala orası görülebilecek bir yer. Ve sonradan fotoğraflarını gördük. Yani orayı gezelim dedik ama o sıkıntı hali çok yoğunlaştığı için vaktimiz de olmasına rağmen oradan bir an evvel uzaklaşma ihtiyacı hissettik. Sonradan biraz araştırdığımda orada gerçekten tarihte bir şeylerin olduğu ortaya çıktı. Bir kavim yaşamış ve o yaşadığı yer suyun dibine geçirilmiş, batılmış, batık bir kent vardı orada. Lüt kavminin yaşadığı yer içinde giden insanlar aynı şeyleri söylüyorlar. Orada da müthiş o azabı görüyorsunuz, içinizde sıkıntı oluyor. Buna benzer şeyleri duyabilirsiniz. Bunlar vakadır, o azabın rüzgarı diyelim artık. Hala devam edebiliyor. Bildiğimiz anlamda değil de o fişlenmişliğin, bela almışlığın bir kıvamı hala devam edebiliyor. Böyle şeyler mümkündür. Neden? Bu aslında şundan dolayı. Allah-u Teala diyor ki mesela gezip görün eski kavimlerin akıbetleri ne oldu diye. Bizim oraları gezip görmemizi, ibret almamız için Allah saklı tutar. Bu ayetten o ifade de çıkar. Saklı tutar ki biz oraya gittiğimizde onu hissedelim, anlayalım, tefekkür edelim, düşünelim. Öyle bir batıl halin nelere mal olabileceğini idrak edelim diye. Yakin derecesinde, aynel yakin anlamında tabii. Yakin derecesinde bunu anlayalım diye Allah bu ayetleri sabit tutar. Bu anlamda eski kavimlerin yaşamış olduğu yerleri bu gözle bakmak niyetiyle gitmek her zaman insana fayda sağlayabilir. Bunu da bir anekdot olarak, dipnot olarak aktarmış olalım. Onur azap yakalayıverdi diyor sabah vakti, yukarıdaki ayetle beraber birleştiriyoruz. Şimdi benim azabım ve uyarmamı tadın, nasılmış, gördünüz mü anlamında. Çünkü o insanlar Lut aleyhisselama, Hud aleyhisselama, hatta Peygamber Efendimiz'e de işte sen vaat ettiğin şeyi hele bir getir bakalım diye böyle ukalalık yapabiliyorlardı. Akılları sıra peygamberleri köşeye sıkıştırma hasreti içerisinde bulunmaya çalışıyorlardı. Bunlar onlara biraz cevaptır. Yine 40. ayet, bugün uzunca bir şekilde işlemeye çalıştığımız düşünmeyi bizim önümüze koyuyor. İlginçtir. Aralıklarla hep aynı ayet geliyor demiştik tam 5 kez. Andolsun biz Kur'an'ı zikir için, yani düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mıdır? Kolay olmuş, Allah tarafından kolaylaştırılmış kitabın insanlar tarafından acaba düşünülür mü diye Rahman soruyor. Düşünüp öğüt alan var mı diyor. Bununla ilgili gerekli olduğunu düşündüğümüz konuşmaları yaptığımız için bir sonraki ayete geçiyoruz. Andolsun Firavun ailesi, yani onun çevresindeki o ekabir kesime uyarılar geldi diyor Allah-u Teala. Firavun ve etrafındaki insanlara uyarılar geldi. Şimdi biraz daha farklı bir kavme gidiyor. Hazreti Musa kavmine. Hazreti Musa ile mücadele etmeyi hayat felsefesi edinmiş olan Firavun ve etrafındaki o ekabir kesme biraz bizim gözümüzü çeviriyor Allah. Andolsun Firavun ailesi ve çevresindekilere uyarı gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin tümünü yalanladılar. İnsanlarda yalanlama melekesi vardır. Bu çoğunlukla kolaycılıktan kaynaklanır. Bunu bir kez daha tekrarlamış olalım. Biz de onları üstün ve güçlü, kudretli olanın yakalayışıyla yakalayıverdik. Yani azap meleklerinin yakalamasıyla onları yakaladık. Altını üstüne getirdik. Onları helak ettik, perişan ettik anlamında. Çünkü çok ayak direttiler, ilahlık taslamıştı Firavun ve onun ekibi de onu destekliyordu ve Hazreti Musa'ya ve kavmine karşı türlü türlü eziyetler yapmışlardı. Allah-u Teala da o eziyetlerin karşılığında dünya azabını onlara tattırmıştı. Sizin kafirleriniz onlardan daha hayırlı mıdır? İlginç bu. Yoksa sizin için kitapta bir beraat mı vardır? Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı diye Allah-u Teala soruyor. Eski kavimlerle yeni kavimleri karşılaştırma anlamında. Yani onların da ondan çok farkı yoktu. Siz kendinizi niye iyi görüyorsunuz? Aynı yol üzerindesiniz. Ha biriniz önde, ha biriniz arkada. Birbirinizden o anlamda çok fazla bir üstünlüğünüz, altta kalmışlığınız yok anlamında bunları düşünebiliriz. Biz birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan bir toplumuz mu diyorlardı diyor. 44. ayet. Yakında o toplumu bozguna uğratacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Gerçekten de o insanlar belayı gördüklerinde arkalarına

0: bakmadan kaçtılar ama kaçmaları bir yarar sağlamadı. Sadece oradan uzaklaşan, o peygamberle birlikte olan iman eden insanlardı. Lüt kavmine iman eden insanlardı. Nuh kavmine iman eden insanlardı. Bu şekilde Firavun kavminden, Firavun ehlinden kaçan Hazreti Musa ve arkadaşlarıydı kurtulan insanlar. Buna benzer insanlar o azaptan kurtulmuşlardı. Yani Allah-u Teala'nın müsaade etmiş olduğu insanlar azaptan kurtuldular. O azabı hafife alan, vahiy hafife alan insanlar o azaptan asla kurtulamadılar diyor. Daha doğrusu onlara vaat edilen kıyamet saati asıl azaptır diyor. O saat kurtuluş olmayan daha korkunç bir bela ve daha büyük bir acıdır. Şu andaki acılar, belalar onlara verilmişler için söylüyor Allah-u Teala. Çok da öyle kıyamete nispeten çok büyük şeyler değil. Yok ediliş var. Esas büyük azap, esas büyük bela, esas büyük kıyamet kıyamette olacaktır, ahirette olacaktır. Buna Rahman dikkat çekiyor. Oradan kurtulması insanların mümkün değildir diyor. Aslında sosyolojik olarak insanların bir şeye toplumsal olarak yönelmesinin anlamsızlığına da bir dikkat çekiş var. Yani toplum bir şeye yöneliyorsa, o yöneldiği şey sonuçsuzsa o toplum toptan hata yapmıştır. Sonuçsuz bir şeye bir toplum yöneliyorsa o toplum toptan hata yapmış demektir bu. Burada isterseniz yavaş yavaş noktalayalım. Vaktimizin de sonuna geldik. Bir ayet daha okuyup onun üzerinde birkaç şey söyleyip burada noktalayalım isterseniz. Aslında surenin de sonuna epeyce yaklaşmış durumdayız. Önümüzdeki hafta 55. ayete kadar devam ediyoruz zaten. Önümüzdeki hafta burada buradan itibaren sona kadar tamamlayıp Kamer suresinde bitirmiş olacağız. Hiç şüphesiz 47. ayet. Hiç şüphesiz suçlu günahkarlar bir sapmışlık, yani delalet ve çılgınlık içerisindeydiler. Bunu niye söylüyor Allah Teala? Bunun için, şunun için söylüyor. Hem psikolojik olarak hem de sosyolojik olarak insanlar, yani toplumlar bir şeyi hak etmeden Allah onlarla ilgili belayı halk etmez, yani yaratmaz. Mutlaka fertler ve toplumlar hak etmişlerdir. Allah da halk eder, yaratır. Akıbetlerini, onların akıbetlerini yaratır. Aslında bizde buradan şu sonuç çıkar. Şu ayetle beraber düşünelim bunu ama. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır diyor Rahman. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır. Bu hem fert olarak hem de toplumsal olarak, yani sosyolojik olarak bu böyledir. İnsanların ve toplumların başına gelen şeylerin hepsini bu kapsar. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya sunmuş olduğumuz davranışlara, yani eylemlere çok dikkat etmeye ihtiyacımız var. Bozuk eylemler bize bozuk olarak geri döner. İyi eylemler de bize iyi olarak geri döner. İşte önceki kavimlerin başına gelen musibetler önceki sunumlarının musibet olmalarındandı. Bela olmalarındandı. Allah'a bela sunanlara Allah da bela sundu. Allah'a kim güzellik sunarsa Allah da onlara güzellik sunar. Burada noktalayalım isterseniz. Önümüzdeki hafta kalan bölümden itibaren devam edeceğiz inşallah. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun ve onu hiç unutmayın. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalığı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat: Men Rabbike, Rabbike.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke,
1: Rabbüke. Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Çok kıymetli değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir'in Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle Rabbim okuduklarımızdan anlamayı ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunmamızı nasip etsin. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, şimdi inşallah cinlerin yaratılması ve şeytanın kıssası bölümünü bitirdikten sonra peygamberler tarihine geçmiş oluyoruz. Evet, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan inşallah başlamış olalım. Hazreti Adem Aleyhisselam. Hazreti Adem'in kıssası hakkında Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet-i kerimeler şunlardır değerli kardeşlerim. Bakara suresinin 30. ve 39. ayetlerine kadar Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Onlar da biz seni övüp yüceltir ve sürekli takdis edip dururken orada fesat çıkaracak ve orada kanlar akıtacak birini mi var edeceksin dediler. Allah şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim dedi ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip eğer doğru sözlüler iseniz bunları bana isimleriyle haber verin dedi. Dediler ki sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Allah Azze ve Celle, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver dedi. O da bunları onlara isimleriyle haber verince, Allah Azze ve Celle buyurdu ki, size demedim mi? Göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim. Gizli tuttuklarınızı da açığa vurduklarınızı da ben bilirim. Ve meleklere Adem'e secde edin dedik. De iblisten başka diğerlerin tümü secde ettiler. O ise dayattı ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Ve dedik ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz de ondan neresinden dilerseniz bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onları içinde bulundukları durumdan çıkardı. Biz de kiminiz kiminize düşman olarak inin sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim ve meta vardır dedik. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz o tevbeleri kabul edendir ve esirgeyendir. Dedik ki oradan tümünüz inin. Artık ne zaman size benden bir hidayet gelir de kim benim hidayetime uyarsa onlar için ne bir korku vardır ne de mahzun olacaklardır. Küfredip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise onlar ateşin halkıdırlar ve orada süresiz kalacaklardır. Ve Ali İmran suresinin 59. ayetinde yine kardeşler Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol demesiyle o da hemen oluverdi. Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Nisa suresi 1. ayet. Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için size haklar ve kabileler şeklinde kıldık. Hiç şüphesiz Allah katında sizin en üstün kerim olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Hiç şüphe yok, Allah bilendir, haber alandır. Hucurat suresinin 13. ayeti değerli kardeşlerim. O sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup yatışması için ondan da eşini var etti. Onu eşini örtüp bürüyünce o da bir yük yüklendi ve bununla bir süre gezindi. Nitekim ağırlaşınca ikisi Rableri olan Allah'a dua ettiler. Eğer bize salih bir çocuk verirsen andolsun şükredenlerden olacağız. A'raf suresi 189. ayet. Andolsun biz sizi yarattık, sonra size suret yani biçim şekil verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da iblisin dışında secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah dedi, sana emrettiğimde seni secde etmekten engelleyen neydi? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Allah, öyleyse oradan in. Orada büyüklenmen senin hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin. O da insanların dirilecekleri güne kadar beni gözde ertele dedi. Allah, sen gözlenip ertelenenlerdensin dedi. Dedi ki, madem öyle beni azdırdığından dolayı onları yani insanları saptırmak için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra da muhakkak onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulamayacaksın. Allah buyurdu, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz de dilediğiniz yerden yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki, Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar. O zaman Rableri kendilerine seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Ve şeytanın da sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Dediler ki, Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Allah dedi ki, kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta geçim vardır. Dedi ki, orada yaşayacak, orada ölecek ve ondan çıkarılacaksınız. A'raf suresinin 11 ve 25. ayetlerine kadar. Sizi ondan yarattık, sizi ona geri vereceğiz ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Taha suresi 55. ayet. Andolsun ki insanı kuru balçıktan işlenebilen kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yarattık. Rabbin meleklere ben balçıktan işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın demişti. Bunun üzerine iblisin dışında bütün melekler hemen secde ettiler. O secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Allah, ey iblis, secde edenlerle beraber olmaktan seni alıkoyan nedir? Dedi. O balçıktan işlenebilen kara topraktan yarattığın insana secde edemem dedi. Öyleyse defol oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Doğrusu hesap gününe kadar lanet sanadır dedi. Rabbim, beni hiç olmazsa tekrar dirilecekleri güne kadar ertele dedi. Allah, sen bilinen gün gelene kadar bırakılanlardansın dedi. Rabbim, beni saptırdığın için andolsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel göstereceğim. Halis kıldığın kulların bir yana onların hepsini saptıracağım dedi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Benim gerekli kıldığım dosdoğru yol budur. Kullarımın üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan sapıklar bunun dışındadır. Ve cehennem onların hepsinin toplanacağı yerdir. O cehennemin 7 kapısı olup her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır. Hicr suresi 26 ve 44. ayeti. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde etmiş, o ise çamurdan yarattığına mı secde edeceğim demişti. Benden üstün kıldığını görüyor musun? Kıyamet gününe kadar beni ertelersen, andolsun ki azı bir yana onun soyunu kendi buyruğum altına alacağım demişti. Allah, haydi git. Onlardan sana kim uyarsa bil ki cehennem hepinizin cezası olur. Hem de tam bir ceza dedi. Sesinle gücünün yettiğini yerinden oynat. Onlara karşı yaya ve atlılarınla haykırarak yürü. Mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Ama şeytan sadece onları aldatmak için vaat eder. Doğrusu benim mümin kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin olamaz. Rabbin vekil olarak yeter. İsra suresi 61 ve 65. ayete kadar. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde etmişti. O cinlerden idi. Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Ey insanoğulları, siz beni bırakıp onu ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Kendilerine yazık edenler için bu ne kötü değişmedir. Kehf suresi 50. ayet. Andolsun ki daha önce Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti. Ey Adem, doğrusu bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa bedbaht olursun. Doğrusu cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın dedik. Ama şeytan ona vesvese verip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi dedi. Bunun üzerine ikisi de o ağacın meyvesinden yedi ve ayıp yerleri görünüverdi. Cennet yapraklarıyla örtünmeye koyuldular. Adem Rabbine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı. Rabbi yine de onu seçip tevbesini kabul etti. Ona doğru yolu gösterdi. Onlara şöyle dedi: birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Elbet size benden bir yol gösteren gelir. Benim yoluma uyan ne sapar ve ne de bedbaht olur. Benim kitabımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. O zaman Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben gören bir kimseydim der. Allah böyledir. Ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün de öylece unutulursun der. Taha suresinin

ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Rabbin meleklere şöyle demişti: ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan ona üflediğim zaman ona secdeye kapanın. Bütün melekler secde etmişlerdi. Fakat iblis, o büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu. Allah, ey iblis, ellerimle, kudretimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi yoksa? Yoksa gururlananlardan mısın, dedi. İblis, ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Allah, defol oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Din, yani kıyamet, ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir, dedi. Rabbim, dirilecekleri güne kadar beni, canımı almayı ertele, dedi. Allah, sen o bilinen vakte, yani kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis, senin kudretine andolsun ki onlardan sana içten bağlı olan kulların bir yana hepsini azdıracağım, dedi. Allah, doğrudur. İşte ben hakikati söylüyorum. Sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım, dedi. Dedi ki, buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Kendiliğimden bir şey iddia eden kimselerden de değilim. Bu Kur'an ancak dünyalar için bir öğüttür. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra öğreneceksiniz. Sa'd suresi 67 ve 88. ayete kadar değerli kardeşlerim. İşte değerli kardeşlerim, bu kıssa Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bu şekilde geçmektedir. Biz tefsirde bütün bunları geniş bir şekilde açıkladık. Burada ise bu ayet-i kerimelerin dalalet ettiği içeriği ve konuyla alakalı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olan hadis-i şerifleri vermeye çalışacağız. Bu hususta Allah'tan yardım dileriz. Allah-u Teala meleklere hitap ederek şöyle buyurduğunu haber verdi: muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Burada Allah-u Teala yaratmak istediği Adem ve zürriyetini haber vermektedir ki onlardan bazıları diğerlerine halef olacaktır. Nitekim başka bir yerde şöyle buyurdu: sizi yeryüzünün halifeleri yapan O'dur. Yine diğer başka bir ayette sizi yeryüzünün halifeleri yapan. Yani böylece Allah-u Teala meleklere Adem ve zürriyetinin yaratılacağına dikkat çekme yoluyla bunu haber verdi. Nitekim büyük olaylar olmadan önce haber verilir mutlaka. Bunun üzerine melekler hikmet yönünü öğrenmek ve bunu ortaya çıkarmak isteğiyle şöyle dediler: sen orada bozgunculuk yapacak, kanlar dökecek bir kimse mi yaratacaksın, demişlerdi. Yoksa bu bilgisi az olan bazı müfessirlerin zannettiği gibi itirazda bulunmak, Adem oğullarını küçümsemek ve onlara haset etmek için değildir değerli kardeşlerim. Katade dedi ki, melekler böyle olacağını Adem'den önce yaşayan Hin ve Bin milletlerinden gördüklerine dayanarak bilmişlerdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh dedi ki, Adem'in yaratılmasından 2000 yıl önce Hin ve Bin milletleri vardı. Bu milletler kan döktüler. Allah-u Teala da onların üzerine meleklerden bir ordu gönderdi. Melekler onları denizlerde bulunan adalara sürdüler. İbn Abbas radıyallahu anh'ından da buna benzer bir rivayet gelmiştir değerli kardeşlerim. Hasan Basri dedi ki, meleklere böyle olacağı ilham yoluyla bildirilmişti. Denildi ki bunun böyle olacağını Levh-i Mahfuz'da görmüşlerdi. İbni Ebi Hatim'in Ebu Cafer el-Bakır'dan rivayet ettiğine göre Harut ve Marut kendilerinin üstünde bulunan ve Es-Sicil olarak bilinen melekten öğrenerek diğerlerine haber vermişlerdi. Yine denildi ki, çünkü melekler yeryüzünden genel olarak ancak bu konumda birilerinin yaratılacağını ve bu sıfatları

haiz olacağını biliyorlardı. Biz seni hamdinle tesbih ve takdis ediyoruz değerli kardeşler. Yani biz sürekli sana ibadet ediyoruz. Bizden hiçbiri sana isyan etmiyor. Şayet bunları yaratmaktan maksat sana ibadet etmeleri ise, işte biz gece gündüz gevşeklik göstermeden ve aralıksız sana ibadet ediyoruz. Dedi ki, sizin bilmediğinizi herhalde ben bilirim. Yani ben bunların yaratılmasında bulunan ve sizin bilmediğiniz büyük maslahatı bilirim. Yani değerli kardeşler, onlardan pek çok nebiler, rasuller, sıddıklar ve şehitler meydana gelecektir. Sonra Allah-u Teala Adem'in ilimden onlardan üstün olduğunu beyan etti ve şöyle buyurdu: Adem'e bütün isimleri öğrettim. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, bu insanların kullanarak anlaştıkları şu isimlerdir: İnsan, dabbe, yürüyen canlı, yer, ova, deniz, dağ, deve, eşek ve bunların benzerleri. Diğer bir rivayette şöyle dedi: Adem'e tabak, tencere, hatta yellenme gibi isimleri öğretti. Mücahit, Said bin Cübeyr, Katade ve daha birçokları dediler ki, Adem'e her hayvanın, her kuşun ve her şeyin ismini öğretti. Rabbi dedi ki, ona meleklerin isimlerini öğretti. Abdurrahman bin Zeyd dedi ki, ona zürriyetinden olan insanların isimlerini öğretti. Bunlardan sahih olan şudur değerli kardeşlerim: İbn Abbas radıyallahu anh'ın işaret ettiği gibi Adem'e küçük, büyük bütün zatları ve onların fiillerini öğretti. Buhari ve Müslim Enes bin Malik radıyallahu anh'ından rivayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet gününde müminler toplanarak şöyle derler: Rabbimizin huzurunda bize şefaatçi olacak birini bulsak. Bunun üzerine Adem'e gelerek, sen insanlığın babasısın. Allah eliyle seni yarattı. Meleklerini sana secde ettirdi ve her şeyin ismini sana öğretti derler. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: Sonra onları meleklere gösterip, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz bunların isimlerini bana haber verin dedi. Hasan Basri dedi ki, Allah-u Teala Adem'i yaratmayı irade edince melekler dediler ki, muhakkak ki bizler Rabbimizin yaratacağı her mahluktan daha bilgili olanlarız. Bunun üzerine bununla imtihana tabi tutuldular. İşte bundan dolayı eğer doğru söyleyen kimseler iseniz denildi ki tefsirde de açıkladığımız üzere daha başka şeyler de söylenmiştir. Dediler ki, ey Rabbimiz, sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Yani seni tenzih ederiz. Hiç kimse sen öğretmeden senin ilminden hiçbir şeyi ihata edemez. Nitekim kardeşler, diğer bir ayette şöyle buyurmuştur: Onun ilminden kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. Bakara suresinin 33. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver dedi. O da bunları onlara isimleriyle haber verince Allah dedi ki, size demedim mi? Göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim. Gizli tuttuklarınızı da açığa vurduklarınızı da ben bilirim. Yani değerli kardeşler, yani ben açık olan şeyleri bildiğim gibi gizli olan şeyleri de bilirim. Said bin Cübeyr, Mücahit, Suddi, Dahhak ve Sevri dediler ki, ben sizin açıkladığınız şeyleri bilirim ayetinden maksat meleklerin şu sözüdür: Biz seni hamdinle tesbih ve takdis edip dururken orada bozgunculuk yaratacak ve yapacak, kanlar dökecek bir kimse mi yaratacaksın?
İşte onların açığa vurdukları budur. Sizin gizlediklerinizi de bilirim ayetinden maksat ise iblisin sözü. İçinde gizlemiş olduğu kibir ve Adem aleyhisselama düşmanlığıdır. İbn-i Cerir de bu görüşü tercih etmiştir değerli kardeşlerim. Ebu'l-Aliye, Rabi, Hasan Basri ve Katade dediler ki sizin gizlediklerinizi de bilirim ayetinden maksat meleklerin şu sözüdür. Muhakkak ki bizler Rabbimizin yaratacağı her mahluktan daha bilgili ve onun katında daha şerefli olanlarız. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ve meleklere Adem'e secde edin dedik de iblisten başka diğerlerin tümü secde ettiler. O ise dayattı ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Şüphesiz ki Allah-u Teala'nın Adem'e büyük bir ikramı şudur ki onu eliyle yarattı ve katındaki özel bir ruhtan ona üfürdü. Nitekim başka bir yerde de şöyle buyurdu. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek kapanın. İşte değerli kardeşler, dört şeyle Adem'i şerefli ve üstün kılmıştır ki onu şerefli ve yüce eliyle yaratmış. Ona ruhundan üfürmüş, ona secde etmelerini meleklere emretmiş ve ona her şeyin isimlerini öğretmiştir. İşte bundan dolayıdır ki Mele-i Âlâ'da Adem ile bir araya gelerek onunla münazara eden Musa el-Kelim ona şöyle der. Sen insanlığın babası olan Adem'sin ki Allah seni eliyle yarattı. Ruhundan sana üfürdü. Meleklerini sana secde ettirdi. Ve her şeyin ismini sana öğretti. Daha önce de geçtiği üzere kıyamet gününde mahşer ehli de Adem aleyhisselama bunun aynısını söyleyeceklerdir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Andolsun biz sizi yarattık, sonra size suret, biçim yani şekil verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da iblisin dışında secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah dedi, sana emrettiğimde seni secde etmekten engelleyen neydi? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Değerli kardeşler, Hasan el-Basri dedi ki, İblis burada kıyas yapmıştır. Zaten kıyas yapanların ilki iblistir. Muhammed bin Sirin dedi ki, ilk kıyas yapan iblistir. Zaten güneşe de aya da ancak kıyaslar sayesinde tapılmıştır. Bu iki eseri de İbn-i Cerir rivayet etti değerli kardeşlerim. Bunun manası şudur yani. İblis kendisiyle Adem arasında kıyas yapmak yoluyla nefsini değerlendirmiş. Bunun sonucunda kendisini Adem'den daha üstün görerek ona secde etmekten imtina etmiştir. Halbuki secde emriyle meleklerle birlikte o da muhatap tutulmuştu. Kıyas nassa mukabil olduğu zaman itibara alınmaz. Bununla birlikte iblisin kıyası zaten özü itibariyle de fasit bir kıyastı. Çünkü toprakta ağırlık, hilim, vakar ve üreme verim olduğu halde ateşte hafiflik, hızlılık ve yakıcılık bulunmaktadır. Yine Allah-u Teala Adem'i kendi eliyle onu yaratarak ruhundan ona üfrerek şerefli ve üstün kılmıştı ki bundan dolayı meleklerin ona secde etmelerini emretmişti. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurdu. Hani Rabbin meleklere demişti, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek kapanın. Böylece meleklerin tümü topluca secde etti. Ancak iblis secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayattı. Dedi ki,
Ey iblis, sana ne oluyor? Secde edenlerle birlikte olmadın. Dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim. Buyurdu ki, öyleyse ondan, cennetten çık. Çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın. Ve şüphesiz din gününe kadar lanet senin üzerinedir. Değerli dostlar, şeytan Allah'ın lanetini hak etmişti. Çünkü onun Adem'i basit görmesi, onu alaya alması ve ondan üstün olduğunu kabul etmesi, ilahi emre muhalefet ve nas ile Adem'in tayin edilmesinde ortaya çıkan hakka karşı inat edip diretmekti. Bunun üzerine iblis mazeretler uydurmaya başladı ki onun uydurduğu bahaneler hiçbir fayda sağlamadı. Ve hatta beyan ettiği mazeretleri günahından daha büyüktü. Nitekim Allah-u Teala bu hususu Sübhan yani İsra suresinde şu şekilde beyan etmektedir. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi de secde etmişlerdi. Demişti ki bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim? Kuşkusuz kendime bağlı kılacağım. Demişti ki şu bana karşı yücelttiğine bir bak. Andolsun eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan onun soyunu pek azı dışında. Demişti ki git onlardan kim sana uyarsa şüphesiz sizin cezanız cehennemdir. Eksiksiz bir ceza. Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat. Atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun. Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Benim kullarım senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün, hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. Yine Kehf suresinde şöyle buyurdu. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de iblisten başkası hemen secde etmişlerdi. O ise cinden olduğu için Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Yani değerli dostlar, bilerek, inat ederek ve onun emrine boyun eğmekten büyüklenerek Allah'a itaatten çıkmıştı. Bunun sebebi ise değerli kardeşler, en fazla muhtaç olduğu bir anda tabiatının ateşten olan pis maddesinin nüksetmesinden başka bir şey değildi. Çünkü onun da söylediği gibi o ateşten yaratılmıştı. Nitekim biz daha önce Sahih Müslim'de geçen Hazreti Ayşe radıyallahu anh'unun rivayet ettiği şu hadisi aktarmıştık ve yine hatırlatmakta fayda var. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Melekler nurdan yaratıldı. Can yani cinlerin babası dumansız bir ateşten yaratıldı. Adem ise size anlatılan şeyden yaratıldı. Hasan el-Basri dedi ki İblis göz açıp kapayacak kadar dahi meleklerden olmadı. Şehr bin Hafşep dedi ki İblis cinlerdendi. Cinler yeryüzünde fesat çıkarınca Allah onların üzerine meleklerden bir ordu gönderdi. Onların bir kısmını öldürdüler, bir kısmını da denizlerdeki adalara sürdüler. İblis de esir alınanlardandı. Onu alıp yanlarında semaya götürdüler. Böylece İblis semada durdu. Ta ki meleklere secde etmeleri emredilince İblis secde etmekten imtina etti. İbni Mesud, İbni Abbas, bazı sahabeler Said bin Müseyyep ve daha başkaları dediler ki İblis dünya semasındaki meleklerin reisiydi. İbni Abbas dedi ki İblis'in ismi Azazil, bir rivayette de Haris idi. Nakkaş dedi ki İblis'in künyesi Ebu Kürdüs idi. İbni Abbas dedi ki İblis kendilerine El-Hin denilen meleklerin bir kabilesine mensuptu. Bunlar cennetin bekçileriydiler.
İblis de bunların arasında hem ilmi ve hem de ibadeti en fazla olan ve onların en üstünü olandı. İblis dört kanatlı olanlardandı. İşte böyleyken Allah onu kovulmuş bir şeytana çevirdi. Allah-u Teala Sad suresinde şöyle buyurdu. Hani Rabbin meleklere gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım demişti. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman da siz onun için hemen secdeye kapanın. Meleklerin hepsi topluca secde etti. Yalnız iblis hariç. O büyüklük tasladı ve böylece kâfirlerden oldu. Allah dedi ki, ey iblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi? Yoksa yüksekte olanlardan mı oldun? Dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Allah dedi ki, öyleyse oradan, cennetten çık. Artık sen kovulmuş bulunmaktasın. Ve şüphesiz din gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir. Dedi ki, Rabbim, öyleyse onların dirilip kaldırılacakları güne kadar bana süre tanı. Buyurdu ki, o halde sen kendilerine süre tanınanlardansın. Bilinen vaktin gününe kadar, de ki senin izzetin adına andolsun, ben onların tümünü mutlaka azdırıp kışkırtacağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların hariç. Allah, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim dedi. Andolsun senden ve içlerinde sana tabi olacak olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım. Ve yine değerli kardeşler, Araf suresinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. De ki, madem öyle, beni azdırdığından dolayı onları, insanları saptırmak için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra da muhakkak onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani değerli kardeşler, senin beni azgınlığa itmen sebebiyle ben de onların her bir yolunda oturacağım ve her yönden onlara geleceğim. İşte bahtiyar Said ona muhalefet eden, behbat Şaki ise ona tabi olandır değerli dostlar. Nitekim İmam Ahmed'in rivayetine göre Sebra bin Ebu Fakih dedi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki şeytan Ademoğlunun yollarına oturur. Biz bu hadisi İblis'in sıfatı bölümünde de nakletmiştik. Müfessirler Adem'e secde etmekte emrolunan melekler hakkında ihtilaf ettiler. Cumhura göre secde ile emrolunanlar bütün meleklerdir. Ayetlerin genel ifadeleri de buna delalet etmektedir. Bazıları da dediler ki, bunlar sadece yeryüzünde bulunan meleklerdir. Bu görüşü İbn Cerir Dahhak yoluyla İbn Abbas'tan rivayet etmiştir. Bunun senedinde inkıta, yani kopukluk ve metninde de inkar edilecek hususlar vardır değerli dostlar. Her ne kadar son dönem alimlerinden bu görüşü tercih edenler olmuşsa da ancak naslardan zahir olan birinci görüştür. Meleklerini ona secde ettirdi hadisi de birinci görüşü delalet etmektedir. Bu hadisin lafzı da umum, genellilik ifade eder değerli kardeşlerim. Ve yine en iyisini şüphesiz Allah Azze ve Celle bilir. Değerli dostlar, Allah-u Teala'nın iblise hitaben oradan in ve oradan çık sözleri, iblisin önceleri semada olduğuna ve semadan inmekle, makam ve mevkisinden çıkmakla emrolunduğuna da delalet etmektedir. Çünkü iblis
ibadetleriyle ve taat ve ibadette meleklere benzemesiyle büyük bir makam ve mevki elde etmiş. Sonra da kibri, hasedi ve Rabbine muhalefet etmesi sebebiyle bu makam ve mevkisi ondan alınmıştı. İşte böylece yeryüzüne kötülenmiş ve horlanmış bir şekilde indirildi. Allah-u Teala Adem aleyhisselama zevcesiyle birlikte cennette yerleşmesini emrederek şöyle buyurdu değerli kardeşlerim. Ve dedik ki ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz de ondan neresinden dilerseniz bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Ve yine Araf suresinde Rabbimiz şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle dedi ki, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz de dilediğiniz yerden yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Diğer bir ayette de şöyle buyurdu. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O ayak diretmişti. Bunun üzerine dedik ki, ey Adem, bu gerçekten sana da eşine de düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun. Şüphesiz ki senin acıkmaman ve çıplak kalmaman orada cennette kalmana bağlıdır. Ve gerçekten sen burada susamayacaksın ve güneş altında yanmayacaksın da. İşte değerli kardeşler, bu ayet-i kerimelerin siyakı göstermektedir ki Havva'nın yaratılması Adem'in cennete girmesinden önceydi. Çünkü bu ayetlerde ve biz ey Adem, sen eşinle birlikte cennete yerleş dedik buyurulmaktadır. Muhammed bin İshak bin Yesar açık bir şekilde bunu belirtmiştir ki ayetlerin zahirinden anlaşılan da budur değerli kardeşlerim. Ancak Suddi İbni Abbas'tan, İbni Mesud'dan ve bazı sahabelerden şöyle dediklerini rivayet etti. İblis cennetten çıkarılarak Adem aleyhisselamın cennete yerleştirildi. Adem cennette tek başına geziyordu. Yanında sükunet bulup huzura kavuşacağı bir eşi yoktu. Adem az bir şey uyuduktan sonra uyandığında başının yanında oturmuş bir kadın gördü. Allah onu Adem'in kaburgasından yaratmıştı. Adem ona sen kimsin dedi. O da bir kadın diyerek cevapladı. Adem, peki sen niye yaratıldın diye sorduğunda senin benimle huzur bulman için dedi. Bu defa melekler ilminin derecesini ölçmek için Adem'e ey Adem, onun ismi nedir diye sordular. Adem de Havva diyerek cevap verdi. Melekler neden onun ismi Havva dediklerinde Adem aleyhisselam şöyle dedi. Çünkü o hayat sahibi bir şeyden yaratıldı. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, bu hafta da bize tanınan sürenin sonuna geldik. Haftaya Adem aleyhisselamın hayatı ile ilgili inşallah devam edeceğiz. Konu başlığımız ise Adem aleyhisselam ile Musa aleyhisselamın tartışması başlığından devam edeceğiz. O vakte kadar sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh değerli kardeşler.

Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz. Müslümanları destekliyorsunuz. Peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da Ebu Talip gibi olmasa da direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da kendilerinden başkalarına zarar vermezler ancak kendilerini helak ederler bunlar bilmiyorlar.

0: Hele hele Allah'a ve peygambere savaş yaşayanlar, Müslümanlara savaş yaşayanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
1: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Subhanallazi esra bi 'abdihi leylen min el-mescidil haram ila el-mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası.
3: Makale arası.
2: Makale arası.
4: Manevi gelişimde kendini zorlamak 2. Nefse işkence etmek ve onu türlü zorluklara sokmak nasıl caiz olabilir ki? Yüce Allah şöyle buyurmuyor mu? Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin. O Yüce Allah bize nefsimize olan merhameti ve şefkati nedeniyle yolculukta oruç tutmak yerine iftar etmemizi istemiyor mu? Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Sonra nefis bizi amacımıza ulaştıran bir binek, araç değil midir? Bütün bu itirazları aktardıktan sonra sözlerine şöyle devam eder. İbnül Cevzi, şüphesiz nefsin de insan üzerinde hakkı vardır. Ve hak sahibine hakkını vermemek zulümdür. İnsanın nefsine eziyet etme hakkı yoktur. Bu helal de değildir. Çünkü nefis ancak aldığı gıdalarla ayakta durabilir. İnsanın kendini aç ve susuz bırakması, hakkı olan bir şeyden kendini mahrum etmesi demektir. Bu da işlenebilecek en kötü hatalardan biridir. Kendini uykusuz bırakması da böyledir. Unutulmamalıdır ki bu beden ve can Allah-u Teala'nın biz insanlara birer emanetidir. İbnül Cevzi biraz önce aktardığımız sözlerinde insan nefsini, bedenini bir bineğe benzetmekte ve üzerindeki kişiyi varacağı yere rahatlıkla ulaştırması için ona yumuşak davranılması gerektiğini vurgulamaktadır. Sonra insanın kendini ihtiyaç duyduğu şeylerden sürekli mahrum bırakması çok çabuk hastalanmasına neden olacaktır. Bu da zihnin saf ve berrak olmasını engeller. Halbuki nefse hoşlandığı ve haz duyduğu mübah şeylerden bazen verilmek suretiyle menzile rahatlıkla ulaşılabilir. İmam Şatibi de bu önemli noktaya dikkati çeker. Sıkıntı ve zorlukların gerek bütünüyle, gerekse ayrıntılar bazında dini yaşantıda tamamen kaldırıldığını söyler. Herhangi bir zorlayıcı sebep veya zaruret olmadan sadece nefsi terbiye etmek amacıyla giyimde, yeme ve içmede son derece katı ve sert davranmanın, bu konuda aşırı gitmenin insana dinde olmayan şeyleri yapmaya kesinlikle götüreceğini, çünkü İslam dininin insana yüklediği sorumluluklarda nefse işkence etmeyi amaçlamadığını belirtir. Ayrıca nefse işkence etmenin Allah Resulü'nün şüphesiz nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır hadisine aykırı olduğunu da vurgular. Dolayısıyla nefsini her türlü zorluğa süren, onu mübah olan bütün zevklerden yoksun bırakan kimse, yüce yaratıcının belirttiği merhamet ve kolaylık amacından ayrılmış ve dinde hiçbir dayanağı olmayan bir şey uydurmuş olmaktadır. Şaşırtıcı olan bir başka durum, bazı sufilerin nefsin ümitlerinde dahi her türlü aşırılığa gitmeleridir. O derece ki bu sufiler nefsin ahirete ilişkin sevap ve ecirle ümitlerini dahi kırmaya çalışırlar. Çünkü onlara göre ümitli kalp sevaba endekslenir. Kalbin sevaba endekslenmesi ise ondan beklenen Allah'a karşı tam bir teslimiyet ve Allah'ın onun için seçip ve takdir ettiği şeye tam anlamıyla boyun eğme değildir. Yani insanın ahiretten yana ümitli olması ona göre Allah'ın hükmüne ve iradesine terstir, karşı çıkmaktır. İmam İbn Kayyım bu iddiaya da şiddetle karşı çıkar ve böyle bir söz söylenmesinden dolayı İmam Helevi'yi kınar. Sözlerini Medaricü's Salik'in adlı kitabında tartışır ve kitabında bu tartışmaya genişçe yer verir. İbn Kayyım bu tür ölçüsüz sözlerden sakınmak gerektiğini ve bu tür iddiaların iki grup insanın fitneye düşmelerine neden olduğunu söyler. Bu sözler nedeniyle gruplardan biri sufiliğin hiçbir iyi tarafının olmadığını iddia etti ve sufilere karşı tamamen kötü zan besleme yolunu seçtiler. Onların bu yollarının yanlış olduğuna inanıyoruz. Diğer grup ise sufilerin yaşadıkları zevkler ve kendilerine karşı takındıkları iyi tavırlar nedeniyle onların ölçüsüz sözlerini ve eksikliklerini görmez oldular. Her türlü iyiliğin onlarda bulunduğunu iddia ederek bütün görüşlerini kabul ettiler ve onlara her türlü desteği verdiler. Kişilerin ahirete ilişkin taşıdıkları umutların nefsin zevkleriyle bağlantılı olduğunu iddia edenler, gerçekten ve içten sevenlerin içinde acı çektikleri şeyler bulunsa bile sevgililerin muradına yok olan kimseler olduklarını iddia ederler. Hatta bazı sufiler ayrılık acısını vuslat sevincine tercih ettiklerini, çünkü nefsin vuslattan zevk aldığını ama acıdan nefret ettiğini, bu yüzden nefsin ayrılıkta hiçbir amacının ve zevk payının olamayacağını söylemişlerdir. Bu iddialara karşılık İbn-i Kayyım, kulun Rabbine tam bir teslimiyetle bağlı olmasının ümitli olmakla hiçbir şekilde çelişmediğini söyler. Çünkü ona göre ancak güçlü bir ümit sahibine böyle tam bir teslimiyeti ve itaati zorunlu kılabilir. Sonra korku ümidin, ümit de korkunun bir ayrılmasıdır. Yani korku ve ümit birbirinden asla ayrılmayan bir ikilidir. Her ümit eden aynı zamanda ümit ettiği şeyin yok olmasından korkar. İçinde ümit olmayan korku yeistir, umutsuzluktur. Yüce Allah salih kullarını överken şöyle buyurur: onlar taptıkları da hangisi daha yakındır diye Rablerine yaklaşmak için bir vesile arıyorlar. Onun rahmetini umuyorlar ve azabından korkuyorlar. Şüphesiz senin Rabbinin azabı pek korkunçtur. Bir başka ayette ise şöyle buyurur: şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Dolayısıyla ümit kul için bir zorunluluktur. Bir an için bile kaybolsa kul yok oluverir. Eğer malik olan Allah mülkünde dilediğini yapma hakkı nedeniyle insanları umutlu olmaktan sakındırsaydı, o zaman kulun Rabbine yaptığı dualarda başarılı olmayı, işlerinin düzelmesini ve kendisini cehennem azabından korumasını istemenin yanında umutlu olmaktan da korumasını dilerdi. Sonra Allah'ın kuldan almak istediği bir ölç, intikam yok ki onu böyle bir şeyden sakındırsın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O alemler üstüdür. Rahmet ve merhameti cezalandırmasından daha geniştir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
2: Makale arası.
1: Makale arası.
2: Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde orta düzey derslerde programımızın 4. bölümünde sizinle birlikteyiz efendim. Programımızın bu bölümünde ders kitabınızın 9. sayfasında yer alan 9. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada yer alan 9. sayfada yer alan 9. alıştırmada zu'nun kullanımına dair programımızın geçen bölümünde bir çalışma yaptık hatırlarsanız. Burada yer alan toplam 4 cümle var 9. alıştırmada. Elif, ba, cim ve dal seçeneklerinde zu'nun müfret müzekker, müfret müennes, cem müzekker ve cem müennes biçimlerini gördük, tanıdık. Şimdi burada 9. alışmanın 1. 1 numaralı cümlesinde هذا الرجل ذو مال كثير şeklinde bir ifade görüyoruz. Bu adam çok mal sahibidir veya bu adamın çok parası vardır anlamında bir cümle. Mal kelimesi hem dilimizdeki anlamıyla mal hem de para anlamında kullanılır Arapçada. Öyleyse bu cümleyi هذا الرجل ذو مال كثير cümlesini bu adam çok mal sahibidir veya bu adamın çok parası vardır türünden bir anlamla tercüme edebiliriz. Peki şimdi burada boş bırakılan ikinci cümleyi nasıl oluşturacağız? Bu adamlar çok mal sahibidir anlamında bir cümle oluşturmamız bekleniyor. Bu adamlar çok mal sahibidir, çok para sahibidir anlamında. Cümleyi nasıl oluşturdunuz? Veya nasıl bir yöntemle hareket edeceğiz? Öncelikle هذا ismi işareti yakında bulunan müfret müzekker bir varlığı işaret ediyor biliyorsunuz. Bu yüzden birinci cümlede er-racul'u ifade ederken hazayı getirdik önünde. Peki şimdi er-racul kelimesinin çoğulu nedir? Er-rical. Er-rical adamlar. Peki er-rical kelimesini işaret edecek olan işaret ismi nedir? Ha-ula-i. Öyleyse ikinci cümleyi ha-ula-i ricalu ifadesiyle başlatacağız. Ve sonrasında da yukarıda verilen örneklerden hareketle هَاُولَٰئِ تُلَّابُ ذَوُ خُلُقٍ cümlesinde yer alan kullanımdan hareketle ne diyeceğiz burada? ذَوُ مَالٍ كَثِيرٍ diyeceğiz. هَاُولَٰئِ الرِّجَالُ ذَوُ مَالٍ كَثِيرٍ bu adamlar çok mal sahibidir anlamında. Üçüncü cümle yukarıda verilen هَذِهِ الطَّالِبَةُ ذَاتُ خُلُقٍ bu kız öğrenci ahlaklıdır anlamındaki cümleden hareketle şimdi biz bu kadın çok mal sahibidir anlamını taşıyan bir cümle oluşturacağız. Peki kadın neydi efendim? Kadın imra'etun. Ancak imra'etun kelimesi marifeleştiği zaman, başına lam-ı tarif getirileceği zaman ya da getirildiği zaman el-imra-etu şeklinde kullanılmaz. Bu kelimeye özgü bir durum bu söyleyeceğim husus. Kadın anlamındaki imra-etun kelimesi bu sözcüğün, bu kelimenin, bu ismin nekira biçimidir, nekira durumudur. Bunun başına el getirdiğimizde el-imra-etu demeyiz, el-mer-etu deriz. Öyleyse hâzihil mer'etu diyerek başlayacağız cümleye. Şimdi ne demiş olduk? Bu kadın. Peki şimdi çok mal sahibidir anlamındaki ifade nasıl oluşturulacak? Zâtu mâlin kesirin şeklinde oluşturulacak. Hâzihil mer'etu zâtu mâlin kesirin. Bu kadın çok mal sahibidir. Dördüncü cümleye geçiyorum şimdi. Yukarıda yer alan dal maddesinde verilen haulâ-i talibâtu zevâtu hulukin. Bu kız öğrenciler ahlaklıdır anlamındaki bu cümlede yer alan zevat kelimesinin efendim şimdi dört numaralı cümlede bize lazım olacağı, gerekli olacağı muhakkak. Öyleyse el mer'etu kelimesinin çoğulu en-nisa'udur. Öyleyse el-mer'enin çoğulunun en-nisa oluşundan hareketle dördüncü cümleyi ha-ula-in-nisa'u zevâtu mâlin kesîrin şeklinde oluşturacağız. Ha-ula-in-nisa'u zevâtu mâlin kesîrin. Bu kadınlar çok mal sahibidir anlamında bir cümle oluşmuş, bir cümle ortaya çıkmış olacak. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, 9. sayfada yer alan çalışmamızı tamamladık. Şimdi arka sayfaya, bir sonraki sayfaya, sayfa 10'a geçelim. 10. sayfada, sayfa başında 10 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Alıştırmanın başlığı şu şekilde: edhil lealle alel cümelil atiyeti ilmen bi enne لَعَلَّ مِنْ اَخَوَاتِ اِنَّ. Peki bu okuduğumuz başlığı anlamaya çalışalım şimdi. اَدْخِلْ لَعَلَّ عَلَى الْجُمَلِ الْاَتِيَ. Aşağıdaki cümlelerin başına لَعَلَّ getir. Peki اِلْمَنْ بِاَنَّ لَعَلَّ مِنْ اَخَوَاتِ اِنَّ. لَعَلَّنِنْ اِنَّنِنْ benzerlerinden olduğunu bilerek. Leallenin, innenin benzerlerinden olduğunu, innenin benzerlerinden oluşunu bilerek, bunu referans alarak, bunu göz önünde bulundurarak aşağıdaki cümlelerin başına lealle getir. Peki birinci cümle, isterseniz hemen hatırlayalım mı? İnne edatı için neler söylemiştik? İnne isim cümlesinin başına gelir. Tekit ve nasb edatıdır. Anlam bakımından cümleyi tekit ederken, yani anlamı pekiştirip vurgularken, şekil bakımından da bir diğer ifadeyle irab bakımından da isim cümlesinin müptedasını nasbeder, mansup kılar. Habere karışmaz, habere dokunmaz. Haber olduğu gibi yani merfu kalır. Ve fakat şu kadarıyla belirtelim ki gramer kitaplarında inne ve benzerlerinin işlevleri, fonksiyonları, klasik tabirle inne ve benzerlerinin ameli, ismini, nasb, haberini raf etmek şeklinde tanımlanır. Peki, şimdi burada verilen birinci cümle huve bi hayrin cümlesi, o iyidir, o iyi anlamındaki bu cümlenin başına lealle getireceğiz. Burada verilen hüve zamirinin lealleye bitişmesi düşünülemez. Çünkü hüve bir munfasıl zamirdir. Dolayısıyla bu hakikatten hareketle lealle huve bi hayrin demeyiz. Ne deriz peki? Lealle hu bi hayrin deriz. Ne yapmış olduk? Burada lealleye muttasıl zamir diye adlandırdığımız zamirlerden müfret müzekker sigadaki hu zamirini bitiştirmiş olduk. Yani müfret müzekker siga ya temsil eden, bu sigayı efendim ifade eden hüve munfasıl zamirini karşılayan muttasıl zamir hangisidir? Hu'dur. Öyleyse le'alle huve bi hayrin diyemeyeceğimize göre le'alle hu bi hayrin deriz. Le'alle hu bi hayrin, umulur ki o iyidir. İnşallah o iyidir. Temenni ederim ki ya da temenni ederiz ki o iyidir şeklinde efendim bir anlam var. Ya da umarım ki, umarız ki o iyidir. İnşallah iyidir türünden bir anlamla tercüme ederiz. Lealle'nin klasik olarak gramer kitaplarındaki Türkçe karşılığı umulur ki türünden bir anlamla ifade edilir. Peki şimdi sol tarafta yer alan, sol sütunda yer alan ikinci cümleye geçelim. Hum bi hayrin, onlar iyi. Peki ne diyeceğiz şimdi? Lealle'yi bu cümlenin başına getirip leallehum bi hayrin şekline dönüştüreceğiz. Umulur ki onlar iyidir. İnşallah onlar iyidir. Onların iyi olması umulur şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Üçüncü cümleye geçelim şimdi. Hiye bi hayrin. Ne yapacağız şimdi? Bu cümlenin başına lealle getirip lealle ha bi hayrin diyeceğiz. Lealle hiye bi hayrin deme imkanımız yok. Artık bunu tekrar tekrar söyleyip durmayalım. Bu sütunda verilen hüve, hiye, ente, enti, ene zamirleri munfasıl zamirlerdir. Bu zamirlerin lealleye bitişmeleri, bu şekliyle bitişmeleri düşünülemez. Bunlar kelimenin hiçbir türüne, yani isme, fiile ve harfe, edata bitişmeyen zamirlerdir. Öyleyse bunları karşılayan muttasıl zamirleri bilmek ve lealleye onu bitiştirmek gerekir. Lealle ha bi hayrin deriz. Dördüncü cümlede hunne bi hayrin, başına lealle getirir okuruz. Lealle hunne bi hayrin. Beşinci cümlede ente bi hayrin ifadesi var. Sen iyisin. Peki umarım ki sen iyisindir anlamındaki cümle. Lealleke bi hayrin. Lealleke bi hayrin, umarım iyisindir. Altıncı cümle entum bi hayrin. Bunun başına lealleyi getirdiğimde ortaya çıkacak olan yeni cümle leallekum bi hayrindir. Cümle 7 enti bi hayrin. Peki bunu size havale etsem, size tevdi etsem. Hadi bakalım. Yani buraya kadar hep ben burada verilen cümlelerin başına lealle getirdim ve yeni cümleleri oluşturdum. Şimdi siz yapın bakalım bunu desem. Nasıl yaparsınız? Enti bi hayrin cümlesinin başına lealleyi getirip cümleyi yeniden oluşturacağız. Peki ne deriz? Lealle ki bi hayrin. Ne demeliydiniz? Lealle ki bi hayrin demiş olmalıydınız. Böyle dediyseniz cevabınız doğru, gayet güzel. Sekizinci cümle entunne bi hayrin. Evet, tekrar top sizde tabiri caizse. Hadi bakalım. Şimdi sahada siz varsınız, topu siz koşturuyorsunuz. Entunne bi hayrin, ne dersiniz şimdi? Siz iyisiniz anlamında bir cümle var burada karşımızdaki bayanlara hitaben. Ne diyeceksiniz? Umulur ki iyisinizdir. Leallekunne bi hayrin diyebildiyseniz tebrik ediyorum sizi, cevabınız doğru. Dokuzuncu cümle ene nacihun, ben başarılıyım. Peki umarım ki ben başarırım, başarılı olurum anlamındaki cümleyi nasıl oluştururuz? Lealli bi hayrin. Cümleyi böyle oluşturmalıyız. Lealli bi hayrin. Umarım ki, umulur ki ben başarırım, başarılı olurum. Onuncu cümle nahnu nacihune. Biz başarılıyız. Peki şimdi umarız ki biz başarılı oluruz. Başarılı olmamız umulur anlamındaki cümleyi leallena nacihune şeklinde oluşturmalıyız. Leallena nacihune, başarılı olmamız ümit edilir. İnşallah başarılı oluruz anlamında bir cümle. Ben biraz önce bu alıştırmaya giriş yaparken, 10 numaralı alıştırmaya, burada 10 cümle var demiş olabilirim. O şekilde görmüş olabilirim. Şayet o şekilde dediysem düzeltmiş olayım. Burada 11 ve 12 numaralı cümlelerin de varlığını görüyorum şimdi. 11. cümle El-Mudiru fi gurfetihi, müdür odasında anlamında bir cümle. Şimdi bu cümleyi inşallah müdür odasındadır, umulur ki müdür odasındadır, müdürün odasında olmasını umarız ya da umarım anlamında bir cümleyi nasıl oluştururuz? لَعَلَّ الْمُد۪يرَ ف۪ي غُرْفَتِه۪ deriz. لَعَلَّ الْمُد۪يرَ ف۪ي غُرْفَتِه۪. 12. ve 10 numaralı alıştırmanın son cümlesindeyiz sevgili öğrencilerim. الْاِخْتِبَارُ سَهْلٌ, imtihan kolaydır. Şimdi ne diyeceksiniz? الْاِخْتِبَارُ سَهْلٌ, bu cümle bir isim cümlesi. El-ihtibaru mübteda, sehlun haber, mübtedanın haberi. Peki o halde umulur ki imtihan kolaydır anlamındaki cümleyi leallel ihtibara sehlun şeklinde oluşturmalıyız. Leallel ihtibara sehlun, umulur ki sınav kolaydır. Peki şimdi bu yeni cümleyi لَعَلَّ الْاِخْتِبَارَ سَهْلٌ cümlesini irab etmeye çalışırsak لَعَلَّ için teracci edatıdır deriz. Teracci ne demek? Umma, ümit etme. Dilimize teracciyi böyle çeviririz. Teracci edatı. Peki الْاِخْتِبَارَ, الْاِخْتِبَارَ'ya ne diyeceğiz? Leallenin ismi diyeceğiz. İsmu lealle. Sehlun ise haberu lealle. Leallenin haberi şeklinde irabet edecek. Lealle innenin, inne tekit edatının benzerlerindendir. Dolayısıyla ismini nasb haberini raf edecektir. El ihtibara leallenin ismidir, mansuptur. Sehlun ise leallenin haberidir, merfudur. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, 10 numaralı alıştırmayı da geride bıraktık. Şimdi 11 numaralı alıştırmaya geçelim. İkra'il misaleyni sümme ekmilil cümelel atiyete bi vada'i galin ev galiyetun fil emakinil haliyeti. İkra'il misaleyn, iki örneği oku. Sümme ekmilil cümelel atiyete, sonra aşağıdaki cümleleri tamamla. Nasıl tamamlayayım? Bi vada'i galin ev galiyetun, galin ya da galiyetun kelimesini yerleştirerek, galin ya da galiyetunu koyarak, fil emekinil haliyeti, boş yerlere. İki örneği oku, sonra boş yerlere galin yahut galiyetun kelimelerini yerleştirerek aşağıdaki cümleleri tamamla anlamında bir talimatı var bu alıştırmanın. Elif ve ba maddeleri şeklinde iki maddede örnek cümleler verilmiş. Hâzel kalemu gâlin, bu kalem pahalıdır. Bu kalem pahalı anlamında bir cümle. Bu cümlede yer alan gâlin kelimesinin aslının gâliyun olduğu parantez içerisinde yazılarak verilmiş. Asluhu galiyun, galin kelimesinin aslı galiyundur denmiş. Galin pahalı demek. Galiyetun de pahalı demek. Fakat aralarında şöyle bir fark var. Örneğin bu cümlede, şu an üzerinde çalıştığımız cümlede, cümlenin isim cümlesi mi fiil cümlesi mi olduğunu tespit edecek olursak, ki malumunuz isimle başlayan cümlelere isim cümlesi, fiille başlayan cümlelere de fiil cümlesi deniliyor. Peki burada cümle ismi işaret olan hâzâ ile başlamış. Öyleyse hâzâ ismi işarettir ve mübtedadır. El kalem kendisine işaret edilen anlamında muşârun ileyhtir. Peki mübteda var. Şimdi ne lazım? Tabii ki haber lazım. Mübtedanın haberi lazım. O halde gâlin kelimesi mübtedanın haberidir. Peki mübteda konumunda olan hâzâ sayısı ve cinsiyeti bakımından nasıl bir konumdadır dersem ne dersiniz? sayısı bakımından, müfret cinsiyeti bakımından müzekkerdir dersiniz, böyle demelisiniz. O halde müfret müzekker bir varlık mübteda olduğunda, halin kelimesi şayet haber olacaksa, mübtedanın haberi olacaksa bu şekilde gelirmiş, gelmeliymiş. Bağ maddesinde de hâdihi sa'atu gâliyetun ifadesini görüyoruz. Bu saat pahalıdır anlamında bir cümle. Burada da gâliyetun kelimesi hâdihi mübtedasının haberidir ki hâdihi sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müennes konumdadır. O halde şunu göz önünde bulunduracağız. Gâlin kelimesi haber olacaksa müzekker bir ismin haberi olacaktır. Gâliyetun kelimesi haber olacaksa, yani mübtedanın haberi olarak gelecekse, müennes bir ismin haberi olacaktır. Burada yer alan dört cümleye şöyle hızlıca göz atalım. El-kutubul arabiyyetu nokta nokta nokta, yani boşluk bırakılmış, fi beledina denmiş. Buraya gâlin mi gelecek, gâliyetun mu gelecek? Bunu tespit etmemiz isteniyor. O halde el-kütüb kelimesinin cem gayr-ı akil, yani akıl taşımayan çoğul oluşundan hareketle bu boşluğa gâliyetun getirmemiz gerektiğini hemen söyleyelim. Bizim memleketimizde Arapça kitaplar pahalıdır anlamında bir cümle. İkinci cümle hâzel kitâbu rahîsun, bu kitap ucuzdur, ve zâke denmiş, boşluk bırakılmış. Üçüncü cümlede hâzel mu'cemu bi mi'eti riyalin, sonra huve denilip boşluk bırakılmış. Dördüncü cümlede hâzihil hakîbetu denilip boşluk bırakılmış. Bu boşlukları doldurma işini size ödev olarak tevdi ediyorum. Programımızın gelecek bölümünde, 5. bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fî emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
2: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat,
1: dediler.

0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki:
1: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver.
0: Onlara dön ve de ki:
1: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: düşünen insanlar için.
1: Usulden bir kaydedir. İslam zahire göre hükmeder. La ilahe illallah diye diliyle söyler ama haliyle onu inkar edebilir. Diliyle iman eder, haliyle küfreder. Diliyle tevhidi söyler, haliyle şirkin içinde olur. Onun diliyle söylemesine değil, haliyle yapmış olduğuna itibar olunur. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle gider puta secde ederse. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle müşrik ve kafirlerin yaptığını yapıyorsa. Dikkat ederseniz, elfaz-ı küfür ve ahval-i küfür denilir. Bir kişinin illaki diliyle inkar etmesine de ihtiyaç yok. Haliyle küfür olan, şirk olan herhangi bir şey işlediğinde o kişi İslam dairesine çıkmış olur. Ayetlerden ve hadislerden gündeme getirilmiş ulema tarafından bir kaide. İslam zahire göre hükmeder. Hiç kimsenin kalbini yarmaya, niyetini bilmeye, kalbini okumaya, kalbinden geçeni sezmeye, bilmeye kimseye hak tanınmamıştır. Peygamberlere Allah Azze ve Celle vahyettiğinden dolayıdır. Onlar insanların niyetlerini Allah'ın kendilerine bildirmesiyle biliyorlardı. Onların dışında herhangi bir kişi için böyle bir şey gündemde değil. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse mutlaka olur. Ama Allah'ın dilemiş olduğundan dolayı elimizde Allah'ın bir beyanı var mıdır ki ben falan kulum için kalpleri apaçık ortaya koydum. O kulum kalpte geçenleri okur diye Rabbimiz Azze ve Celle tarafından elimizde bir ayet, bir nas, bir delil Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu ayetlerinden de olmazsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize böyle bir bildirdiği var ise bu iddia doğru olur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم De ki işte benim yolum ben Allah'a basiretle davet ederim ve bana uyanlar da öyledir Allah'ı tesbih ederim. Ben müşriklerden değilim. Yusuf suresi 108. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu basiret ve firasettir. Basiret ve firaset birbirlerine eş anlamlı olan iki kavramdır. Anlamlarını topluca ifade edecek olursak, basiret ve firaset, hakikati kalbiyle hissedip anlamak, zihin uyanıklığı, bir şeyi çabukça anlayış ve kavrayış kabiliyeti, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziş, bir kimsenin ahlak ve istidadını yüzünden anlamak, idrak gücü, akıl, zeka, marifet, yakin, öngörü ve hüccet gibi anlamlara gelmektedir. Değerli Müslümanlar, bu asır Müslümanlarının en çok ihtiyaç duyduğu özelliklerden bazıları da basiret ve firaset olsa gerek. Çünkü bugün küresel şeytanların ve derin tağutların Müslümanlar için kurduğu tuzakları anlayabilmek ve onların bu oyun ve tuzaklarını boşa çıkarıp onlara karşı korunma stratejileri oluşturabilmek için basiret ve firaset sahibi olmak gerekmektedir. Müminlerin düşmanları olan müstekbir tağutlar o kadar çok değişik metodları ve yolları kullanarak Müslümanları yok etmek, esir etmek ve sömürebilmek için gayret edip çalışıyorlar ki bu onların bu şeytani çalışmalarını anlamak gerçekten firaset sahibi müttaki müminlerin işidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, eğer siz Allah'tan korkar, takva sahibi olursanız o size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış, bir firaset verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal suresi 29. ayet. Değerli Müslümanlar, işte bu ayeti kerime Müslümanlara en çok lazım olacak ve onların istikamet üzere olmalarına yardımcı olacak firasete nasıl sahip olunacağının yolunu göstermektedir. Yani firaset sahibi olmak için takva sahibi olunması gerektiğini gündeme getirmektedir. Takva sahibi olunduğu takdirde hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir anlayışa sahip olmak mümkündür. Kısacası firaset sahibi olabilmek için takva sahibi olmak gereklidir. Değerli kardeşlerim, daha önce takva ile ilgili müstakil bir hutbe gündeme getirdiğimiz için bugün takva konusu üzerinde durmayacağız. Ama kısaca takva, Allah'ın sevmediği şeylerden uzak durmak, bütün günahlardan sakınmak, dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphe olan şeylerden sakınmak ve salih amel dairesinde hareket edip hayır kazanmak gibi anlamlara gelmektedir. İşte Müslümanların dünyadan ahirete doğru olan imtihanlarla dolu bu yolculuklarında kendilerine lazım olacak olan özellikler takva temelli basiret ve firasetlerdir. Eğer Müslümanlar firaset sahibi olmazlarsa birçok imtihanları kaybedebilirler. Şeytan ve dostlarının bizim imtihanları kaybedip
Allah Azze ve Celle'ye asi olmamız için çeşitli çeşitli tuzaklar hazırlamış ve sinelerimize çeşitli vesveseler vererek pusuya yatmış bizi beklemektedirler. Piyade ve süvari ordularıyla, sesleriyle ve fısıltılarıyla her taraftan baskı yaparak müminleri saptırmak isterler. Değerli Müslümanlar, Allah'ın hükümlerinin hayata hakim olmadığı, hevasını ilah edinen zalim ve tağutların hüküm sürdüğü bu dönemler gerçekten Müslümanlar için çok tehlikeli dönemlerdir. Öyle ki bu zamanda insanlara imtihanları kaybettirecek etkenler aleni bir şekilde iş başındadır. Yani Allah'ın haram kıldığı, insanların nefislerine hoş gelen ve onların şehevi arzularını azdıran içki, kumar, zina, faiz ve benzeri şeyler toplum içinde serbestçe işlenmektedir. Dolayısıyla ulaşımı kolay bir hale gelmiş olan bu etkenler firaset sahibi olmayan insanların durumunu tehlikeye sokmakta ve o insanları imtihanı kaybettirecek bir noktaya getirmektedir. Eğer bu etkenler, yani Müslümanlara, insanlara zarar veren bu kötülükler yasak olsa, bu imtihanlar bu noktada daha kolay olacaktır. Gayri İslami yönetimlerin serbest bıraktığı bütün haramlar toplum içinde yaygınlaşmış ve ticari, ekonomi, sosyal, hülasa bütün yaşam alanlarına sirayet etmiş durumdadır. Yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar aracılığıyla reklamları yapılan bütün bu kötülükler gençlerin yoldan çıkmasına ve imtihanları kaybetmesine sebep olmaktadır. Gayri İslami bir eğitim sistemiyle yetiştirilmiş olan gençlerin birçoğu İslami ahlaktan yoksun yaşamakta, cadde ve sokaklarda yarı bir çıplak dolaşarak içki, kumar ve benzeri diğer ahlaksızlıkları da aleni bir şekilde işlemektedirler. Değerli Müslümanlar, işte bütün bu kötülüklerin ve hayasızlıkların son bulup İslami ahlaklı, temiz toplumların oluşabilmesi ancak firaset sahibi muvahhid müminlerin çoğalması ve İslam davasının benimsenmesiyle mümkündür. Çünkü içerideki ve dışarıdaki İslam düşmanlarının Müslümanlar için hazırladıkları oyun ve tuzakları bozacak olan Müslümanlar ancak firaset sahibi muvahhid müminlerdir. Dostu ve düşmanlarımızı bizlere öğretecek, yerli ve yabancı tağutların derin tuzaklarını gün üzerine çıkaracak, bizlere onların bütün bu hilelerini gösterip, bizleri bu tuzaklara karşı şuurlandırıp, yol haritası belirleyecek olanlar basiret sahibi müminlerdir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: müminin ferasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bugün yeryüzündeki Müslümanların çektiği sıkıntıların ve esaretlerin en önemli sebeplerinden birisi de firaset sahibi olmamaları ve basiretli yöneticilere, öncülere, liderlere, hocalara, efendilere ve kanaat önderlerine çok az sayıda sahip olmalarıdır. Ne yazık ki İslam toplumlarının birçoğu firasetsiz insanlar tarafından yönetilmektedir. Basiretsiz din adamlarının, cemaat liderlerinin ve kanaat önderlerinin yönlendirmesiyle desteklenen bu basiretsiz yöneticiler maalesef kendi toplumlarını sırat-ı müstakim yolundan saptırarak laik ve demokratik yollara sevk etmişlerdir. Kendilerini takip eden ve destekleyen Müslümanları Allah ile aldatarak kendi günahlarına ortak etmişlerdir. İslami söylemler ve olmayacak bir metotla Müslümanları oyalayan ve aldatan bu insanlar Müslümanların elinden, dilinden ve mallarından faydalanarak batıl ve gayri İslam nizamların devam etmesine ve daha da sağlamlaşmasına sebep olmaktadırlar. Müslümanlardan aldıkları desteklerle Müslüman halkları gayri İslami hükümlerle yöneten ve Müslümanları içki, kumar, zina, faiz ve benzeri haramların işlenmesine ve devam etmesine ortak eden bu insanlar
Allah'ın dinine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı hayata hakim kılma metoduna ihanet etmekte, aykırı hareket etmektedirler. Değerli kardeşlerim, bizleri firasetleriyle koruyacak ve imtihan yolunda ayaklarımızın ve kalplerimizin kaymasına engel olabilecek basiret sahibi dava adamlarına gerçekten ihtiyacımız vardır. Hem böyle var olan, hazır olan değerli dava adamlarının kıymetlerini bilmeli ve onlara destekçi olmalıyız. Hem de böyle dava önderlerinin yetişebilmesi için mallarımızla, canlarımız ve diğer imkanlarımızla çaba sarf etmeliyiz. Böyle değerli dava adamların yetişmesi için gayret sarf ederken kendimizi de ihsan, ihlas ve takva noktasında geliştirip firaset sahibi müminler olmaya çaba sarf etmeliyiz. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de firaset sahibi kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın her yerde sizinle beraber olduğunun farkında mısınız? Tenha bir yerde veya sessiz evinizde oturduğunuzda etrafınızda hiç kimsenin olmaması sizi yanıltmasın. Çünkü yalnız değilsiniz. Kendinizi en yalnız sandığınız zamanlarda bile siz hiçbir zaman yalnız olmadınız. Sizi yoktan var eden ve size şah damarınızdan daha yakın olan Allah her anınızı görmekte, işitmekte ve duymaktadır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dininde yol hakkını gözetin buyruğu trafik yaşamımız açısından faydalı bir öğüttür.
2: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan ancak Allah'a teslim olmakla huzur ve neşe bulur. İnsanın yaşadığı olaylar karşısında neşesini ve huzurunu kaybetmemesi iman sayesinde olur. Kadere tam teslim olan bir kişi, şer gibi görünen bir olay karşısında da hiçbir korku ve sıkıntı duymaz. Allah tarafından kendisi için daima en hayırlı olanın hazırlandığını fark eder ve bunun sevinç ve huzurunu yaşar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mü'minun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında müminlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, müminler, iman edenler anlamına gelir. Sure, müminler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.
1: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
0: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
1: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatlarını verirler.

0: onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَلَقَ

0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.

0: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.
0: ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ
1: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
0: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
1: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.

0: فأسكنناه في الأرض فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون.
1: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.

0: فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.

Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız?" dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: من الأولين.
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler: Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.

0: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
0: Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın be.

0: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.
1: فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

0: في الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون
1: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
1: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak.

0: olsak, bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
1: قال رب انصرني بما كذبون.
0: O peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi.
1: قال عما قليل ليصبحن نادمين.
0: Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu.
1: فأخذتهم الصيحة بالحق.

0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.
0: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ.
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.

0: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.

0: Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.
1: Ya eyyuhar rusulu kulu minattayyibati ve'melu salihan inni bima te'melun alim.
0: Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.

Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.
1: اَيَحْسَبُونَ اَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.

biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat o kafirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: okun.
1: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
0: Mustekbirine bihi samiran tehcurun.
1: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda